0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

0: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

0: O dosdoğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
0: Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
0: Allah kuluna kafi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ.
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.

0: değil.
1: Ey Muhammed, biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: Em ittehazû min dûnillâhi şufa'a قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?

De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.

0: القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

0: على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
1: Siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der.

0: مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونَ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَى

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: حكيمه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar. Ve eşrakatil ardu bi

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

0: الرحيم
1: İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kafirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz, İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.

0: فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

0: Hamim.
1: Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.

Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabben

Ey Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.

0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, biz de günahlarımızı itiraf ettik, şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.

0: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ

0: النار.
1: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
0: El yevme tujza kullu nefsin bima kasabet

O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا

0: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
0: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

Firavun, "Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum," dedi.

0: الْحِسَابِ
1: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.

0: يَصْدِقُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
1: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

kavmim, bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: الكتاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
0: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

0: من عاص ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Ey kavmim, gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kim

0: عبده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ
1: Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: yaru.
1: Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
2: Men amile seyyiyeten felâ yücezâ illâ mithlehâ ve men amile

Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.

Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler.

0: söyledi.
1: Büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.

0: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarması ise elbette boşunadır.

Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

0: النَّارِ.
1: O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.

0: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
1: Fasbir inne ve'dallahi hakkun ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
1: Ne halkus semavati vel ardı ekberu min halkin nasi velakinne ekseren nasi la ya'lemun.
0: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: tuhun.
1: Körle gören bir olmadığı gibi iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
0: İnne's sa'ate le'atiyetun la raybe fiha velakinne ekseren nasi la yu'minun.
1: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
0: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-leyle li teskunû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ.

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: Ey Muhammed, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan odur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlalu fî e'nâkihim ve selâsilü yushabûn fil hamîmi thumme fin nâri yusjarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ
1: Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır.
0: ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

0: Onlara şöyle denir: bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
1: Fasbir inne ve'dallahi hak.

0: tutun.
1: Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
1: Allahu allazi ce'ale lekumul en'ame litarkabu minha ve minha te'kulun.
0: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
1: Ve lekum fiha menafi'u ve litebluğu aleyha haceten fi sudurikum ve aleyha ve alel fulki tuhmelun.
0: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
1: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَاَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
0: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
1: أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşiran ve neziran fe'arada ekseruhum fehum la yesme'un.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Muhammed, de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn.
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ.
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.

0: بالبائسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
0: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
1: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
0: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
0: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
1: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurir rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: edeyim.
1: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.''

0: القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: De.
1: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrusuli min qablik. İnne rabbeke lezû meğfiratin ve zû iqabin alîm.
1: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: عما أولئك ينادون من مكان بعيد.
1: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
0: Men amila salihan felinefsihi ve men esa'e fealeyha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
1: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

قوم ناو يا الله يا قوم ناو يا الله يا وهاب يا الله.

الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: فجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, İzzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, İhtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daniyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve huld cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından

0: Özel FM 103.2.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri, İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahirete dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerine söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak, üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak, doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören, kendisini tehlikeye atar. Sabır, düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü, her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki
yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir.

hamdolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz asla başkalarını irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet

0: merhamet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şey de mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 7.
10: 7.
9: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
11: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
12: Bölüm 2. Tövbe ve Allah'tan affedilmeyi istemek. Hadis 22. Ebu Nüceyd İmran İbni Husayn el-Huzai'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve "Ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim, cezamı ver" dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırttı. Ona, "Bu kadına iyi davran, doğum yapınca bana getir" buyurdu. Adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptı. Kadın doğurup Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilince, kadının elbisesinin sıkıca bağlanmasına emretti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle kadın taşlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer Allah ondan razı olsun, "Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun?" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "O kadın öyle bir tövbe etmiştir ki, onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılsaydı, hepsine bol bol yeterdi. Sen Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha iyi bir şey biliyor musun?" Hadis 23. İbni Abbas ve Enes bin Malik'ten, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder." Hadis 24. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah onlara rızasını göstererek güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer." Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabı ile bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. Ali İmran 200. Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. Bakara 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. Zümer 10. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şura 43. Ey iman edenler! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Andolsun ki içinizde Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gerenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. Muhammed 31.
10: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklam.

Kainata meydan okuyan şehametli iman. İnsanlara yapılacak en faydalı ve en kalıcı hizmet, onların gerçek hidayete, tam istikamete, ebedi saadete ve sonsuz selamete ermelerine vesile olmak ve bu uğurda gayret göstermektir. Yani insanları ya doğrudan doğruya veya dolayısıyla Yüce Allah'a, onun fazl ve keremine, af ve mağfiretine, azamet ve haşmetine, merhamet ve şefkatine, mağfiret ve muhabbetine, yüce kitabına ve sevgili peygamberine davet etmektir. Hem insanların en fazla muhtaç oldukları husus, ebedi saadetlerini netice verecek olan kamil imana ve gerçek hidayete ermek olduğu gibi, en fazla muhtaç oldukları davet de her türlü kurtuluşun ve huzurun vesilesi ve azmin ve şevkin kaynağı olan imana ve hidayete yapılan davettir. Çünkü insan ancak kalbindeki kamil imanın kendisine bahşettiği kuvvet ve şehamet sayesinde boğucu hadiselerin hücumundan ve etkisi altında kalmaktan kurtulur. Kalbindeki hakiki imanın derecesine göre kainata bile meydan okuyacak kadar pervasız bir hale yükselir ve ancak bu sayede başta ruhu olmak üzere bütün şahsiyetini fani şeylerin esareti altında perişan olmadan kurtarıp gerçek hürriyete kavuşur. Hazreti Ebu Zer, Mekke'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez içi birden ona ısındı ve "Bana İslam dini hakkında bilgi verir misiniz?" dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam dini hakkında bilgi vermeye başlayınca Hazreti Ebu Zer'in sevincine diyecek yoktu. Adeta gökte aradığını yerde bulmuşçasına kendini huzur ve sevinç içinde hissetti ve hiç tereddüt etmeden kelime-i şehadeti getirerek Müslüman oldu. Artık Hazreti Ebu Zer'in kalbi iman ve hidayet nuruyla parlıyor ve ruhu alev alev azim ve şehamet ateşiyle yanıyordu. Öyle ki kabına sığmıyor ve kabul ettiği hakikatleri herkese duyurmak istiyordu. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme "Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu hakikatleri Kureyş müşriklerinin ortasında haykıracağım" dedi ve onların bulunduğu yere giderek avazı çıktığı kadar şöyle haykırdı: "Ey Kureyş topluluğu, beni dinleyin. Biliniz ki ben Ebu Zer, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna kesin olarak şehadet ediyorum." Bunun üzerine orada bulunan müşrikler ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla Ebu Zer'in üzerine yürüdüler ve onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Bu hadise 2-3 kere daha tekrarlanıyor ve her birisinde Ebu Zer radıyallahu anh aynı coşku ve şehametle imanını ve İslam'ını ilan ettiği ve onları da iman edip İslam'ı kabul etmeye davet ettiği gibi onlar da aynı şekilde şiddetli karşılık veriyor ve onu bayıltıncaya kadar hırpalıyorlardı. Bir keresinde onların bu kin ve öfke dolu şiddetli hallerini gören Hazreti Abbas, "Ne yaptığınızın farkında mısınız? Dövdüğünüz bu şahıs sizin ticaret yolunuz üzerinde bulunan Gıfar kabilesindendir" demiş ve ancak bununla onu

Ebu Zer radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiyle Medine civarında bulunan ve doğup büyüdüğü yer olan Gıfar yurduna döndü. Ancak döner dönmez çevresindekilere de İslam'ı anlattı ve onları da İslam'a davet etti. Annesi, kardeşi ve kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Kendi yurdunda bir müddet kaldıysa da onun hasretine daha fazla dayanamayıp o da Medine-i Münevvere'ye hicret etti ve sabah akşam sohbetleri sürekli olarak takip etti. Ebu Zer'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı o kadar fazlaydı ki ondan başkasına bahsederken dostum diyerek bahsederdi. Hatta bir keresinde dayanamamış ve şöyle demişti: "Ya Resulallah, bir insanın kalbi sevdiğine karşı nasıl olur da bu kadar muhabbetle dolu olur? Doğrusu çok hayret ediyorum. Benim kalbim sadece Yüce Allah'ın ve Resulünün sevgisiyle doludur." İşte Ebu Zer radıyallahu anh sevgisini böyle açığa vuruyordu. Ancak bununla yetinmiyor ve bu sevgisini Yüce Allah'a itaat ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet etmekle ispat ediyordu. Ebu Zer radıyallahu anh bu iman coşkusunu ve şehametini, bu muhabbet ve bağlılığını hayatının sonuna kadar devam ettirmiş ve her fırsatta gözünü budaktan esirgemeden hakkı ve hakikatleri neşreden adeta bir dil kesilmişti. Nitekim kendisinin her doğruyu her yerde söylemesini engellemek isteyenlere karşı bir keresinde şöyle karşılık vermiş ve "Yemin ederim ki kılıcı enseme dayasanız başımı uçurmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir gerçeği söyleyebileceğimi bilsem kesinlikle onu söylerim" buyurmuştu. İslam'ın en azılı düşmanı Ebu Cehil'in oğlu olan İkrim'e, İslam'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlıkta babasından hiç de geri kalmayan biriydi. İslam'ın o derece hınçlı bir düşmanıydı ki Mekke fethi gününde herkes mücadeleyi bıraktığı halde o çevresine topladığı fedai arkadaşlarıyla mücadeleye devam edecek kadar düşmanlıkta ileri gitmişti. Fakat asla başarıya ulaşamayacağını anlayınca kurtuluşu firarda aramış ve Yemen'e doğru kaçmıştı. Mekke fethinde kendilerine eman verilenlerden birisi de İkrimeydi. Ancak o bu emandan habersizdi. İşte Mekke'nin fethedildiği günlerde Müslüman olan ve kocasına da eman verildiğini öğrenen İkrimen'in hanımı değişik yollar deneyerek kocasına ulaşmış, onunla buluşup konuşmuş ve kendisine verilen bu eman fırsatını değerlendirmesi için ona çok ısrarcı olmuştu. Sonunda İkrim'e gerek kendisine verilen eman karşısında yumuşamasından ve gerekse hanımının şiddetli ısrarına dayanamadığından ötürü şirk ve küfürde boş yere inat etmeyi ve manasız diretmeyi bırakarak Müslüman olmaya karar verdi ve hanımıyla birlikte yollara düşüp Medine'ye geldi. Efendimiz onları görünce ata biniciliğiyle meşhur olduğu için "Merhaba ey süvari mühacir" diyerek iltifatta bulundu ve onu kucakladı. İkrim'e "Ey Allah'ın Resulü, beni neye davet ediyorsun?" deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Seni Yüce Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum" buyurdu ve ona İslam'ın belli başlı esasları hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine İkrim'e şöyle dedi: "Yemin ederim ki
Sen sadece hakka ve iyi şeylere davet ediyorsun. Yemin ederim ki sen peygamber olmadan önce de bizim içimizde en doğru konuşan bir kimseydin. Ben şu andan itibaren şehadet ederim ki Yüce Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Hazreti Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir.

0: Eskiden akla hayale gelmedik düşmanlıkları yapan, sonunda aklı başına gelip yaptıklarından pişmanlık duyan ve derken tevbe edip Müslüman olan bir kimsenin Müslüman olduktan sonra en fazla neyi merak edeceğini ve neyi isteyeceğini çok iyi bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz Müslüman olan Hazreti İkrime'ye tebessümle şöyle bir baktı ve ona şöyle dedi: "Ben sana bugün şimdiye kadar kimseye vermediğim bir şeyi verecek ve kimseye söylemediğim bir müjdeyi söyleyeceğim." Hazreti İkrime o müjdenin ne olabileceğini az çok anlamış olacak ki şöyle bir ricada bulundu: "Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim her yer ve yeryüzüne karşı veya gıyabında söylediğim her söz için Yüce Allah'tan mağfiret dilemeni ve ayrıca senin de beni affetmeni istiyorum." Onun bu isteği karşısında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek ellerini kaldırarak onun bağışlanması için şu mealde bir dua yaptı ve "Allah'ım, İkrime'nin bana yaptığı bütün kötülükleri ve senin nurunu söndürmek için attığı bütün adımları bağışla. Yüzüme karşı veya gıyabımda benim aleyhimde söylediği bütün sözleri affet" diye niyazda bulundu. Hazreti İkrime bu dua karşısında fevkalade duygulanmış ve kalbinde parlayan iman nuru ve kuvvetiyle şöyle mukabelede bulunmuştu: "Ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki şimdiye kadar insanları Allah yolundan çevirmek için harcadığım malın iki katını bundan sonra Allah yolunda harcayacak ve İslam dininin yayılmasını engellemek için yaptığım savaşların iki katını İslam'ın her tarafa yayılması uğrunda yapacak ve bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağım." Hazreti İkrime radıyallahu anh ondan sonra yaşadığı müddetçe gerçekten sözünün eri olarak yaşadı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı ve sonunda sözünün eri olarak, yani İslam dini uğrunda şehit olarak ruhunu Yüce Allah'a teslim etme bahtiyarlığına erdi. Allah bu güzel insanların cümlesinden razı olsun ve cümlesine rahmetiyle muamele kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinledin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5 bin lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında
13: alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir gün üniversiteli gençlerle bir salonda buluşmuştuk. Sözlerime başlamadan onlara bir soruma cevap vermelerini rica ettim. Dedim ki, bu salonda içinizde İmam Azam olmaya kendini uygun bulan var mı dedim. Veya biraz daha bu tarafa gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleşmesi için 8 asra yakın beklediği fatihlik makamında kendini gören var mı dedim. Bu soruma oradaki kardeşlerim kimi cevabı başımıza dert olur diye, kimi de ne dediğimi anlamamadı veya başka bir sebeplerle cevap vermediler. Kimse çıkıp ben İmam-ı Azam olurum, uygundur demedi. Olamam da diyen olmadı. Biraz daha üzerine gittim. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bir hayal mi size göre dedim. Böyle bir yaşamadı mı yoksa? Mecburen yok, hayal değil, gerçekleşti dediler. Peki İmam-ı Azam'ı annesi Kabe'nin içinde mi doğurmuş? Ne özelliği var? Yani İmam-ı Azam'a verilen şey çalışarak elde edilmiş bir şey mi? Rüyada görüldükten sonra kendiliğinden ortaya çıkmış bir hayal mi? Yok canım, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh çalıştı, zekasını, Allah'ın verdiği zekayı ilimde kullandı, Allah'tan korktu, haşiyet üzere yaşadı, Allah da onu bu hale getirdi. Demek ki bir çalışmanın sonucu İmam-ı Azam olmak diye karar ettik. Sonra gençlere tekrar dedim ki, kardeşlerim, sizin İmam-ı Azam olamayacağınıza dair hissiyatınız sizden mi kaynaklanıyor, yoksa Allah mı yapamaz bunu? Bu soru çok önemli. Sultan Fatih olman illa İstanbul'u fethetmek için değil. Bir kere sen Fatih adam ol, İstanbul'u değil de başka bir yeri fethedersin. İstanbul gibi bir yer kazandırırsın ümmetine. Siz mi bunu kendinize uygun görmüyorsunuz, yoksa Allahu Teala mı bunu size yapamaz? Sonra da dedim ki, Müslüman gençlersiniz, Allah'a, ahiret gününe iman ediyorsunuz, elhamdülillah, Kur'an'a iman ediyorsunuz, hamdolsun. Bir Müslüman Allah şunu yapamaz diyebileceğimiz bir şey var diye düşünebiliyor musunuz Müslüman olarak? Nedir ki Allah'a zor gelecek? Ölüyü diriltebilir Allah da senden İmam-ı Azam mı yapamaz? Şu kadar zamandır hiç sönmeyen ateşin kaynağı güneşi yaratan Allah sana 100 kere Ebu Hanife olacak kadar zeka mı veremeyecek? Biraz açıldılar ben böyle deyince. Haşa, Allah nasıl yapamaz dediler. Niye sizden olmuyor o zaman? Olmadı işte. Hemen orada 2-3 tane imam hatipli vardı. Ona döndüler, imam hatiplilere. Ya sen cevap ver. Yani niye? O olsa sizden olur. Dedim ki, sorun burada zaten. Niye imam hatipliğe bakıyorsunuz? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bulu çağından sonra ilimle tanıştı. 5 yaşında hafız olmamıştı. Yani İmam Hatipliler olur gerisi olmaz diye mi bir itikat var bizde? Burada sorun Allah'ta değil demek ki Celle Celaluhu. O yapabilir, buna iman ettik. Çünkü yapamaz desen elden din gider, neuzübillah Müslümanlığın gider. Sen Allah'ı ne zannettin? Taştan su çıkarır mı Allah? Elbette çıkarır, bitti. Sen taştan da kötü değilsin ya. Kalktı birisi bana aristokratik bir cevap verdi. Dedi ki, hocam İmam-ı Azam'a ihtiyaç yok ki dedi. var olanının peşinden gitmek yeter dedi. Ona orada verdiğim cevabı tekrar etmeyeceğim. Ama bunun adına hile denir. Biraz sonra da hile olduğunu anlatacağım inşallah. Allah da yapıp ortaya çıkarmaya yönelik bir eksiklik olmayacağına göre biz gençler olarak İmam-ı Azam olmak gibi bir dert taşımıyoruz. Onun için de olmuyoruz. Sonucuna geldik. Evet, yeni bir İmam-ı Azam'a ihtiyaç olmadığını ben de biliyorum. Zaten sen bugün İmam-ı Azam olsan bana yetişmeyecek o. Benden sonraki kuşaklar senden istifade edecekler. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh de kendi gününde İmam-ı Azam değildi. Müçtehitlerden bir müçtehitti. Zaman ilerledikçe bakıldı ki Azam oğlu Azam bu. Öyle anlaşıldı. Zaman onun kimliğini ortaya çıkar. Seni de öyle çıkaracak. Sonra dedim ki gençler, tıkandığınız yeri ben size izah edeyim. Nasıl olur ki? Ne yapsam olur ki? Ben zaten bugüne kadar iyi gelemedim ki. 13 yaşında sigara içmiştim zaten. Arkadaşlarla oyun oynarken hep onlara hile yapmıştım. Çocuktum ama yani şırret bir çocuktum diye şeytan sizin önünüze olmamanız için ne kadar gerekçe varsa onları diziyor. Görüyorum ben. Fakat başka bir şeyi anlamamız ve zihnimize iyice yerleştirmemiz lazım. Genç bir hanım kızımızın 5. torunu bu ümmetin Fatih'i olur veya olmaz kararını verebilecek bir bilgiye sahip mi? İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh Müslüman olmuş olan babası oğlunun öyle biri olacağını biliyor muydu? Ahmet bin Hanbel'i doğuran ana, onu yetim bırakıp giden baba, oğlunun ümmeti Muhammed'in büyük direklerinden biri olacağını, kıyamete kadar minnetle anılacağını, Allah bunu doğuran anaya rahmet etsin deneceğini biliyor muydular? Burada formülü çözüyoruz. Biz ve bütün gençler değil yarını, saniyeler sonrasını bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde de ne dedesi, ne amcası, ne kendisi rahmeten lil alemin olduğunu bilmiyordu. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Nesibe, Fatıma, Hatice, La ilahe illallah dedikleri gün bile Allah onlardan razı olsun, kıyamete kadar müminlerin bağrında taşınacak bir sevgi yumağı olduklarını bilmiyorlardı. Hiç kimse sonunu bilerek İslam dinine girmedi. Ama sonsuzluğun sahibi olan Allah'a güvenerek girdi. Buradaki iddiamız bizim. Kağıtta yazdığımız şeyler üzerinde olursa eğer, bu abuk subuk bir şey olur. Allah'a teslim olarak, güvenerek Müslümanlığa giren birisi ve gençliğini Müslümanca yaşayan birisi, kendisi görmese bile Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, hatta Fatih'in anasının olduğu gibi kendisi görmese bile tarih görür, melekler görür, ümmeti Muhammed görür, toprak şahit olur, kayalar şahit olur, denizin dibindeki balıklar dahi ona şahit olur, dua ederler. Bu bir üniversite imtihanı değil ki 10 bin soru çözersem şuraya girerim, 20 bin soru çözersem şuraya girerim, o belli bir şey. 3 sene kalmış imtihanına, şimdiden başlarsan yaklaşık olarak nereyi kazanacağın adın soyadın gibi bellidir. Gençleri Allah Celle Celaluhu hazır görmek veya hazır olup olmadığını umursamadan yaşamak durumunda görüyor. Medresede okuyan öğrenci içinde, fakültede başka bir branşta okuyan öğrenci içinde, fabrikada çalışan genç içinde geçerli bu. Allah sana yarın hangi kaderi yazdı, bunu biliyor musun? Hayır. Bilebilir misin? Hayır. Sen Ebu Hanife olmak için, Fatih olmak için himmetli, gayretli çalıştın. Oldu veya olmadı seni ilgilendiriyor mu? Hayır, ilgilendirmiyor. Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, hepsi şehit oldular mı? Hayır. Hepsi mağara arkadaşı oldular mı? Hayır. Hepsi İbn Mes'ud gibi müştehit oldular mı? Hayır. Hayır. Hepsi Kur'an hafızı mıydı? Hayır. Hayır. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında senelerce namaz kıldılar mı? Hayır. Hayır. Allah hepsinden razı oldu mu? Oldu. Yemin edebilir miyiz? Ederiz. Vallahi billahi Allah onlardan razı oldu. Kur'an böyle söylüyor. İçlerinde 1000 tane hafız yok. 120 bin kişiler hepsinden Allah razı oldu. 10 binlercesi şehit olup gitmedi. 10 binlercesinden de Allah razı oldu. Hepsi İbn-i Mes'ud gibi öğretmen olup ümmeti Muhammed'e din öğretme görevi yapmadılar. Ama Allah hepsini Kur'an'ın ders veren öğretmenleri gibi kabul etti. Neden? Çünkü hepsi şehit olmaya adaydı. Samimiydiler bunda. Allah kalpleri görüyordu çünkü. Hepsi İbn Mesud gibi Kur'an alimi, İbn Abbas gibi müfessir olmaya hazırdılar. Nasipleri yoktu. Onlar hazırdı. Onlar formu doldurup verdiler. Şehadet istiyorum diye. Buradaki ofise de gittiler. Alimlik istiyorum, Kur'an'a hizmet istiyorum dediler. Buradaki ofise gittiler, form doldurup verdiler. Resulullah'a mağarada bir arkadaş ihtiyacı varsa biz hazırız dediler. Çocuk isteniyor. Peygamberin mektebine yetiştirilecek dendiğinde çocuklarını form doldurmadan poşete koyup getirdiler. Al bu çocuğu ya Resulallah dedi. 6 yaşında çocuğu ya Resulallah al bununla beyat et diye getirdiler. Bu çocuk ben bunu ne yapayım buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Okşadı, dua etti, geri gönderdi. Hazırdılar. Allah Celle Celaluhu de o hazırlıklarına göre şehit olanıyla olmayanını, alim olanıyla olmayanını, mağaraya gireniyle girmeyenini, her gün 5 vakit mescide gelip Peygamber aleyhisselamın arkasında duranla, ara sıra gelip tarlasında çalıştığı için Medine'ye uğrayamayanları, hepsini topluca radıyallahu anhum diye, Allah bunların hepsinden razı oldu diye cennetine koydu. Demek ki mesele, şehit olmak meselesi değil, alim olmak meselesi değil, İmam-ı Azam olup yüzlerce müştehit yetiştirmek meselesi değil. Mesele ne lazımsa Allah'ın rızası için onu yapmaya hazır bir yürek sahibi olmaktır. Şu kadar ki dosyanın altında bir cümle var şimdi. He ya, bana İmam-ı Azam bile yetmez, ben daha fazlası olurum, öyle istiyorum palavrasını melekler inanmaz. Çünkü Allah yüreklerde ne dolaşır onu biliyor. Kim bunu gerçekten istiyor, kim stres içinde böyle kalabalıkta dua yapayım diye dua etti, onu görüyor Allah-u Teala. Samimi mi istiyorsun? Sen Meryem'sin, sen Asiye'sin Allah'ın izniyle. Yahu senin için Allah-u Teala yeniden Firavun yaratacak, Firavun da Mısır'ın altın üstüne getirecek, Musa yaratacak, Musa'yı kurtaracaksın, ondan sonra da sen Asiye olacaksın. Böyle bir süreç yeniden gelmeyecek dünyaya. O Asiye'ye de Allah'ın ihtiyacı yok zaten. Ama Asiye'ye Kur'an bu sizin örneğinizdir buyurduğu için erkeğiyle kadınıyla bütün Müslümanlara, Asiye gibi Firavun'un sarayında bile olsam, değil internet ağında, değil cep telefonundaki takıntılarda, değil akraba dedikodu ortamında, değil üniversite amfisinde, Firavun'un sarayında bile olsam, Allah var, başka bir şey yok bu dünyada, Allah'ın şeriatı var, başka bir sistem yok diyen yüreğin sahibi olursun. Asiye'den binlerce sonra gelsen bile ümmeti Muhammed'den çıkmış bir Asiye olursun, Meryem olursun, Hatice olursun Allah'ın izniyle. Bütün bunlar sen yüreğinde kim olmayı arzu ediyorsun, bu arzun Allah'ın nazarında ne kadar gerçek, bunu görüp görmediğine bağlı. Aksi takdirde ashab-ı kiramın Uhud'da şehit olanları, filan savaşta şehit olanları deyip gerisini ikinci sınıf yapmamız lazım. Böyle yapmıyor Allah-u Teala. Tam aksine hem onları topluca huzuruna kabul buyurdu, cennetine aldı, hem de bize kalktı, siz de onların peşinden gidin. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, onların peşinden samimi bir şekilde gidenlerden olun, sizi hep beraber yapayım buyurdu. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh bunun için bir hayal değildir. Asla hayal değildir. Umeyr'in oğlu Mus'ab değil de Ahmet'in oğlu Mus'ab olursun sen. Fark etmez. Adın Ali de olsa, Veli de olsa sen Mus'ab'sın. Ruhun Mus'ab çünkü. Bu hissiyatımı Rabbimin kitabından öğreniyorum. El-Ahzab suresinin 23. ayetinde hiç tartışılamayacak kadar açık bir seçik bir şekilde Allah-u Teala bütün gençlere örnek gösteriyor. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerin arasında öyle adamlar var ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Kim? Uhud'daki şehitler işte. Onların Allah'a verdikleri sözde durdukları zaten gözle görülüyor. Bunları da Allah adam diyor. Ricalun, adamlar onlar diyor. Adamlar. Niye? Allah'a verdikleri sözde durdular. Peki bu sözde durmak şehit olmak mı sadece? Orada şehit oldular, böylece Allah'a verdikleri sözde durdular. Gözle görülüyor bu. Öyle değil. Öyle değil. Rabbimiz öyle buyurmuyor. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, onlardan bir kısmı şehit olup gittiler. Bu bir. Şehit olup gittiler. Sözünde durduğu belli onların. وَمِنْهُمْ مَنْ yentazır, bir kısmı da bekliyor, nöbette bekliyor. Onlar form doldurmuşlardı, ya Rabbi senin rızana şehit olacak kul arıyorsan buradayım ben, imza. Evet, ben tıp fakültesinde okuyorum ama bu ümmet için delikanlı lazımsa buradayım ya Rabbi. Evet, ben okul öncesi öğretmenlikte okuyorum ama senin ümmetine ey Resulullah, senin ümmetine hizmet edecek genç kadın istiyorsan buradayım ben, imzam. İmzalarını bozmadılar, Allah buyuruyor. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Evet, şehit olup gidenler attıkları imzaların bedelini ödediler. Tamam. Ama gerisi de yaşadıkları halde onlarla beraber nasıl adamlar kategorisinde oluyorlar? Çünkü hala verdikleri sözün, attıkları imzanın arkasındadırlar, Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Demek ki kıyamete kadar o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin zaman ki Müslümanlık ne demektir bilerek diyorsun ya bunu. Ben müminim, onun için tesettürdeyim. Ben müminim, onun için haramdan uzak duruyorum diyorsun ya sen. Bu işte verdiğin sözde durmandır. İmanınla, delikanlılığınla ve sözüne sadık kalmanla ispat ediyorsun bunu. İmandan çıkmadığın sürece adamlık, kadında adam olur. Minel müminine ricalünde kadınlar da var. Şehit kadınlar da var. Sümeyye de var. Adamlık karakterinden vazgeçmiyorsun. Söz verdik bir kere Allah'a. Düğünde taviz vermek yok. Diplomaya din satmak yok. Mesleğin önünde erimek yok diye samimi bir şekilde bekliyorsun ya sen. Minel müminine ricalün, müminlerin delikanlı adamlarından Allah seni görüyor. Onun için gençlere dedim ki bizim sorunumuz İmam-ı Azam olmakta veya olmamakta değil, o potansiyelin kapısında durup durmamakta önemli bir sorun var. Sen nöbet yerinde dur ey Rabbim, senin dinine hizmet için sana kul lazım olduğu zaman nerede istiyorsan ben oradayım ya Rabbi. Zaten Allah seni ilim için yarattıysa orada kullanacak. Seni Allah sosyal bir hizmet için yarattıysa orada kullanacak. Ashab-ı kiramın hepsi müştehit değildi. Hepsi müştehit olsa ne işe yarayacaktı ki? Halid de lazımdı onlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme moral verecek bir yürekli kadın da lazımdı onlara. Toplumdular çünkü bu ümmet. Hepsi İmam-ı Azam olması gereken bir ümmet değil ki. Hepsinin Allah'ın şeriatına teslim olması ve arandıkları yerde buradayım denmesi gereken bir ümmettir bu. Gençler ve ihtiyarlar, hepimiz buna hazırız. Hazır olmalıyız. Ama gençler daha günahı az, enerjisi daha fazla olduğu için Allah'ın dini tıpkı ashab-ı kiramda olduğu gibi onlardan daha fazla istifade eder. Ashab-ı kiram 120 bin kişiydiler. İçlerinde 80 yaşında olan da vardı. Osman İbni Affan radıyallahu anh 82 yaşında vefat etti. Ama onların önemli bir bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten kemikten ve beyinden kastan oluşan bir grup olarak, bütün peygamberleri imrendirecek bir grup olarak oturdukları zaman çoğunluğu gençti. 17 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cennetle müjdelenmiş olma şerefi kazandılar. 20 yaşında köprüleri çoktan geçmiş oldular. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Onun için ben nöbetimde dururum, gerisine karışmam deyip hiçbir iş yapmadan ölmüş gitmiş bir insan da Allah'ın izniyle Ashab-ı Kehf'ten bir parçadır. O Mus'ab'dır, Ammar'dır, Zeyd'dir, Enes'tir, Üsame'dir, Nesibe'dir, Asiye'dir, Meryem'dir Allah'ın izniyle. Bir kısmı şehit oldu gitti, bir kısmı da nöbetini bekliyor. Sen İmam-ı Azam olacak gibi çalışıyor musun? Fatih olacak gibi çalışıyor musun? İnfak eden bir Abdurrahman İbni Avf gibi olmaya özenip çalışıyor musun? Çalışıyorsun. Oldun olmadın sana ne? Senin emeklerini zayi edecek, enerjini yok sayacak bir Allah'ın mı var senin haşa? Ashab-ı kiramdan yatağında ölenlerin derecelerini düşük mü tuttu Allah-u Teala? Yoksa sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağında bile ölsen şehit olabilirsin mi buyurdu? Kanların diz boyu olduğu meydandakine de şehit diyor, yatağında ölene de şehit diyor. İkisinin ortak paydası ne? Allah için fedakarlık arzusu. Onun için gençler bilmeli ki sen Allah'ın kulu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Senin örneğin ashab-ı kiramdır. Ondan sonraki nesilde Ebu Hanife'dir, Muhammed bin İddis'tir, Malik bin Enes'tir, Ahmet bin Hanbel'dir rahmetullahi aleyhim. Hilafetini kaybetmiş, şeriatını suç unsuru haline getirtmiş, ümmet yerine kendi grupçuğunu abartmış zamanın sana örnek kimsesi yoktur bu dünyada. Senin ümmetin herhangi bir grupta küçülecek kadar, bir oluşumun içinde kalacak kadar küçük bir ümmet midir? Kabile ümmeti miyiz biz? Dolayısıyla gençler küçücük oluşumlara yamandıkları zaman bu büyük ümmetin kokusunu bile alamazlar. Hayalini bile göremezler. Oradaki kişinin duasını aldım, cennete girdim zanneder. Ne Ebu Hanife olur, ne de Ebu Hanife'den bir satır anlayacak kafa sahibi olur. Sömürülmeyecek genç. Kendini sömürtmeyeceksin. Kibirli, gururlu, işe yaramaz olmakla sömürülmüş ve posası çıkarılmış olmak arasında bir fark yok ki. Sen Allah'ın kulusun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Sen yürek sahibi olmak zorundasın. Kendin bir işe yaramıyor. Bir fabrikada mesai yapıyor olsan bile kafan bu ümmetin hayalleriyle dolu olmalı. Bunu nasıl gerçekleştireceksin? Samimi olduğunu, meleklerin sana evet bu samimidir ya Rabbi diye şahitlik edecekleri pozisyonu nasıl sağlayacaksın? Ha, o önemli. Lafla olan bir şey değil bu. Evvela şehvet çukurlarından uzak duracaksın. Samimiysen. İnternet ağı mıdır? Arkadaş rezaleti midir? Hepsinden uzak duracaksın. Dış odakların, yani bu ümmetten olmayanların sana kurmuş olabileceği tuzakları anlayacaksın. Büyük kafalılık bunu gerektirir. Pireden deve yapılmaz. Bunu bileceksin. Deve de pire kadar küçültülmez. Dünyada ne oluyor, bitiyor? Bunu anlamak zorundasın. Dış güç deyince illa kravatlı, gözlüklü, elinde çantası olan diplomat anlamasın. Bu ümmetin kafasının dışındaki her şey dış güçtür. Buna dikkat edeceksin. Ve ümmet kafalı olmayan, grup kafalı olan ortamlardan uzak duracaksın. Okuyup amel ettiğin Kur'an senin enerji kaynağın olacak. Böylece arşın gölgesinde gölgelenecek Allah'ın lütfunu görecek bir genç olmaya aday olacaksın Allah'ın izniyle. Ve asla ve kat'a bir müminin kanına girmeyeceksin. Bileceksin ki müminin canı, malı, onuru kutsaldır. Mümin döverek, mümin öldürerek Allah'ın cennetine gireceğini zanneden akıllıysa bu dünyada deli yok demektir. İntikamını müminden alan, üç sözünden birini bir mümine sataşan ama kafiri görünce ceketini nasıl düğmeleyeceğini bile heyecanlanarak şaşıran, kafirin önünde hey efendi, hanımefendi, müminin önünde cellat kesilen senin arkadaşın bile olmayacak. Onun adını bile anmayacaksın. Çünkü Allah birbirlerine merhametlidirler diye müminleri tanıtıyor. Kafire karşı dik dururlar, onurlu dururlar diye mümini tanıtıyor. Sen bunun tersini nasıl razı olur görürsün? On sözünden biri müminlerin hatasını bulmak, müminleri cehenneme sürüklemek, kafir demek olan birisi sen olamazsın. Senden İmam-ı Azam olmaz zaten. Çünkü İmam-ı Azam dediğin kimse hangi günahı işlersen işle imanın bile eksilmez, mümin olarak kalırsın diyen adamdır. Seni biz İmam-ı Azam yapmak istiyoruz. İlk işin babanın dinden çıktığına karar vermek oldu. Hocaların dinden çıktığını ispat etmek için uğraşıyorsun. Yanlış yoldasın. Sabredeceksin. Dayanacaksın. Şeytana karşı direneceksin. Çünkü sen böyle istedin diye Allah-u Teala şeytana karışmayın bu çocuğa, bunu ben seçtim kendime diyecek hali yok. Bunu kimse için demedi Allah-u Teala. Bir kişi için dedi. O da bu dünyada değil zaten. Ebu Bekir'e bile radıyallahu anh onca azametine rağmen şeytana tembih edip sen karışma Ebu Bekir'e demedi. Onun da karşısına çıktı ama her çıktığında Uhud dağı gibi bir varlık gördü karşısında, pes edip geri gitti. Ama şeytanı vardı. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sen bir vadiye girsen şeytan o vadiye daha girmez dedi. Bu ömerlik işte. Dik duracaksın. Arkadaşa karşı, çevreye karşı, algıya karşı, eğri büğrü din anlayışına karşı, tavizkar Müslümanlığa karşı dik duracaksın. Nefsin nasıl istediği önemli değil, çevrenin nasıl yönlendirdiği önemli değil, Allah nasıl istiyor diyeceksin. Ve toplum hiçbir zaman, Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile senin başında olsa hiçbir zaman %100 arınmış bir toplum olmayacak. Çünkü burası dünyadır. Saf, katıksız, hatasız toplum olacak cennette inşallah. İnşallah. Toplumu dolayısıyla reddetmeyeceksin, içinde de erimeyeceksin. Sana İslam, Kur'an, ashab-ı kiram ve bu ümmetin büyükleri yetecek. Kendine futbol takımı bulmayacaksın. Futbol takımı tutman haramdır, helaldirden ziyade senin boşlukta olduğunu gösteriyor. Sen Musab bin Ümeyr'in takımından olsaydın İngiltere'deki, Fransa'daki bir takımın adını bilmek bile ağır gelecekti sana. Ruhunu Kudüs'te doldurmadığın için Avrupa'nın bir şehri sana daha iyi geliyor. Fatih'in etrafındaki Leventlerinden biri olma hasretin olsaydı senin, filan sporcuyu seyretme ihtiyacı hissetmeyecekti. Ve eğer bu genç olacaksan şehvetle şeytanı bir arada kesiştirmeyeceksin. Çünkü şehvet ve şeytan Allah-u Teala'nın sana sağdan ve soldan, yanlardan, farklı yönlerden gönderdiği dalgalardır. Sen boşlukta bulunur, onları bir araya getirirsen elektrik akımı oluşturursun, şehvetine köle olursun. İbadetinle, arkadaş seçiminle, çevre oluşturumunla, hayatını yönlendirmekle şeytanı dışlayacaksın. Arada güçlü bir tampon gibi duracaksın, gelip senin şehvetini bulamayacak o. Büyüyenler böyle büyüdüler. Temiz, şık ve nazik olacaksın. Böyle bir genç olacaksan. Evet, arkadan bağlayacak kadar saç uzatmak asla günah değildir. Asla değildir. Ashab-ı kiramın yaptığı bir işte günah olmaz. Olsaydı Ömer radıyallahu anh ustura ile keserdi o saçları. Ama bitli saçında olmaz. Ve kafirlere benzeme. Bu ümmetin çocukları genelde nasılsa sen de öyle ol. Sağlığına, bilgi gücüne ve irade gücüne çok önem vereceksin. Çünkü sen Adaysın ya, nöbettesin ya. Ciğerleri çürümüş bir askeri nöbette ne yapacaklar? Onun için sigara helal bile olsa içemezsin sen onu. Filan meyve suyu %100 helal olduğuna dair. Bütün dünya alimleri karar verdi. Bir doktor da bu sanında kaşıntı yapar dedi. Sen onu bir daha içemezsin. Senin müftün o doktordur o zaman. Bitti senin için bu dosya kapandı. Sen çünkü beklenen birisin. Sen iddialısın. Sen musaplık iddiasındasın. Bu zamanın ashab-ı kehfi olmak istiyorum diyorsun sen. Bunu melekler yazdı bir defa. Bu sözünde duracaksın. Ve asla umutsuz bir dakikan olmayacak bu dünyada. Çünkü umudunu sıfırladığın her yerde Allah'la beraberliğin de sıfırlanmaya doğru gidiyor. Senin kaynağın Allah değil mi? Hayatının, imanının, mutluluğunun, cennetinin, her şeyinin kaynağı Allah değil mi? Allah kaynak iken sen nasıl umutsuz kalır? İmanında sorun olmasa umudun bitmezdi senin. Ama ölüyor gibiyim. Öl. Ölüm hak değil mi? Kaçabilecek misin ölümden? Eğer gerçekten öleceksen yapılacak bir şey yok zaten. Yok, ölüm vaktin gelmediyse Allah'a umudun devam edecek. Sen çalışmıyor musun? Çalışıyorsun. Tembellik yapıyor musun? Hayır. Kötülüğün var mı? Hayır. Dik durmaya çalışıyor musun? Evet. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Allah seninle beraber. Niye yardım etmedi? Sen istediğin zaman mı sana yardım edecek? Teslim olmak böyle bir şey mi? Sen Allah'a teslim oldun. Ben hazırım diye form vermedin mi sen? Ya Rabbi, sana şeriatının bu zamandaki temsilcisi lazım olduğundan buradayım deyip imzalayıp bırakmadın mı o dosyayı sen? Geri mi aldın dosyanı yoksa? Şimdi kullanmak istemiyor seni. Var mı bir itirazın? İtirazın mı var? Seni nöbetçi yedek kadrosunda tutmak istiyor. Sonunda sana fiilen ortada olanlara verdiğini, vereceğine göre sen ne karışıyorsun? Ha, sen bu formu doldurup iki yüzlülük yapıp aslında başka şeyler istiyorsun da bu tarafı da kaçırmamak için numara yapıyorsun. Onu git yaşadığın şirkette yap. Bunu Allah hemen indirir. Vallahu yeşhedü innehum lekâzibûn. Hemen iner Cebrail. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana geldik, sen peygambersin diyorlar ya, Allah şahit ki onlar yalan söylüyorlar. İnanmamlar o sözüne. Öyle lafla, edebiyatla ben hazırım vatan için, millet için. Geç o işleri. Geç o işleri. Onu çevrene yap, arkadaşlarına yap, düğününde yaparsın onu. Süper delikanlı geliyor diye. Melekler öyle sözleri nece duydular bu dünyada. Ne kereler duydular. Onun için gerçekçi olacaksın. En gerçekçiliğin, gök aşağı indi, yer kıpırdamıyor, koca gökler indi indi indi, 2 metre kaldı, 10 santim sonra sen pres olacaksın. O anda bile Allah beni kurtarır diye umutlu olacaksın. Buna iman diyoruz biz. Ama çalışacaksın tabi. Kayalık yerlerden düzlüklere ineceksin, gök kafama vurmasın diye. Bu senin vazifen. Ve bu dünyadan anan baban gittiğinde ya da sen gittiğinde annenin babanın kalbinde kırıklık olmayacak seninle ilgili. Ha Allah'ın rızasını kaybettin, ha ananı kaybettin, fark yok. Anne babanın duasını asla kaybetmeyeceksin. Genç kardeşlerime dedim ki, siz nöbetinize sadık olun. Elbette gaybı bilmiyorum. Ama adım gibi bir şey biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ya Rabbi? Ya Ebu Cehil'i ya da Ömer'i nasip et de din güçlensin biraz diye dua ettiyse, ben şu medreseleri bırak bir kenara. Onlar zaten hazır adaylar. İmam hatipleri bırak bir kenara. Hazır aday o zaten. Adı şanı İslam'la ilgisi olmayan bir fakültede okuyan gencim bile, geçmişi ne olursa olsun, biiznillahü teala ben geldim, niye gizli duruyoruz diyeceği o gençlik heyecanıyla ümmetimi ayakta tutacağını umutla bekliyorum. Allah'a güvendiğim için bekliyorum. Şeriatımı böyle inandığım için, böyle bir dinim var benim, mağlup olmaz bir dinim var diye biliyorum. Aşere-i Mübeşşere'nin 7 tanesi, 10 kişiden 7'si gençlerden oluştuğu için böyle umut ediyorum. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir işi boşuna yapmaz. 17 yaşında çocuğa ordu teslim edip ahirete gitti. Anladım ki ben, 17 yaşındaki çocuklara güvenin demek istedi bize. Her ne kadar hocalar 37 yaşındakine bile adam gözüyle bakmıyorsa da, babaları da bundan adam olmaz diyorsa da, ben Allah'a güveniyorum. Çıkar meyhaneden, gelir bu ümmetin yüzünü güldürür Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Kaldı ki meyhanede olmayan zaten aday bunun için Allah'ın izniyle. Genç kardeşlerime dedim ki, şehit olmayı arzu etmeyin şimdilik. Allah'ın dininin şahitleri olun. Dahi şehit olsan elbette büyük makam ve sen kazanıp gideceksin. Ben bir şey kazanamayacağım. Bu ümmetin şeriatının, fıkhının ve bu ümmetin dirayetinin yıkılmayışının şahitlerinden biri sen ol. Şehitlikten fazla kazansın ümmet. Şehitlikte hep kendine çalışıyorsun. Bu ümmetin şahidi, Kur'an'ın şahidi, İmam-ı Azam olma yolundaki gayretin şahidi olursan bu ümmet kazanacak Allah'ın izniyle. Ümmetimizin kazanması daha önemli değil mi? Ve bütün genç kardeşlerime bir tavsiyem var. Elbette İmam-ı Azam'dan miras kalmış ilmi okusanız çok iyi edersiniz. Ama buna vaktiniz yetmeyebilir, çok da gerekli olmayabilir. Yeteri kadar hocası var insanların. Ama size Allah'ı ve peygamberini kazanacağınız büyük bir tavsiyem olsun. Gelin bunu istişare edin, düşünün, karar verin. Özellikle de üniversitede okuyan genç kardeşlerime ve özellikle yüksek puanlı fakültelerde, tıpta ve teknikte okuyan kardeşlerime tavsiye ediyorum. Gelin üniversiteyle beraber Kur'an'ı ezberleyin. Hem üniversite diplomanız, mesleğiniz olsun, hem de yürüyen Kur'an olun. İstanbul'daki teknik üniversitelerden birini kazanan bir genç kardeşim, derslerini asla aksatmamak şartıyla hafızı bilemedin bir senedir. Hani o biraz zihinsel hastadır diyelim, bir senedir. Puanlamaları itibariyle söylüyorum. Anadolu'daki bir teknik üniversiteyi kazanan bir kardeşimin de 14 ay olsun. Kardeşlerim, ben size gazetelerde okuduğum, internette gördüğüm bir şeyi söylemiyorum. Ağabeyiniz 5 yaşında hafızlık rahlesine oturdu. 10 yaşında hafız olarak İstanbul sokaklarında dolaşıyordu. Nedir, nasıl yapılır biliyorum. Böylece siz sadakû mâ âhedullâhe aleyh, Allah'a verdikleri sözde duruyorlardan olun. Hafızlık için çalışın. Bitiremeseniz bile yarıda kalsa, Kur'an'ın yarısı da cennet, bir ayeti de cennet Allah'ın izniyle. Ve böylece şuradaki buradaki sapıklıklardan, dalaletlerden de korunmuş olursun, manevi bir zırhta olursun. Bu sözümü iyi düşünün. Üniversitedeki kardeşlerim özellikle, size biri derse ki ya hafızlık genç işidir, onun tarafına bir daha bakmayın. Yani genç işidir derken, çocuk olacak 13-14 yaşında, o zaman yapılır. Öyle değil. Hafızlık 80 yaşına kadar yapılır. 80'den sonra zor biraz. 20 yaşlarına gelmiş 19 yaşındaki üniversiteli bir talebenin iradesi, tutunmasıyla 12 yaşında babasının hatırı için ezber yapan bir çocuk aynı değil. Bu hafızlığı yapmayanlar, yaptırmayanlar bilemezler bunu. Dinlemesen kimseyi. Bismillahirrahmanirrahim. Hem de Allah sana o kadar nimetler verdi ki cep telefonundan hafız olursun. Hiç hocanın yanına gitmen bile gerekmez. Bir hoca ile anlaşırsın, seni telefondan dinler. Böylece dünyada iken sağ ayağını cennete koymuş olursun Allah'ın izniyle. Bunu dedim gençlere. Melekler bunu duydular. Gençleri de duydular, beni de duydular. Biri benim için ne der? Ya hayal satıyor gençlere. Hiç önemli mi? Vallahi önemli değil. Ne derse desin. Bir kelime benden ulaştırın dedi peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir kelimeyi söyledim şimdi. Rabbim hepimizi sözünde duran ve nöbetinde sadık olan kullarından etsin diye dua ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah'ım.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
3: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
17: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programdayız. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Bugün de gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Bugün ilk olarak New York'ta yapılacağı ifade edilen toplantıyla ilgili ve Trump'ın İran ve Husilerle ilgili açıklaması. Hocam bu konularla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ve konuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz?
2: Evet, haftanın en önemli olaylarından bir tanesi New York'taki genel kurul toplantıları. BM genel kurul toplantıları. Bilindiği gibi BM birçok organdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi genel kurul. Genel kurul nedir? İşte BM üye olan ülkelerin Eylül ayında vesaire New York'ta BM genel New York'taki binasında toplanmaları, bir araya gelmeleri, dünya konularında, dünyayı ilgilendiren konularda fikir taahhütü etmeleri vesaire. Ukaz panayırına da benziyor biraz orası. Her yıl işte liderlerin bir çoğu geliyorlar, orada arzu endam ediyorlar, kendilerini gösteriyorlar, konuşma yapıyorlar. Daha önce Kaddafi'nin oradaki şovları meşhurdu. Kaddafi her yıl veya bazı yıllar geliyor, orada şovunu sergiliyordu. Dolayısıyla bazen şov alanı haline de geliyor. Bağlayıcı bir şeyi yok. Yani genel kurul toplantılarında alınan kararların bağlayıcılığı yok. Ekseriyet kabul ederse tabii bir ağırlığı oluyor ama bağlayıcılığı olmuyor, doğrusunu söylemek lazım. Ki öyle durumlarda da yani bir karar alınsa Güvenlik Konseyi üyeleri 5 daimi üye ülke bunları veto edebiliyor. İşte kimdi onlar? Rusya'dır, İngiltere'dir, Fransa'dır, ABD ve Çin. Bunlar nükleer silahları olan nükleer kulübün üyeleri, ağırlıkları olan ülkeler. Dolayısıyla bunlar alınan kararları veto edebiliyorlar. Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri Filistin lehine alınmış kararların bir çoğunu veto etti. Veto etmeye de devam ediyor. İsrail'e arka çıkıyor. Dolayısıyla İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin görünmeyen üyelerinden bir tanesi. Yani ABD üzerinden, İngiltere üzerinden, bazen Fransa üzerinden dediğim gibi kendi iradesini tecelli ettirebiliyor, gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla her yıl dediğimiz gibi bu aylarda, Eylül ayında, genel kurulda Amerika Birleşik Devletleri'nde toplantılar oluyor. Bu yıl yine Mahmud Abbas'a izin verilmedi. Yani vize verilmedi daha doğrusu. İzin verilmedi anlamına da gelebilir bu. Oraya gidecek liderlere vize veriliyor. Pezeşkiyan'a vize verildi. İran heyetine verildi mesela. Ama Filistin heyetine, yani Hamas tabii zaten isteseler de Hamas gitmez. Hazır olmadı. Ama Mahmud Abbas devamlı olarak gitmek isteyen liderlerden bir tanesi. Hatta selefi olan Arafat, Yasir Arafat da bir defa gitmişti. Orada neredeyse kovulmuştu. New York Belediye Başkanı Giuliani'ydi o zamanlar. Arafat'ı dışlamıştı. Arafat'a hakaretler yağdırmıştı vesaire. Arafat'ı bir şekilde dışlamıştı. Yani evet, Arafat gelebilmişti BM binasına veya New York'a. Fakat kötü muameleyle bir şekilde karşılaştı, aşağılandı vesaire. Şimdi ise doğrudan dediğimiz gibi Mahmud Abbas'ı reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Bu birinci defa değil, birkaç defa böyle oldu. Dolayısıyla bu Filistin meselesiyle alakalı, yani Mesut Pezeşkiyan'ın kabul edilmesi veya işte oraya gelmesinin bize verilmesiyle Mahmud Abbas'a verilmemesi Filistin meselesiyle alakalı. Yani Mahmud Abbas şahsi olarak müracaat etse buyur edilir. Ama Filistinliler namına hareket ettiğinden dolayı veya Filistin'i temsil ettiğinden dolayı, onun için İsrail Mahmud Abbas'a izin verilmesini istemiyor. Halbuki orada Ramallah'ta İsrail'in izniyle çalışıyor Mahmud Abbas. Yani İsrail'e rağmen hareket etmiyor. Ona rağmen dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çağrılmadı veya vize verilmedi, izin verilmedi, bu şekilde gelemedi. Onu söyleyebiliriz. Bu arada geçen yıl 8 ülkeyle Trump bir araya gelmişti. Yine o şeyde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, orada 8 ülke, 8 Arap ülkesiyle Gazze meselesi görüşülmüştü. Bu görüşmede bir taslak ortaya atılmıştı. Bu taslak bir hafta sonra, yani görüşmelerden bir hafta sonra onaylanmıştı. Bunun üzerine ateşkes ilan edildi Gazze'de. Ateşkes ilan edilleri bir yıl oldu ve bunun kararı dediğim gibi genel kurul çatısında alındı. Çatısı altında alındı bu şekilde. Bu yılda Amerika Birleşik Devletleri yine 6 Körfez ülkesiyle İran meselesini ve İran meselesinden teferrü eden kaynaklanan meseleleri, Yemen meselesini görüşmek üzere anlaşmışlar, mutabakata varmışlar. Ama bu görüşme sadece İran veya Yemen meselesiyle alakalı olmayacak. Sadece 6 ülkenin temsil ettiği bir katılım da olmayacak. 6 ülke derken KİK ülkeleri, yani Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri kastediliyor. Onun dışında işte Lübnan, Mısır, Ürdün, Irak gibi ülkeler de aynı zamanda katılacak veya katılmaları bekleniyor. Yani bu yılki toplantılarda Trump bu 6 Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke ile birlikte 4 en azından 4 Arap ülkesi liderleriyle veya dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Dediğim gibi bundan sonra İran'a yönelik, İran'la Hürmüz konusuyla alakalı, Yemen'le ilgili yol haritası bir şekilde masaya yatırılacak. Görüşleri alınacak. Yani Arap ülkelerinin bu şekilde görüşleri alınacak. Bu görüşleri Amerika Birleşik Devletleri ne kadar itibar edecek onu bilemeyiz. Yani onunla ilgili bir şey söylemek zor. Ama Trump son haftalarda genel olarak söylüyor ama artık kimse de Trump'a fazla inanmıyor, itibar etmiyor. İran'la barış istediğini vesaire söyledi. Şimdi de aynısını söylüyor. Diyor ki İran'la barış istiyoruz vesaire. Burada İran barış istiyor mu acaba? Barış istiyor. Yani İran tabii topyekün Amerika'nın saldırılarından cayması halinde dediğim gibi İran'da bir mutabakat istiyor elbette. İstemiyor diyemeyiz. Yorumu nereden bakıldığına bağlı bir şey. Ama şöyle çok ilginç bir şey. Pezeşkiyan oğlu var. Mesut Pezeşkiyan. Yusuf Pezeşkiyan. Yani Mesut Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı. Oğlu Yusuf Pezeşkiyan. Onun zaman zaman tweetlerinden akseden bir takım hususlar oluyor. Yani tweetlerinden, mesajlarından yansımalar oluyor. Bu yansımalarından bir tanesinde şunu söylüyor. Diyor ki İran'da diyor, herhalde devrim muhafızlarını kastediyor, savaş severler var diyor. Savaş aşıkları var diyor. Savaş aşıkları var diyor. Ondan sonra onlar diyor ülkeyi Yemen'e çevirmek istiyorlar diyor. Ama diyor Yemen modeline dikkat etsinler. Yemen modeli işte elektriksiz kalmak, susuz kalmak, şu kalmak, bu kalmak falan diye ard arda bir takım mahsurlarını sıralıyor. Burada benim dikkatimi çekti. Yani Yusuf Pezeşkiyan'ın bu tweet'i. Neden? Şimdi savaş severler deyince hakikaten daha önce işte Oğuz Bush döneminde War Monger diye bir kavram, İngilizce bir kavram ortaya atılmıştı. Yani savaş severler, savaş kışkırtıcıları, ne derler, kundakçılar vesaire. Bunlar neokonlar için söyleniyordu. Şimdi tabii ki bu Yusuf Pezeşkiyan burada neokonları kastetmiyor ama neokonların yansımalarından bir tanesinin İran'da olduğunu ifade ediyor. Yani dolaylı olarak doğrudan onlar neokonların yansımasıdır demiyor. Neokonlar dediğim gibi savaş şeyleri bunlar. Kışkırtıcılar vesaire, savaş severler. Ama İran'da da savaş aşıklarının olduğunu bir şekilde söylüyor. Gerçekten de öyle. Şimdi yani devrim muhafızları için böyle söylenebilir. Haklı, haksız. O ayrı bir değerlendirme. Dediğim gibi yorum hür bu noktada. bağlayıcı bir şey söylememiz zor. Ama dünyada böyle bir hava var. Yani son dönemde savaş severler her yerde yüzeye çıktılar. Bunlardan bir tanesi de Putin. Yeltsin 1999 yılında görevini Putin'e devrederken şunu söylüyor. Diyor ki Putin 3 şeyle mağrup bir kişi diyor. Onlardan bir tanesi de savaşçı olması. Yani savaş sevmesi. Yani neokonların Rusya'daki iz düşümü. Rusya'daki iz düşümü. Böyle bir durum da var. Yani olayı birçok zaviyeden değerlendirebiliriz, ele alabiliriz ama dediğimiz gibi savaşçılar, karşı tarafın savaşçılarını da kışkırtıyorlar bu şekilde. Onların da oradaki ruhun da savaşçı ruhun da ortaya çıkmasına vesaire neden oluyorlar. Dolayısıyla bu mesele çok yönlü ve grift bir mesele. Yani öyle çok basit bir mesele değil. Ne derler ama savaşları doğurabiliyor. Ha, ondan dolayı şöyle söyleniyor. Savaşı başlatabilirsiniz ama durduramazsınız. Nerede durduracağı belli olmaz. Şimdi birçoklarına göre, yorumcuya göre Gazze üzerinden bir dünya savaşına doğru gidiliyor. Dünya, yani Trump belki barış yapmak istiyor. Dünya savaşına doğru gidiliyor. Neden? Şimdi olay Gazze'de başladı ama Gazze'de bitmiyor. İsrail İran'a saldırdı. O Gazze olaylarını bahane ederek. Öyle yapmadı mı? Öyle yaptı. Şimdi onun fasıllarından bazıları Suudi Arabistan Yemen sınırında yaşanıyor. Belki yarın dediğimiz gibi başka ülkelere de sıçrayacak vesaire. Dolayısıyla yani siz başlatabilirsiniz ama onun kontrolü sizde kalmayabilir. Savaşlar böyle bir şey. Yani bunu da olayın boyutları olarak, boyutlarından biri olarak arz etmiş olalım.
1: Teşekkürler hocam. Geçen hafta kısaca bahsettiğiniz Yemen'deki Husilerle ilgili olarak da Husilerden Suud'a, Suud'dan Husilere yönelik karşılıklı saldırı haberi var. Hocam bu Yemen'deki olaylarla ilgili bu hafta neler söylemek istersiniz?
2: Evet, Yemen'le ilgili tabii bu hafta çok tartışılacak hususlar oldu. Onlardan bir tanesi işte Mekke Medine'nin hedef alınması vesaire. Tabii İran burada sorumluluğun olmadığını, böyle bir şey olmadığını ve kanadıklarını vesaire söyledi. Husilerin Mekke Medine'yi hedef alıp almadığı tartışmalı unsurlardan birisi haline geldi. Şimdi bazıları tabii Suudi Arabistan'ın bunu abarttığını, kendini korumak için, savunmak için Mekke Medine'yi sığındığını veya meselesini gündeme getirdiğini vesaire söylediler ama sonuç itibariyle hakikaten düşürülen dronlar vesaire Mekke Medine üzerinde Husiler'e ait olduğu ortaya çıktı. Husiler bunu reddetmiyorlar. Şöyle diyorlar, bazı Husi temsilcileri, onlardan bir tanesi Taiz kuşatma altında, orada muhalifler var, Müslüman kardeşler vesaire var. Ama oranın atanmış Husiler namına atanmış bir müftüsü var. O müftüsünün bir konuşması var. Sosyal medyada da yansıdı. Diyor ki biz Mekke'ye, Medine'ye Suud rejimini düşürmek için saldırıyoruz diyor. Yani ve burada bir şey söylüyor. Amacımız diyor küresel çapta, yani dünya çapında İslam'ı tahsih devrimi gerçekleştirmek. Yani diyor ki Suudi Arabistan'a İslam yorumu doğru bir yorum değil. Biz işte o yorumu yıkacağız. Suudi Arabistan'ı yıkacağız. Dolayısıyla Mekke Medine'yi hedef almamız bizatihi Mekke Medine için değil, Suudi Arabistan'ı oradan kaldırmak için, yani işte yıkmak için vesaire vesaire diyorlar. Tabii bu ne kadar meşru değil, bu tartışılıyor. Yani Suudi Arabistan'a hedef alabilirsin ama vurulacak çok petrol tesisleri bilmem ne var tabii. Onlar var. Dolayısıyla burada hassas diye bütün Müslümanları ilgilendiren ve kutsiyete haiz olan işte Mekke Medine'ye saldırmak ister başka bir şey ya, o yani onun boyutu farklı bir boyut. Bu bize kaideyle anılan teterrüs kavramını hatırlatıyor. Teterrüs kavramı düşman saflarına ulaşmak için arada dostlar varsa veya arada dediğiniz gibi sizden unsurlar varsa bunları tasfiye edebilirsiniz. Ama o İmam Gazali'nin kitabından alınma veya bazı görüşlerinden alınma, o tam öyle olmasa bile böyle yorumlanıyor. Yani kaide şöyle diyor. Diyor ki biz şimdi veya kaide diyelim, IŞİD diyelim daha sonraki şeyle. Şimdi biz düşmana Amerika'ya ulaşacağız ama arada Müslümanlar var. Dolayısıyla Amerika'ya doğrudan ulaşamıyoruz. Yani Müslümanları bertaraf etmeden veya oradaki mevcut Müslümanları bir şekilde şey yapmadan, ortadan kaldırmadan veya hedef almadan biz asıl hedefimize ulaşamıyoruz. Öyleyse bunları ne yapacağız yani? Bu arada kalan ve düşman saflarına ulaşmamıza engel olan o şeyi, unsurları ne yapacağız? Onları tasfiye etmek, düşmana ulaşmak için caiz midir? El cevap caizdir diyorlar. Yani o işte ona teterrüs denildi. Tartışıldı bu. Yani işte Irak Savaşı'nda ve sonrasında vesaire şey yapıldı. Burada da Husiler benzeri bir mantık diyorlar. Suudi Arabistan'a ulaşmak, Suudi rejimine ulaşmak Mekke Medine üzerinden gerçekleşiyorsa o zaman biz bunu yapabiliriz diyorlar. Tabii bunu kabul eden ne kadar kesim olabilir, yani ne kadar insan kabul edebilir ayrı. Ama böyle bir durum var. Husiler de dediğimiz gibi bu mantığı bu şekilde teterrüs mantığını başka bir zaviyeden hayata geçirmeye çalışıyorlar. Kısaca böyle. Yani benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şu oldu. Küresel çapta İslam'ın tahsih devrimi. Bu Taiz müftüsü söylüyor bunu. Yani hedeflerini gizlemiyor. Hedefleri de küresel bir dünya devleti. Yani hilafet demeyelim. Onlarda imanat var. Hilafet yok. Hilafet Sünnilerin kullandığı bir tabir. Dolayısıyla küresel çapta bir imamet teorisi geliştirmek istiyorlar. Bütün dünyayı işine alacak dediğim gibi devlet düşünüyorlar veya hayal ediyorlar. Bunu gerçekleştirebilirler mi? Yani tabii ki zor ama

0: Osmanlı Türklerin terk ettiği hilafetin geleceğinin nasıl olacağı tartışmaya yatırılıyor, masaya yatırılıyor. İşte Türkiye'den giden vekiller de meseleyi sulandırıyor. Şerif Hüseyin de zaten cesaret edemiyor. İngilizlere bağlı. Öyle göstermelik bir toplantı yapıyorlar 1926 yılında. Ve herhangi bir netice alınamıyor tabii. Çıkmıyor. Ama buradan talimatlı gidiyor. O Galip dediğimiz zannediyorum. İsmi Galip de milletvekili. Fötr şapkayla Mekke sokaklarında bir şekilde ağzı endam ediyor. Dolaşıyor. Dolayısıyla yani buradan nereye geliyoruz? Buradan şeye geliyoruz. O kutsal topraklar Mekke, Medine dediğimiz gibi bu tür makamların ihdası için çok önemli veya güç bulması için çok önemli. Şimdi şöyle tarihte ona benzer yani Husilere benzer saldırılar oldu mu? Mekke, Medine'ye oldu. Mekke'ye oldu. Haccacı Zalim diye Yusuf Sakafi o zaman Abdullah bin Zübeyir Abdullah İbni Zübeyir'in egemenliği altında olan yani idaresi altında emirliği altında olan Mekke'ye saldırdı. 8 yıldır ben ediyorum o bölgeyi kontrol altında tuttu Abdullah İbni Zübeyir. Ama Hacı Zalim oraya vali olarak atandıktan sonra yani tabii vali olarak atanıyor ama oranın mülkiyeti şeyin elinde Abdullah İbni Zübeyir'in elinde. Oraya hamle yapıyor. Hamle yapınca Kabe'yi de Kabe'ye de saldırıyorlar mancınıklarla vesaire. Ondan dolayı Kabe yıkılıyor. Kabe yıkılıyor. Daha sonra yeniden Kabe yeniden yapılıyor. Harra denilen bölgede maalesef Medine'de bir Harra serbest bölge ilan ediliyor o dönemde. Yani serbest bölge yani talan her şey caiz. Emeviler bunu yapıyorlar. Ki şeyde de Mekke'de de dediğimiz gibi Kabe'ye bu şekilde mancınıklarla vesaire saldırıyor. Niye? Abdullah İbni Zübeyir'e yani Kabe'ye niye saldırıyorsunuz diye sorulduğunda ne cevap veriyorlar veya verecekler? Abdullah İbni Zübeyir'in şeyini yıkmak istiyoruz, saltanatını yıkmak istiyoruz. O yüzden birlik beraberliği temin etmek istiyoruz. Onun için böyle yapıyoruz diyorlar. Yani hiç kimse ayranın ekşi demiyor maalesef. Dolayısıyla böyle bir durum var. Orada o meseleyle alakalı tabii şeyler tartışmalar almış başını gidiyor her yerde devam ediyor. Umman müftüsü Ahmet Halili bunlar Umman müftüsü veya Umman müftülüğü İbaziye mezhebine bağlı bir müftülük. İbaziye mezhebi hariciliğin kollarından bir tanesi. Ama son dönemde bunların hariciliğe mensup olmadıkları yani farklı bir mezhep oldukları hatta işte Ali Muhammed Salih abi bunların ehli sünnet olduğunu vesaire iddia ediyor. O tür iddialar var. Ahmet Halil de çok öne çıkan isimlerden bir tanesi. Son dönemlerde böyle Filistin konusunu benimseyen yani Filistin davasını benimseyen açıklamalarda bulunuyor. Ve İran konusunda da dediğimiz gibi benimseyici bir yaklaşım benimsiyor. Dolayısıyla bu şeyde Husileri genel olarak destekliyorlar. Genel olarak destekliyorlar. Bunu yapanlardan bir tanesi de Maliki mezhebinin müftülerinden Libya'da Giriani veya Giriani olarak anılıyor. Çoktan beri Libya müftüsü. O da dediğim gibi Filistin meselesine sahip çıkıyor. Daha önce bu Halife Hafter'e karşı fetvalar vesaire veriyor. Şimdi durumu ne bilmiyorum. Türkiye'yi de destekliyordu. Ama şu anda dediğim gibi gayrimüslimlerle veya şeyle Amerika ile İsrail ile karşı karşıya kaldı diye İran'ı destekliyor. İran'ı desteklerken tabii bu meselenin ucu da Mekke Medine meselesine kadar geliyor Husiler üzerinden. Dolayısıyla o noktada ona açık mektup yazanlar da var. Yani müftüyü şey olmaya yani bu konulardan kaçınmaya çağıran görüşünü gözden geçirmeye çağıran bazı şeyler var, çağrılar var, davetler vesaire var. Ama dediğim gibi enteresan burada iki müftü Ahmet Halili ile Biryani. O Biryani'nin bir çok kitabı var. Yani gerçekten alim bir adam. Ama her tutumu doğru mudur? Tartışılır tabii, tartışılıyor da nitekim. Böyle bir durum söz konusu.
1: Teşekkürler hocam. Filistin bölgesi ve Siyonistlerle ilgili bu hafta neler söylemek istersiniz?
0: Evet, Filistin'le alakalı iki husus var. Bu

0: sanatçılardan bir tanesi. Geçen hafta Ursula von der Leyen isimli Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın bu açıklaması oldu. İyi bir açıklama tabii. Bu ne ile alakalı? Bu Batı Şeria ile alakalı bir açıklama. İsrail'in Batı Şeria'ya, Batı Şeria'ya ilhak için tabii tehditleri var. Almış olduğu bazı kararlar, uygulamalar var. O uygulamalar devam ederse iki devletli yapının orada kalması mümkün değil. Mümkün değil. Yani iki devletli yapının altyapısını yok ediyor İsrail. Altını oyuyor tabiri caizse. Hatta şimdi değil yani 1993 yılından beri böyle. Yani Oslo Anlaşması'ndan itibaren böyle. O dönem bazı müzakereciler söylemişlerdi. Yani Filistinlilere bırakılan toprak parçası %22 5 Haziran 1967'ye göre. Ama şu anda yani o dönemde 1993 ve sonrasında bu oranın %15'e kadar düştüğünü söylüyorlar. Şimdi ne kadar düştü onu bilemiyorum. Dolayısıyla yani Filistin topraklarının %15'inde bir Filistin devleti kurulabilir mi? Kurulamaz. Dolayısıyla bu çift devletli bir yapıdan, çözümden bahsetmek mümkün değil. Çift devletli çözümsüzlük deniyor buna. Yani çift devletli çözümsüzlük öyle bir şey yok. Yani İsrail Filistin'i yutarak tek devlet olma yolunda ilerliyor. Yani Gazze'yi, işte Batı Şeria'yı bir şekilde ilhak etmek istiyor. Dolayısıyla Filistinliler nerede devlet kuracaklar? Böyle bir imkan yok. Dolayısıyla bir çözümsüzlük söz konusu. Ya İsrail devleti bütün Filistin topraklarını yutacak ya da Filistinliler dediğimiz gibi ileride artık şartlar değişirse kendi devletlerini kuracaklar. Tek devlet yani. Ya bazı Yahudiler bu devletin vatandaşı olabilirler. Ama dediğim gibi İsrail devlet olmaktan çıkacak. Yani iki şık var burada. Şıklardan bir tanesi tek İsrail devleti. Tek İsrail devleti. Şıklardan ikincisi tek Filistin devleti. Tabii Avrupalılar tek Filistin devleti deyince buna yanaşmazlar. Bunlar hala iki devletli çözümden bahsediyorlar. Ama şeyde gelişmeler iki devletli bir çözüme müsaade etmiyor. Öyle bir zemin kalmadı. Yani neyi söylüyor? İsrail'e işte dillerin ucuyla vesaire şey söylüyorlar. Yani onu yapma, Filistin devletinin altyapısını yok ediyorsun falan diyorlar ama fakat bunu engelleyecek bir tedbir de almıyorlar. Yani. Bir çaba da göstermiyorlar. Dolayısıyla it yürür, kervan yürür diye bir laf var. İsrail öyle bakıyor olaya. Yani diyor yani konuşabilirler ama biz icraatımızı yapmaya devam ederiz diyor. Dolayısıyla Ursula Hanım'ın şeyi sözleri doğru ama yetersiz yani buradan bir şey çıkmaz. Ondan dolayı Türkiye'nin de aslında şeyini konumunu değiştirmesi lazım bu noktada. Yani tek devletli Filistin devleti odaklı bir çözümü şey yapması lazım, kabul etmesi lazım. Bence onlar biliyorlar tabii meseleyi ama uluslararası zemin onu gerektirdiği için herhalde öyle diyorlar. Çift devletli formülden hala vazgeçmiyorlar ama böyle bir formül yok. Hayal yani. Onun olma ihtimali neredeyse sıfır noktasında. İsrailler çünkü Filistinlilere taviz demeyelim de toprakların asgarisini de tevdi etmek, geri vermek istemiyorlar. Bu durumda nasıl bir çözüm olacak? Nasıl bir çözüm olabilir? Dolayısıyla ortada bir çözüm falan yok. İnşallah devran değişir. Filistinler bu defa güçlenirler. Tek devlet kurarlar. Yani orası Filistin devleti olur. Yahudiler, kalan Yahudiler de onların tebaası olur. Yani vatandaşı olur.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Sizin
0: eklemek istediğim bir konu var. O da şu şeyde İsrail'de bir akım var. İsrail'de bir akım var. Bu akım kehane akımı. Kah akımı. Kah Meir Kahane denilen bir hahamın başlatmış olduğu bir şey akım. Bu 1993 yılında işte İkiz Kuleler'e yapılan saldırılarda falan böyle ortaya çıkan bir adam. Şunu söyleyeyim. Yani İsrail'in Bin Laden'i adeta. Yani İsrail'sinden Bin Laden. Yani öyle. Batı'da da öyle görülen bir adam. Remzi Yusuf adlı birisi herhalde onu Amerika'da New York'ta mı öldürdüydü yani Filistinler veya Araplar bu şekilde onun eylemlerine öfke duyarak, tepki göstererek onu fiilen fiziki olarak tasfiyeye uğratmışlardı bu şekilde ölmüş. Ama hareketi yaşıyor. Hareketi yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Ruh olarak yaşıyor. Hatta işte bazıları bu Ben Gvir Ulusal Güvenlik Danışmanı veya işte oradaki bakanlardan bir tanesi miyim? O seçimlerle ilgili olarak İsrail'i turluyor. Yani hangi seçimler? İşte 27 Ekim'de seçimler var. Eli kulağında yani bir ay sonra neredeyse seçimler var. Bu seçimlerde başarılı olmak için tabii adam o ulusal güvenlik danışmanı olarak, ulusal güvenlikçi olarak silah dağıtıyor. 300 bin civarında o bölgeye yerleşimcilere silah dağıtıyor. Bunlar da Filistinlileri taciz ediyorlar bildiğiyle. Daha önce silah dağıtmıyor, okullara gidiyor, lise okullarına falan. Tel Aviv yakınlarında bir okula gitmiş. Orada sembolik olarak silah dağıtıyor veya işte maketler dağıtıyor, kendi maketini dağıtıyor, silah maketleri dağıtıyor. Diyor ki silahlanın, ruhunuzu kurtarın. Yani silah, Filistinler silahlanmazlarsa Filistinler onları öldürecekmiş. Ya şeye kadar pür silahlı, yani her tarafları pür silahlı, yani silahsız olan Filistinler. Hatta Filistinlerin elindeki kalan silahlar da bu şekilde müsaade etmek istiyorlar. Toplamak istiyorlar. Dolayısıyla bu şeyin Ben Gvir'in şey hareketi kahanenin, ölen kahanenin, eğer kahanenin ruhunu taşıdığı varsayılıyor. Yani işte yani benzetmek gibi olmasın, dediğim gibi kahane işte şeyin İsrail'in Bin Laden'i gibi tasavvur ediliyor. Dolayısıyla bu adam öyle herkese sataşıyor. Türkiye'ye sataşıyor, oraya sataşıyor, buraya sataşıyor. İşte idam meselesini gündeme getirdi. İsrail'de bilindiği gibi idam yok. İşte Filistinlere yönelik idamın geri getirilmesini veya kararı alınmasını, onların idam edilmesini vesaire istiyor. Sürekli kışkırtıcılık yapıyor. Yine geçtiğimiz hafta şeyi basmıştı. Mescid-i Aksa'nın havzasını bir şekilde basmıştı. Dolayısıyla adam boş durmuyor, hır durmuyor tabiri caizse. Boş durmuyor, hır durmuyor. Sürekli kışkırtıcılık yapıyor. Kehanenin ruhunu hakkıyla taşıyor diyebiliriz.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.

Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın." buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebubekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım. Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim, bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv,
13: 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra spor

0: Aktif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 11.
11: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
13: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: müttakiler, ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir.

Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına şahit, bizzat Allah'tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan başka Tanrı olmadığına şahittirler.

Allah katında hak din İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çabuk görür. فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ

Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki, ben yüzümü, özümü Allah'a teslim ettim. Bana bağlı olanlar da ona teslim oldular. O ehli kitapla, kitap ehli olmayan ümmilere, müşriklere de ki, siz de teslim olup Müslüman olmaya var mısınız? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev sadece Hakk'ı tebliğdir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele.

0: İşte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.

Bunun sebebi onların cehennem ateşi bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır iddialarıdır. Uydurdukları bu gibi şeyler dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır.

Gerçekleşeceğinden hiçbir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde kendilerini bir araya topladığımız ve her şahsa yaptığının karşılığının tam verilip asla haksızlığa uğratılmadığı o gün gelince halleri ne olacak?

0: De ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin.
1: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Geceyi gündüze katar, günü uzatırsın. Gündüzü geceye katar, geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.

Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka. Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır.

De ki, içinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da, mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ

Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir.

Ey Resulüm! De ki, ey insanlar! Eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir.

de ki, Allah'a ve Resulullah'a itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez.

Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir.

Hani bir vakit İmran'ın hanımı şöyle demişti: Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, niyetleri bilen, semi ve alim yalnız sensin.

Derken onu doğurunca da, "Ya Rabbi," dedi, "ben bir kız doğurdum." Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da, onun neslinden gelecekleri de o mel'un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum.

Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah, dilediğine sayısız rızıklar verir, der.

İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, "Ya Rabbi," dedi, "bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin."

Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahit, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler, dediler.

O, "Ya Rabbi," dedi, "nasıl benim çocuğum olabilir ki, ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir. Allah, böyle de olsa Allah dilediğini yapar," buyurdu.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: O, ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Deyince, Allah, senin işaretin şudur. 3 gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih ve tenzih et buyurdu.
0: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
1: Hani melekler dediler ki, Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı, hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.
0: Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar raki'in.
1: Meryem, saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et.

İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup, onları biz sana vahyediyoruz. Yoksa onlar Meryem'i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken sen yanlarında bulunmuyordun.

0: Gün geldi, melekler ona, Meryem, Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da, ahirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Beşiğinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır.
1: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

Meryem, "Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir?" deyince Allah şöyle buyurdu: "Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira O bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der, o da derhal oluverir."

Melekler Hazreti İsa hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah ona kitabı, yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir. Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar, içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbet bunlarda sizin için alacak dersler vardır.

0: Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: Şüphe yok ki Allah hem sizin hem de benim Rabbimdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur.

Ne zaman ki İsa onların inkarlarında ısrar ettiklerini hissetti, Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var? Dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa, bizim Müslüman olup Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol.

0: Ya Rabbena, indirdiğin kitaba iman edip elçinin yolunu tuttuk. Sen de bizi birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz, dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
0: Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.

O zaman Allah şöyle buyurmuştu: İsa, seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tabi olanları ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim.

hasılı inkar edenleri hem dünyada hem ahirette şiddetli bir azab ile cezalandıracağım. Onları bu azaptan kurtarabilecek yardımcılar da bulunmayacaktır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanların ise mükafatlarını tam tamına ödeyecektir. Allah zalimleri sevmez. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar, sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır.

0: Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah, Adem'i topraktan yaratıp ol dedi. O da derhal oluverdi.
1: El-hakku min rabbike felâ tekum minel mumterîn.
0: Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın.
1: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

0: Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki, haydi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp sonra da gönülden Allah'a yalvaralım da bu konuda kim yalancı ise Allah'ın lanetinin onların üzerine inmesini dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm.
0: İşte sözün doğrusu budur. Yoksa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ
0: Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah o fesatçıları hakkıyla bilir.

De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rab edinmesin. Eğer bu daveti reddederlerse, bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun, deyin.

Ey ehli kitap! Tevrat da, İncil de, kendisinden çok sonra gönderildikleri halde, ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz?

Haydi diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz. Peki ne diye hakkında bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorsunuz? Halbuki işin doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İşte bu konudaki gerçek budur. İbrahim, Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Lakin o, batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, halis bir Müslüman idi ve asla müşriklerden olmamıştı.

İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

0: Ehli kitaptan bir kısmı sizi inancınızdan saptırmak istedi. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırırlar da bunun farkına bile varmazlar.
1: Ya ehlel kitabi lime tekfurun bi ayatillahi ve entum teşhedun.
0: Ey ehli kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz?
1: Ya ehlel kitabi lime telbisun el hakka bil batil.

0: Ehli kitaptan bir güruh birbirlerine şöyle dediler: şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında zahiren iman edin, sonunda da inkar edin. Olur ki onlar da şüpheye düşüp dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin. Ey Resulüm! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında, size verilen vahyin başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda Müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın derler. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Dilediğine ihsan eder. Allah vasi ve alimdir. Lütfu boldur, her şeyi hakkıyla bilir.
1: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
0: Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir.

Ehli kitaptan öylesi vardır ki, kendisine yüklerle altın emanet bıraksan, onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki, bir altın bile versen, başında dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Bunun sebebi, onların, ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır, ondan dolayı sorumlu olmayız, demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydururlar.

Hakikat öyle değil. Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bilsin ki Allah da o sakınanları sever.

Önemsiz bir menfaat karşılığında Allah'a verdikleri ahdi ve yeminlerini bozanların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı çok acı bir azaptır.

Ehli kitaptan bir kısmı da aslında kitaptan olmadığı halde sizin kitaptan zannetmeniz için okurken ağızlarını, dillerini eğip bükerler. Bir şeyler söyleyip bu Allah tarafındandır derler. Halbuki o Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar.

Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir insanın kalkıp da halka Allah'ın dışında bana da kul olun deme yetkisi yoktur. Lakin o insanlara öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun der.

Ve o size melekleri ve peygamberleri Rab edinin diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi?

0: Hem Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah, bunu kabul ettiniz, bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde onlar kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala, siz de şahit olun. Zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse, işte onlar dinden çıkmış fasıklardır.

Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp O'na götürülürken, onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar?

0: De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik.
1: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

Kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resul'ün hak peygamber olduğuna şehadet etmiş iken, imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok, yok. Allah, zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz.

0: İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkârda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır.
1: İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun felen yukbele min ahadihim mil'ul ardı

0: İnkar yoluna sapan ve kafir olarak can veren kimseler, kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de mümkün değil, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Bunların hakkı çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlıyor.

0: başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
7: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Dünyevileşme sorunu. Dünyevileşme, imani, ahlaki, sosyal, ticari meselelerin bütününde kişinin emeğini, gücünü, imkanını dünyevi unsurlara yoğunlaştırması ve dini değerleri gözetmeyişi ya da çok az gözetmesi, daha doğrusu önceliği dünya değerlerine vermesidir. İnsanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna gelmesidir. Dünyevileşme daha çok, dini inkar etmeksizin dünyaya aşırı meylin olduğunu, nefsin arzuları çerçevesinde hareket etme şeklinde görülmektedir. Dünyevileşme, dünya hayatının geçici olduğunu, ahiret için bir vasıta olduğunu unutup, onu amaç haline getirmektir. Dünyevileşmenin tezahürleri. Yaşadığımız çağın tehlikelerinden biri de dünyevileşmedir. Dünyevileşmenin tezahürlerine baktığımızda şunları görüyoruz. İnanç zayıflığı, amelsiz iman anlayışı, namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerinin terk edilmesi, ahlaki çöküntü, lüks, israf tutkusu, ticaret hayatında ahlaki kurallara dikkat edilmemesi, çok para kazanma hırsı, tesettürdeki yozlaşma, Allah'ın emirlerini hiçe sayarlar. İnanç, ibadet ve ahlaki değerlere önem vermezler. En yakınları için dahi karşılıksız bir şey yapmazlar. Cimridirler, iyilik yapmayı sevmezler. Bencildirler, vefa duyguları yoktur. Kazanmak ve sahip olmak her şeyin önüne geçer. Zevk ve eğlenceye düşkündürler. Kardeşlik ilişkilerine önem vermez, çıkar ilişkisi kurarlar. Anlık hazlara önem verirler. Nefislerine çok düşkündürler. Ahiret, ölüm, hesap gibi kavramları akıllarına getirmemeye çalışırlar. Namazlarına gereken önemi vermezler. Devamlı takdir edilmek ve övülmek isterler. Maddi açıdan kendinden üstün olanlara yakın olmaya çalışır ve kendi seviyesinden düşük olanlardan da uzak durmaya çalışır. Onları küçük görür. Benlikleri her zaman ön plandadır. Gururlu ve kibirlidirler. Kendilerini çok beğenirler. Fiyaka yapmayı, hava atmayı, kendilerini dev aynasında görmeyi ve göstermeyi severler. Kendilerini her fırsatta tanıtırlar ve kendilerini takdim etmekten zevk duyarlar. Kendilerini yeri doldurulamaz görürler ve makamıyla, mevkisiyle övünürler. Hep sözleri dinlensin isterler. Başka fikirlere ve düşüncelere tahammülleri asla yoktur. Çünkü onların doğruları herkes için de doğru olmak zorundadır. Her şeyi en iyi onlar bilir. Söylenecek sözü onlar söylemelidir. Kısaca söylemek gerekirse, dünyevileşme hastalığına tutulan insanlar, dünyada zevkli, keyifli bir yaşantıdan başka bir şey düşünmezler. Başlangıçta meşru amaçları gerçekleştirmek için sadece bir araç olarak telakki edilen dünya malı, sonunda amaç haline dönüşebilmektedir. Bu durumda kulluk görevlerinin ihmal edilmesine sebep olmakta, helal-haram anlayışını zedelemekte, salih ameller işlemeyi unutturmaktadır. Dünyevileşme hastalığının çaresi. Dünyevileşme, günümüz insanının en önemli sorunlarından biridir. Dünyevileşme hastalığının çaresi, dünya hayatının fani olduğunu unutmayıp, ahiret hayatını ve mahşerdeki hesabı devamlı olarak hatırda tutmaktır. Böylece Allah'ın emrettiğini yapmak, yasak ettiklerinden kaçmak kolay olur. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Fussilet 46. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Yoksa kötülük işleyen kimseler, İnanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Câsiye 21. Hiç şüphesiz iyiler cennette, günahlara dadananlarsa yakıcı ateşler içindedir. İnfitar 13-14. Ama kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü arzu ve hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Naziat 40-41. Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yunus 64. Her kim nefsini terbiye ederek dünyevileşme hastalığından, dünyaya aşırı düşkünlükten kendini korumaya çalışır, dünya ahiret dengesini kurar ve İslam'ın prensiplerine uygun yaşamaya gayret ederse, dünya ve ahiret hayatı mutlu ve huzurlu olur. Süleyman Gülek, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel Efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın nimetlerine yeterince şükrediyor musunuz? Sahip olduğunuz her şey size Allah tarafından verilmiştir. Bu dünyadaki hayatınız, bedeniniz, yiyecekleriniz, sevdiğiniz insanlar ve diğer her nimet Allah tarafından yaratılmıştır. Peki size bunları verene şükrediyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Resign Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres, Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güven

0: site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: ZFM. Canlı performans, ayet istek programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
2: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız, 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli, Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Evet, kıymetli dinleyicimiz, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız, mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ve cehd içerisinde bulunuyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Rabbimizin kelamının hakim olabilmesi adına elimizde ne geliyorsa, kaplumbağa hızıyla da olsa emin adımlarla inşallah gayret içerisinde bulunuyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene 10 sevap aldığımız bir programdayız. Hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla veya irtibat numaralarımızdan sosyal medya mecralarından ulaşabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi programımızın muhtevası gereği kardeşlerimize bir soru soruyor ve gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimize ikişer adet nadide güzel eser gönderiyorduk. Selamkitap.com ve BK yayınlarının katkılarıyla inşallah. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan uzak duranlardan eylesin cümlemizi. Şimdi bugünkü sorumuzu kardeşlerimize yöneltmiş olalım inşallah. Bakın Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayet-i kerime mealinde şöyle buyurmaktadır. Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında ortaya çıkan sorunlarda seni hakem yapıp da sonra verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Evet kardeşler, iman ettiğini söyleyen kimseler dikkat etmeli, hassas olmalı, bu ayet-i kerimeye iyi kulak kabartmalı ve ayet-i kerimenin ne istediğini inşallah tefsirlerden geniş bir şekilde okuyarak hadislerden, tefsirlerden, müfessirlerin görüşleriyle hayatımıza aktaranlardan eylesin bizleri. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun ki onlar aralarında sorun çıktığı zaman, ihtilafa düştükleri zaman, o meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kişi kendini istediği kadar iman etmiş saysın, Allah muhafaza eylesin, iman dairesinin dışına çıkmıştır. Ya da iman dairesinin dışındadır zaten. İman etmemiştir. İman ettiğini zannediyordur diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Allah ve Resulü bir işte hüküm verecek. O kişinin kalbi mutmain bir şekilde teslim olmayacak. Ya aslında değil ama neyse kabul edelim falan gibi. Böyle tabirlerle, böyle cümlelerle, böyle mimiklerle olacak şeyler değil kardeşler bunlar. Allah'ın ve Resulullah'ın hükmüne razı olmayan, tanımayanların Allah'a iman etmiş olduğu bildirilmektedir. Evet, bunu inşallah anlamış olduk. Sorumuzu kardeşlerimize sorduk. Tabii geniş bir şekilde inşallah üzerine yine konuşuruz. İrtibat numaralarımızı hatırlatalım. 0216 611 01 23 0216 611 01 23 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sekreterde kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı ve sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz inşallah. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz kıymetli dinleyicimiz. Sizin adınıza Rabbimizin kelamını dillendirmiş olacağız. Ve şimdi her zaman olduğu gibi Kur'an'ın anasına mikrofonlarımızı bırakacağız öncelikle. Fatiha'ya kulak veriyoruz. Buyurun Bismillah.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Fatiha suremiz, Rabbimiz Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun, 7 ayetten oluşan, ki birinci ayeti Bismillahirrahmanirrahim'dir kardeşler. Elimizde bulunan mushaflarda olduğu üzere, yani besmele ayetten sayılarak Fatiha suresinde birinci ayet olarak yer almıştır. Toplamda 7 ayettir. Hanefilerin nezdinde kardeşler, İmam Ebu Hanife nezdinde birinci ayet-i kerime, yani Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla olan ayet-i kerimeyi, yani sureye ait bir ayet olmadığını, Elhamdülillah birinci ayet-i kerime olarak alındığını ve son ayetinde uzun bir bölümü olduğundan dolayı, uzun bir ayet olduğunu, onun iki ayet olduğunu savunarak, ki 7 ayet olduğu gündeme gelmiştir. O yüzden bu tür ihtilaflara çok da fazla kulak kabartmıyoruz kardeşler. İhtilaflara kulak kabartmıyoruz. Görüş olabilir, saygı duyuyoruz ama netice itibariyle Fatiha suresinin 7 ayet olduğu hadislerden de bellidir. Bunu da 7'ye tamamlamak için Ebu Hanife bu şekilde bir yorum getirmiştir. Diğer alimlerimiz ise birinci ayet besmeledir demişlerdir. Mushaf'a da böyle yerleşmiştir. Biz de böyle biliyoruz. Önemli olan burada netice itibariyle Fatiha suresinin 7 ayet olması ve ayetlerin bize ne verdiği. Önemli olan burası işte. Ayetler bize ne veriyor? Biz ayetlerden neler yükleneceğiz? Yoksa ihtilafların peşine mi düşeceğiz? İhtilafların peşine düşersek Ali İmran suresi 7. ayet-i kerimede olduğu gibi, hani muhkem ayetler ve müteşabih ayetlerden bahseder ve kalbinde hastalık olanlar müteşabih ayetlerin peşine düşerler muhkemler dururken. Bizler muhkem olarak bize ulaşan ayetlerle amel edelim de önce bir kendimize bir çeki düzen verelim de ondan sonra ihtilaflı veya müteşabihler eğer ki gündeme gelecekse, konuşulacaksa, bu zaten avamın işi hiç değil. Alimlerin, müfessirlerin gündeme getirip yorum yapacakları meselelerdir. Yani Kur'an'la hemhal olmuş, hayatını Kur'anlaştırmış kimselerin, bir nevi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olanlar, Kur'an'ı ayaklandıranlar, hayatlaştıranlar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kardeşler. Evet, Fatiha suresi üzerine inşallah zaman zaman yine konuşacağız. Fatiha suremiz Allah Azze ve Celle ile aramızdaki bir sözleşme ve ahitnamedir aynı zamanda. Unutmayalım, onu da tekrar dile getirmiş olarak devamını yine konuşacağız. Mesajlarımıza döneceğiz ve mesajlarımıza bakıyoruz öncelikle. Ahmet Çiçek abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. İstanbul Bostancı Sanayisi'nden sizlere yazıyoruz. Oto yedek parçacı Ahmet Çiçek abimiz. Selamünaleyküm, Nisa suresi sorumuzun cevabı hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Ve Muhammed Alıcı kardeşim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde yer almaktadır. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah diyerek mesajını noktalamış. Ve bir başka mesajımız, hüküm yalnız Allah'ın, rumuzlu kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte. Bakara suresi 255 ve 256. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Enis Yıldırtan kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Rabbim bereketli eylesin programınızı demiş. Allah razı olsun ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşim. Ve bir başka mesajımıza inşallah şöyle bir göz atalım. Eyvallah İrfan abi, doğrudur. Selamünaleyküm demiş İrfan abimiz, teknik bakımla ilgilenen çok kıymetli abimiz. İrfan abimiz selamünaleyküm demiş ve aleyküm selam ve rahmetullah.
Programı yapan siz misiniz Nusret kardeşim? Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Allah razı olsun abim. Evet, doğrudur. Ve Adem Mülazımoğlu kardeşimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm abi. Çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir program sunduğunuz için bizlere demiş. Rabbim amel edenlerden eylesin. Anlayıp hayatını aktaranlardan eylesin. Sorumuzun cevabı Nisa suresi. Lokman suresi 33 ve 34. ayetleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah onda notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı öncelikle Bakara suresine bırakalım. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Ancak O vardır. O daima yaşayan, yarattıklarına hayat vermeye devam edendir. Onu ne bir gaflet ne de bir uyku basar. Göklerdeki ve yerdeki hep O'nundur. İzni olmaksızın O'nun huzurunda şefaat etmek kimin hakkıdır? Onların önlerinde ne var, arkalarında ne var, hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilmi ilahisinden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun egemenliği bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek O'na bir ağırlık da vermez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Dine zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Artık her kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse, işte o en sağlam tutamağı ki, onun için kopması mümkün olmayan bir kulpa yapışmıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 255 ve 256. ayetlerinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Hepimizin bildiği üzere 255. ayet-i kerime Bakara suresinde Ayetel Kürsü diye bilinen ve hadislerde çokça övülen bir ayettir kardeşler. Bakara suresi 255. ayet-i kerime. Allah öyle bir ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Yani bütün ilahları reddediyoruz. Bütün ilahları reddetmemiz gerekiyor. Yani demek ki başka ilahlar var ortada, piyasada, sistemde, nerede olursa olsun. Başka ilahlar var. Birileri birilerini ilah yerine koymuş. Allah Azze ve Celle diyor ki ondan, Allah'tan başka ilah yoktur. Onları reddedin. O haydır ve kayyumdur. Yani diridir, daima diridir ve yarattıklarını gözetip yönetendir Allah Azze ve Celle. Ve her şey varlığını onunla devam ettirir. Peki nasıl oluyor da böyle bir Rab, böyle bir ilah varken birileri dünyanın peşinden koşuyor da böyle bir Rabbi unutabiliyor? Bu ancak nankörlüktür. Başka bir şey değildir kardeşler. Ayetel Kürsi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki en büyük ayettir buyurmuştur. Bunu ihlasla okuyan bir kimsenin belalardan emin olduğuna dair ve çokça sevap kazandığına dair hadislerde söz konusudur. Niçin diyeceksiniz? Çünkü bu ayetin içerisinde ismi azam isimleri geçmektedir. Peygamber Efendimiz ismi azamla alakalı dualar yapın. İsmi azamla yapılan dualar geri çevrilmez buyurmaktadır aynı zamanda. Neydi ismi azam duaları? Hay ve kayyum. Evet. Ayetin içinde geçiyor zaten. Rabbim yaptığımız amelleri kabul eylesin kardeşler. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Ethem Albayrak kardeşimiz mesajını iletmiş. Abimiz Sinop Gerze'den yazmış bizlere. Selamünaleyküm kıymetli abim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte. Rahman suresi 1 ve 18. ayetleri arasını okur musunuz? Rabbim sizleri var etsin. Allah sizden razı olsun. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. İrfan abimiz tekrardan bir mesaj göndermiş bizlere. Eyvallah, teveccühünüz abicim. İltifat etmiş İrfan abim. Sesin çok güzel geliyor maşallah. Huzur veriyor demiş. Mutluluk veriyor. Allah razı olsun abim. O sizin güzelliğiniz. Güzel gördüğünüzden dolayı güzel düşünüyorsunuz ve güzel duyuyorsunuz demek ki. Bir de tabi Rabbimizin ayetleri eklenince bu güzelliklerin içerisine daha da güzel oluyor. Rabbim ibret alanlardan eylesin. Oğuz Naşar kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, nasılsın abi? Programımız bereketli olsun. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcınız olsun. Dünyanın doğusunda ve batısında ne kadar mazlum Müslüman varsa Allah Azze ve Celle onlara zafer nasip etsin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Güzel kardeşim. Bize de görmek nasip etsin. Bizim ellerimizle de nasip etsin. Sorumuzun cevabı Nisa suresi Allah'a emanet olunuz. Allah Azze ve Celle dünya ve ahirette işlerinizi kolaylaştırsın. Allahümme amin demiş kardeşimiz. Bizler de Allahümme amin diyoruz bu güzel duaya. Rabbim dualarını kabul eylesin kıymetli kardeşim. Rabbim sizin de yar ve yardımcınız olsun. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı eylesin. Bu dünyada ve ahirette sizi güzelliklerle karşılaştırsın diyelim. Mikrofonlarımızı Lokman Suresi 33 ve 34. ayetlere bırakıyoruz.

0: الخبير. بسم صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın oğluna bir şey yapamadığı günden sakının. O gün oğul da babasına bir şey yapamaz. Şüphesiz Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Bir gün gerçekleşecektir. Bu değersiz dünya hayatı sizi aldatmasın. Mağrur olan o şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde ne var o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 33 ve 34. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Ey insanlar, ey insanlar topluluğu, Rabbinizden korkun ve gereği gibi ona kulluk edin. Unutmayın, unutmayalım ki babanın oğluna bir şey yapamadığı, fayda sağlayamadığı o gün mutlaka gelecek. O günden sakının, o günden çekinin, o günden ar duyun. Babanın oğluna bir şey yapamadığı gibi oğlu da babasına bir şey yapamayacak. Oğlu da babasını kurtaramayacak. Hatta ve hatta bazı hadislerde görürsünüz. Baba oğluna seslenecek ya da oğlu babasına seslenecek. Baba, günahlarım çok, ateşe gideceğim. Bana sevaplarından versen ya da biraz günahlarımdan yüklensen. Ve onlar birbirine, senin korktuğun ateşten ben de korkuyorum oğlum. Senin korktuğun ateşten ben de korkuyorum baba, diye birbirlerine söyleyecekler. Ve kimse birbirine fayda sağlayamayacak kardeşler. O yüzden Allah Azze ve Celle uyarıyor. Kimsenin kimseye fayda vermediği, fayda sağlamadığı o gün, bir şey yapamadığı o günden korkun, çekinin, sakının, Rabbinize kulluk edin. Rabbinizin emri doğrultusunda hayat sürün, yaşayın. Size bir zaman verildi, bir süre tanındı. O sürenin sonuna gelmeden önce yapmamız gerekenler neyse yapmakla yükümlüyüz kardeşler. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızdan da mutlaka hesaba çekileceğiz. Bunu bilelim ve unutmayalım. Evet, belki biliyoruz ama unutmuş olabiliriz. Unutmak mazeret midir? Kardeşler, hatırlatıyoruz ya birbirimize. Evet. Unuttuğundan dolayı kişi hesaba çekilmeyecek. Ama kale almadığından dolayı çekilecek. Unutmaktan kastımızı yanlış anlamasın kardeşlerimiz. Unutmaktan kasıt nedir? Evet, gerçekten bir şeyi unutabilirsin. Ama kasten, ya ben bunu unutayım, sorarsa unuttum derim. Bu mantık yanlış bir mantık, unutma mantığı değildir. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan inşallah. Habib Pekdemir abim mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Habib abim. Rabbim yayınızı bereketli kılsın kardeşlerim. Rabbim bu yolda size güç kuvvet versin inşallah. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçiyor. Enfal suresi 48 ve 51. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun ve onu unutmayın kıymetli abim. Bir de Seyyid Kutup Rahimeullah'ın güzel bir sözünü paylaşmış bizlerle. Onlar Amerikancı İslam'ı istiyorlar. Onlar abdesti bozan şeylere fetva veren ama Müslümanların siyasi, iktisadi ve içtimai durumlarına fetva vermeyen İslam'ı istiyorlar. Evet, şu anda yaşadığımız toplumda Diyanet'in veya din kurumlarının gündeme getirdiği meseleler kardeşler. Sadece ne derler, ibadet içeren, teferruata girmeyen bazı meselelerde fetva vermek. Hocam orucu, şu orucu bozar mı, bu abdesti bozar mı, cuma namazını nerede kılalım, işte bayram namazı geldiğinde faziletleri nelerdir, ama siyasete, iktisada, içtimai hayata, yani sosyal hayatımıza hiçbir şekilde sirayet etmeyen bir İslam'ı istiyorlar kardeşler. Öyle bir İslam'ı yaşarsanız siz 10 numarasınız. Ama aksi takdirde İslam'ı getirip siyasete, ekonomiye ve sosyal hayata, içtimai hayata karıştırırsanız işte o zaman siz terörist olursunuz. Bugün İhvan-ı Müslümin olduğu gibi, bugün Hamas'ın olduğu gibi veya Gazze'deki Müslümanların olduğu gibi, bugün yaşamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde zindanlara doldurulan birçok insanın olduğu gibi. Hiç alakası yok. Adam dinini yaşıyor, adı terörist oluyor. Dinini yaşadığından dolayı, Allah'ı anlattığından dolayı birilerine, hakkı ortaya koyduğundan dolayı terörist oluyor. Evet. Rabbim yardımcımız olsun. Rahman suresine mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O Rahman'dır. Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. O insana beyanı, konuşmayı belletti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket ederler. Çimen ve ağaç secde ederler. Bak şu güzel göğe, onu yükseltti, ölçü koydu. Bunu ölçüyü aşmayasınız diye yaptı. Tartıyı adaletle doğru tutun, ölçüyü eksiltmeyin. Yeryüzünü yaratıklar için sabit yaptı. Onda birçok meyve, birçok tomurcu olan hurma, çimli daneler, güzel kokulu otlar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O insanı pişmiş ve kurumuş kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de saf ateşten yarattı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O hem iki doğunun Rabbi hem de iki batının Rabbidir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Rahman suresinde mealen böyle buyurdu. Kıymetli dinleyicimiz, 1 ve 18. ayet-i kerimelerinde O Rahman'dır. O Rahman Kur'an'ı öğretti ve insanı yarattı. İnsana konuşmayı, beyanı belletti. Güneş ve ay bir hesaba göre dönerler kardeşler. Hareket ederler. Çimenler, ağaçlar, börtü böcek, yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'a secde ederler. Allah'ın emrine amadedirler. Allah'a itaat ederler. Bak şu güzel göğe, onu da yükseltti. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ona da bir ölçü koydu. Bakın dikkat edin, burası çok önemli kardeşler. Ölçü koydu. Ve bunu ölçüyü aşmayasınız diye yaptı. Ama gel gör ki insanoğluna, nankörlükte sınır tanımayan insanoğluna, ölçüyü aşmakta da sınır tanımadı kardeşler. Ölçüyü aştığınız zaman denge bozulur. Ne olursa olsun. Şimdi ortada bir bardak var kardeşler. Bardağa su dolduracaksınız. Bardağın bir ölçüsü var değil mi? Ya bunu sıfırına kadar doldurduktan sonra bir damla dahi koysanız su taşacaktır. Ölçü belli. Bu ölçüyü aşmayacaksınız. Ama yok, bir deneyelim bakalım ne olacak. Masanın üzerinde bardak, altında belki kağıt var, belki peçete, belki masa örtüsü, neyse. Basit bir örnek veriyorum. Çok basit. Bir damla daha fazla su koyuyorsun, acaba ne olacak? Durur mu sınırda? Su taşıyor, örtü ıslanıyor. Daha sonra örtüyü kaldıracaksın, ya kurutacaksın, ya orada örtü kokacak. Ya da masa ahşapsa ahşap kabaracak falan. Ne oldu? Düzeni bozdun. Bakın en basitinden. En basitinden. Sen Allah bir sınır koyacak, bir sınır tanıyacak, sen haddi aşacaksın. Yok efendim, gökyüzüne perde çekeceklermiş de güneşin enerjisini işte insanlara zarar vermesine veya işte küresel iklim ısınmasından dolayı bilmem ne olmuş da falan filan perdeleyeceklermiş güneşin enerjisini, buzullar erimesin diye. Haddi aşacaksın. Ölçüyü aşacaksın. Allah bunu sizin yanınıza bırakır mı? Mutlaka başınıza bir musibet getirmek ister. Bu yaptığınız günahlardan dolayı, fısktan dolayı, aşırılıktan dolayı, hadsizlikten dolayı. Sadece bu mu? Tabii ki değil. Çoğaltabiliriz bu örnekleri. Sen Allah'ın emrini yerine getirmeyeceksin. Allah'a kulluk görevini yapmayacaksın. Allah senden suyunu kıstığı zaman, nimetini kıstığı zaman ve efendim biz bulutlara yağmur bombası atacağız. Subhanallah. Haddi aşacaksın. Tartıyı adaletle doğru tutun diyor Allah Azze ve Celle. Ölçüyü aşmayın, ölçüyü eksiltmeyin, ölçüde de fazlalık yapmayın, ileri gitmeyin. Allah yeryüzünü yaratıklar için yaptı. Serdi, döşek yaptı. Her şeyiyle, meyvesiyle, çimli daneleriyle, güzel kokulu otları, çiçekleriyle vesaire. Çoğaltabiliriz. Peki, ey zalim insan, ey nankör insan, bu kadar nimetten sonra Rabbinin hangi nimetlerini yalan sayabilirsin? Yalanlayabilirsin? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Rahman suresinde nimetlerini sıraladı kardeşler. Ve bu nimetlerden hangisini yalanlayabilirsiniz diye açık beyan soruyor insan kullarına. Mehmet Yasin Kaçan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte. Rabbim bereketli eylesin programımıza demiş. Ve Muhammed Mücahit kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Nisa suresi demiş. Onu da notumuza aldık. Ve Habib Pekdemir abimizin isteğine mikrofonlarımızı bırakacağız. Enfal suresi 48 ve 51. ayet-i kerimeleri dinliyoruz inşallah. Buyurun, bismillah.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bir zamanlar şeytan onlara davranışlarını süslemiş, insanlardan hiç kimse bugün size galip gelemez, ben de sizin destekçinizim demişti. Fakat iki grup karşı karşıya görününce arkasını dönüp ben sizden uzağım, ben sizin görmeyeceğiniz şeyler görüyorum, elbette ben Allah'tan korkarım dedi. Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. O vakit münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: onları dinleri aldattı. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse bilsin ki Allah çok güçlüdür, işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Meleklerin kafirlerin canlarını alırken yüzlerine ve sırtlarına vura vura haydi tadın bakalım cehennem azabını dedikleri zaman onları görseydin. Bu sizin ellerinizin sunduğundan dolayıdır. Allah kullarına zalim değildir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Enfal suresi 48 ve 51. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Açık beyan ortada kardeşler, ayet-i kerimeler Bedir savaşında yaşanan olayların üzerine nazil olmuş. Enfal suresi 48 ve 51. ayet-i kerimeler kardeşler. Bakın, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi hasreten uyarıyor bu ayetlerle. Bir zamanlar şeytan onlara davranışlarını süslemiş, kafirlere, münafıklara, müşriklere ve insanlardan hiç kimse bugün size galip gelemez diyerek tabiri caizse gaz vermiş, gazlamış, yakmış onları, tutuşturmuş. Ben de sizin destekçinizim demiş. Fakat iki grup karşı karşıya gelince şeytan topuk kardeşler. Yani şeytan ne yapıyor? Oradan topukluyor. Hemen kaçıyor, uzaklaşıyor. Ben sizden uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz, bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Ben elbette Allah'tan korkarım. Bakın düşünün. Şeytan Allah'tan korkarım diyor kardeşler. Burada bir inceliği de yakalayın. Şeytan Allah'a inanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'a iman ediyor aynı zamanda. Ama bu iman onu kurtarmıyor. Niçin? Çünkü imanına fısk, yani kibir, yani ne derler, şirk bulaştırıyor. Çünkü nefsini ön plana geçiriyor. Bundan dolayı da zaten ebedi cehennemlik kılınıyor şeytan. Yoksa şeytanın da Allah'a imanı var. Hani günümüzde birçok insandan duyarsınız, Allah'a iman ediyor, dilinden Kur'an düşürmüyor. Bu kişiyi kurtarmaz kardeşler. Kişiyi kurtaran salih bir amel, yakin bir iman, düzeltiyorum, önce yakin bir iman, sonra salih amellerin gündeme gelmesi, Allah'ın rızasını kazanması kişinin, Allah'tan hakkıyla korkması, Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğerek hareket edip yaşaması kişiyi ancak kurtarabilir. Yoksa Allah'a iman ettim demek veya Allah'ı bilmek, tanımak gibi, veya kişi Kur'an okuyor, dilinden hiç düşürmüyor, Kur'an'ı yalayıp yutmuş, hıfz etmiş veya ekran başlarında Kur'anlar okuyorlar ama yaşantıları firavuni bir yaşantı, yaşantıları, bu kişi mümin midir? Bu kişi kurtulur mu? Eğer kurtulacak olacak olsaydı şeytan kurtululurdu. Ama ne şeytan kurtulmuştur ne de onlar kurtulacaklardır. Sen iman ettiğini söyleyeceksin, Kur'an okuyacaksın dilinle, ama amellerinle Firavun'un yaptıklarını yapacaksın, Nemrud'un yaptıklarını yapacaksın. Zalimliği gündeme getireceksin. Allah'ın dinine karşı savaş açmış olacaksın. Allah'ın dinine savaş açmış olanların dinini bayraklaştırıp zirveye taşıyacaksın ve Allah'tan cenneti bekleyeceksin. Vallahi kim kusura bakarsa baksın, avucunuzu yalarsınız öyle bir cennette. Çok beklersiniz. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakalım. Sonra kısa aramıza gideceğiz. Bir isteğimizle beraber kardeşler, bakalım mesajlarımızda. Mehdi Ceylan kardeşim, Ceylan Havalandırma'dan sizlere kulak veriyoruz. Selamünaleyküm kıymetli abilerim. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte. Ali İmran suresi 185 ve 187. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık hemen. Ve bir başka mesajımız, Nedim kardeşimiz Ağrı'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Nisa suresi. Rabbim programımızı bereketli kılsın, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Onu da notumuzu aldık Nedim kardeşimize. Alper Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde yer almaktadır abi demiş. Notumuzu aldık ve bir başka mesajımız yok. Hemen Ali İmran suresine mikrofonlarımızı bırakalım. Sonrasında zaten kısa aramıza yavaş yavaş gitmiş olacağız. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sevaplarınız tamamen ancak kıyamet günü ödenecektir. O zaman kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa işte murada eren odur. Yoksa dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Kesinlikle mallarınız da ve canlarınız da imtihan olacaksınız. Sizden önceki kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici söz duyacaksınız. Eğer sabreder ve takva yoluna gider, korunursanız, işte bu önemsenerek yapılması gereken işlerdendir. Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilen okur yazarlardan onu insanlara anlatacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz aldı. Sonra onu omuzlarının arkasına attılar da karşılığında az bir para aldılar. Bakın bu ne kötü bir alışveriştir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 185 ve 186. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Her canlı ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü tadacak kardeşler. Bunu herkes biliyor. Ama bu ayetin son bölümünü kimse kale almıyor ya da kimse dinlemiyor. Bu ayetin bir benzeri Ankebut suresi 57. ayet-i kerimede. Sümme ileyne turcaun. Daha sonra bize döndürüleceksiniz diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Daha sonra bize döndüreceksin. İşte o dönüşü, nasıl bir dönüş, dönünce neler olacak, bunu düşünmeyen insan tabii ki en büyük hata yapmış olacaktır. Ama bunu düşünen insan şunu bilecektir. Ali İmran suresi 185'te olduğu gibi. Her canlı ölümü tadacaktır. Ecirleriniz, yaptıklarınız en ufak hardal tanesine varıncaya kadar, zerre miktarı oluncaya kadar ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılıklarını mutlaka ama mutlaka alacaksınız. Ne zaman? Kıyamet günü. Tas tamam verilecektir. Eksiksiz, kimseye haksızlık yapılmadan, kimseye haksızlık edilmeden, herkesin hakkı zerresine kadar ödenecektir. Subhanallah. Kardeşler, vakit varken, henüz bize ayrılan sürenin sonuna gelmemişken, ne yapabiliyorsak, küçük büyük, yani ince kalın fark etmez, ne varsa elimizde, dilimizden ne geliyorsa Allah'ın dinini anlatalım, birkaç kelam okuyalım, birkaç kelam okutalım insanlara, birilerine bir şeyleri ulaştırmaya çalışalım, ahiret yatırımı yapalım. Her şey parayla yapılmıyor, her şey parayla olmuyor, dönmüyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyelim. Ve mallarımızla canlarımızla imtihan olacağımıza Rabbimiz 186. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor bizlere. Hemen mesajlarımıza döndük. Vaktimiz de daraldı iyice. Alaaddin kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan Alaaddin. Suriyeli Muhammed kardeşim ile

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549

0: 62-62-62 Başakşehir.
1: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554-007-34-46 uhvet.org.tr.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com. Reklamlar.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet, kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan ikinci bölümümüze programımızın. Ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, mesajlarımıza bakacağız ama öncelikle bugünkü sorumuzu bir kez daha kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında ortaya çıkan sorunlarda, ihtilaflarda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor kardeşler ve bu ayet-i kerimemizden neler yükleneceğiz, neler öğreneceğiz, neler hayatımıza aktaracağız ki Rabbimize layık bir kul olabilelim? Sorumuzu kardeşlerimize sorduk ve Alaaddin kardeşimizin isteğiyle programımıza başlayacaktık. Alaaddin kardeşimiz bizlerden Furkan suresi 42 ve 45. ayet-i kerimeleri istemişti. Özcan kardeşimiz mesajını iletmiş. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Özcan Özarslan kardeşim. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde yer almaktadır. Yasin suresinin 1 ve 11. ayet-i kerimelerine kadar okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. İnşallah notumuzu aldık. Rabbim amel edenlerden eylesin bizleri. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz inşallah. Nur Demir bacımız. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Hayırlı programlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Nisa suresi demiş. Onu da notumuza aldık. Ve bir başka mesajımız Mehmet Aslan kardeşim. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim bereketli eylesin abi. Sorumuzun cevabı Nisa suresi. Sizlerden Maun suresini istiyoruz demiş. Onu da notumuza aldık. Ve bir başka mesajımız da Metin Karataş abim. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeleri bizim için seslendirir misiniz demiş. Onu da notumuza aldık. Ve mikrofonlarımızı Furkan suresi 42-45'e bıraktık.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sahibe, eğer mabutlarımız hakkında direnmeseydik, az daha bizi onlardan uzaklaştıracaktı, diyorlardı. Azabı görecekleri zaman kimin yolunun daha sapık olduğunu bilecekler. İlahını arzusu edeneni gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu işitirler, akıl ederler mi zannediyorsun? Onlar yalnızca hayvan gibidirler. Hatta onların yolu daha sapkındır. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına bakmaz mısın? Dileseydi onu elbette sakin, hareketsiz kılardı. Oysa güneşi ona rehber yaptık. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 42 ve 45. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle özellikle 43. ayet-i kerimede kardeşler dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Allah'ı ve hükümlerini unutup hevalarını, arzularını ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Buyuruyor. Kardeşler demek ki ilah edinilecek merciler içerisinde, zatlar, şahıslar içerisinde heva da var. Heves de var ilah edinilebilecek. Arzular da var. Heva vahye karşı gelip Allah'ın ilahlık ve Rabliğini kabullenmeyenlerin en büyük putudur kardeşler. Heva vahye karşı gelip Allah'ın ilahlık ve Rabliğini kabullenmeyenlerin en büyük putudur heva. İslam'a uymayan her arzu ve davranış hevadır, hevestir. Yüce Allah'ı Rab ve kendisini onun kulu olarak tanımayan ve onun koyduğu yasaları dışlayıp çiğneyen kişiler bazen kendi arzu ve heveslerinin kulu olurlar, bazen Allah'a karşılık kendilerini tam yeterli görüp ben sosyal hayatımla ilgili işlerimde Allah'ın emirlerini kabul etmem, onun emirleri beni bağlamaz, ben namazımı kılarım, orucumu tutarım ama şunu da yaparım kardeşim, ama faizsiz de ben yapamam, ama kredi çekmeden ben işimi yürütemem diyen kimseler, dikkat edin, hevalarını gündeme getirmişlerdir. Hele hele haram olduğunu söylediğiniz takdirde, bir de haram olmadığını savunurcasına bilgisizce konuşan cahil insanlar, işte hevalarını ve arzularını nasıl ilahlaştırdığını otomatikmen burada göreceksiniz zaten. Sadece ekonomiksel değil bu mesele. Yani başka meseleler de gündeme gelebilir. Yönetimsel, idari meseleler de gündeme gelebilir. Evet, mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımıza bakıyoruz inşallah. Muhammed Bulut kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim programımızı bereketli kılsın demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Yasin Suresi 1 ve 11. ayet-i kerimelere bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yasin, hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Emin ol ki sen gerçekten peygamberlikle gönderilen elçilerdensin. Ve çok güçlü olan, çok acıyan, Allah'ın bölüm bölüm indirdiği o kitapla doğru yol üzerindesin. Bu kitabı sana babaları uyarılmadığından, ilahi vahiden habersiz olan bir topluluğu uyarasın diye gönderdik. Yemin olsun ki onların çoğuna azap hükmü kesinleşmiştir. Onlar imana gelmezler. Muhakkak biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişizdir. Onlar çenelerine dayanmışlardır. Onlar hakkı görmeyecek hale gelmişlerdir. Burunları yukarı, gözleri aşağı somurtup kalmışlardır. Onların hem önlerinden bir set hem de arkalarından bir set çekmişizdir. Kendilerini sarsmışızdır. Onlar baksalar da görmezler. Kendilerini ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Onlar için birdir. Her durumda inanmazlar. Sen yalnızca zikre, Kur'an'a uyan ve kendisini görüp bilmeksizin Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen o kimseyi hem bir bağışlanma hem de büyük bir sevapla müjdele. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Yasin suresi 1 ve 11. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Yasin suresinin ilk ayetleri ilginçtir ki gerçekten insanların yaşamlarını düzeltmeleri, kendilerine çeki düzen vermeleriyle alakalı 10-11 ayet, hatta 12. ayet. 12. ayete özellikle dikkat edin. Gerçekte biz yalnız, biz ölüleri diriltir, hayatlarında yaptıkları ve dünyada yapıp arkalarında bıraktıkları eserlerini yazıp kayıt altına almışızdır diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Özellikle ölüleri diriltiriz ve dirilttikten sonra dünyada yaptıklarını kayıt altına almışızdır diye bize belirten Yasin suresinin 12. ayet kerimesi. Ama gel gör ki insanlar bunu kale almaksızın yaşıyorlar ve öldüklerinde ya da ölüm esnasında Yasin suresini ölünün üzerine okuyorlar. Bu değildir kardeşler. Bu değildir Kur'an'ı anlamak, bu değildir Kur'an'ı yaşamak, bu değildir Kur'an'ı ayaklandırmak ya da dillendirmek. Bu değildir. Kur'an'ı ayaklandırmak, Kur'an'ı dillendirmek, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı yaşamak sağlamken yaşayan kimseler için geçerlidir. Ölülere değil. Bunu bir kere bilelim. Ha, onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölülerinizin arkasından Yasin okuyun hadisini gündeme getirirsek bu sefer şunu göreceğiz. Okuduğumuz ayetler ölüye gitmiyor kardeşler. O ayetlerle bizler diriliyoruz. Allah Resulü bunun için bize okuyun dedi. Bizler diriliyoruz, bizler dirileceğiz, bizler kendimize çeki düzen vereceğiz, hayatımızı ayetleştireceğiz, ayetleri hayatlaştıracağız. Bu minvalde hareket edeceğiz. Aynı zamanda her harfine 10 sevap aldığımız bu ayetlerden de ya Rabbi falanca zatın, işte babamın, annemin, kardeşimin veya mümin kardeşimin ruhlarına hediye eyledim bu sevabı, kabul eyle. Ki sen zaten hayırlı bir evlatsan, hayırlı bir eşsen hanımın için, hayırlı bir babaysan çocuğun için, hayırlı birisiysen kardeşin için, Allah Azze ve Celle bunları inşallah kabul eder de onun sevabına, onun hanesine yazar. Söyleyecek çok sözümüz var tabii ki konuşmamız gereken ama hemen mesajlarımıza döndük tekrardan. İbrahim Bir Işık abimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli abilerim. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Her kim ki Rabbimizin ismini en yüceye çıkartmak için bir gayretin içinde, Rabbim onun ecrini kat kat versin demiş. Allah razı olsun kıymetli abim. Rabbim dualarını kabul eylesin. İnşallah amacımız böyledir, bundan yanadır. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyurmak. Yoksa asla ve kat'a, yani biz biliyoruz, biz konuşuyoruz, biz yapıyoruz, biz ediyoruz ya da ben, Allah muhafaza eylesin. Rabbimize sığınıyoruz. Mümkünse Asr suresini rica edeceğim. Not bu arada daimi olarak sürdürdüğümüz hayır çarşımıza tüm kardeşlerimizi bekleriz. Yerimiz Ateş Tuğla otobüs durağının arkasındadır. Rabbim bereketli eylesin öncelikle. Maşallah, barikallah, güzel bir kermes gözüküyor kardeşler dizayn olarak. Rabbim bereketli eylesin. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Asır suresini bizim için de okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. İnşallah notumuzu aldık abim. Maun suresini öncelikle kulak vereceğiz. Bir de Mümin suresi. Bir diğer ismiyle Gafir suresinin 11. ayetini paylaşmış Mustafa Beyazkaya kardeşimiz mealen. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri uyarıyor kardeşler. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Maun suresindeyiz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O dini yalanlayanı gördün mü? Yetimi iten odur. Yoksulu doyurmak üzere kayırmaz. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından yanılmaktadırlar. Onlar gösteriş yaparlar ve yardımlığı sakınırlar. Zekatı vermezler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Maun suresinde mealen böyle buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, Mekke döneminde nazil olmuş 7 ayetten oluşan Maun suresi kardeşler. Son ayetlerin Medine döneminde nazil olduğuna dair de inşallah rivayetler elimizde mevcuttur kardeşler. Evet, mikrofonlarımızı Asr suresine bırakacağız. Mustafa Beyazkaya kardeşimizin isteği ve İbrahim Birışık abimizin isteğine yer veriyoruz. Buyurun, Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asır suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış işleyerek nakşetmeyi nasip eylesin. Ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Okumak bir şey fayda etmez anlamadıkça, anlamak bir şey fayda etmez anlatmadıkça, anlatmak da bir şey fayda etmez kardeşler yaşamadıkça. Okuyacağız, yaşayacağız, sonra insanlara anlatacağız. Birbirimize anlatacağız, nasihat edeceğiz. Hatırlat, hatırlatmak müminlere fayda verir ilahi düsturu gereği inşallah. Zariyat suresi 57. ayet-i kerimeyi de 55. ayet-i kerimeyi de unutmayacağız. Böylelikle programımızı noktalamış olduk. Rabbimiz kabul eylesin diyelim. Bir mesajımız var, Selahattin kardeşimiz göndermiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Nisa suresi Asır suresini istiyoruz demiş kardeşimiz. Bağcılardan yazılmış bizlere, inşallah Asır suresinde seslenerek inşallah dinlemiştir. O esnada göndermiş. Rabbim kabul eylesin inşallah. Ve programımızı noktalamış olduk. 25 kardeşimiz mesaj iletmiş. 24 kardeşimiz arasında 2 kardeşimizi bulacağız ve mikrofonları sonra teslim edeceğiz kardeşimize. 2 numara rica edeceğim İlyas kardeşimden. 24'e kadar 4 olsun diyor abi. 4'te Habib Pekdemir abimiz var. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin diyelim. Bir başka numara daha rica edeyim kardeşimden. 15 olsun diyor. Nur Demir bacımız var. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin diyelim onun için de. İnşallah en kısa zamanda hediyelerimizi ulaştırırız. Sizlere de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ederken sorumuzun cevabının Nisa suresi 65. ayet-i kerime, ki çok hassas üzerinde durulması gereken, kardeşler çok dikkat ederek amel etmemiz gereken, üzerinde durmasından kastımız o, amel etmemiz gereken ayetlerden bir tanesi. Aman dikkat, aman dikkat diyorum. Sakın nefsimize yenik düşmeyelim. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Sizleri muhafaza eylesin. Yarın görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Kalbimde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
18: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
19: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
22: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0

0: verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabilirler.

0: arttırabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
2: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
3: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Cenab-ı Mevla'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği değer hakkında konuşuyordu. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor: El faslu samin fi i'lamillahi teala halkahu bi salatihi aleyhi ve vilayetihi lehu ve raf'ihil azabe bi sebebihi. Bu bölümde neyi okuyacağız? Şunu okuyacağız: Allah Teala'nın Celle Celaluhu Resul-i Ekrem'e salat ettiğini, yani rahmet ettiğini. Allah Teala'nın salat etmesi demek, rahmet etmesi demektir. Efendimiz'i dost edindiğini, Allah Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimiz'i halil, dost edindiğini. Peygamber aleyhisselam aralarında bulunduğu sürece Allah Teala onlara azap etmeyeceğini vaat buyuruyor. Bu konuları okuyacağız inşallah. Kâle Allahu Teala, Allah Teala Hazretleri Enfal suresinin 33. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu: Ve mâ kânallâhu liyu'azzibehum ve ente fîhim. Sen ey Habibim, ey Resulüm, sen insanların arasındayken Allah onlara azap etmesin. Sen onların arasında yaşadığın sürece senin hürmetine Allah o kafirlere azap etmesin. Sevgili kardeşlerim, bu ayet kafirlerin bir talebi üzerine, bir isteği üzerine nazil olmuştur. O talep, bu şimdi okuduğumuz ayetten bir önceki ayette, Enfal suresinin 32. ayetinde şöyle belirtilmişti. Kafirler demişlerdi ki: Allah'ım, onlar da Allah diyor netice itibariyle. Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e inanmadıklarını anlatmak için şu tehlikeli sözü söylüyorlar: Eğer bu Kur'an senin tarafından indirilmişse, bu Kur'an'ı sen indirmişsen ya ve gerçek bir kitapsa, bu senin kitabınsa, üzerimize gökten taş yağdır. Bu cesaret midir? Buna ahmaklık mı demek lazımdır? Böyle gözü kör, değil mi, kalbi kör bir talepte insan bulunabilir mi? Bize, üzerimize taş yağdır yahut da bize acı bir azap gönder diyor. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e inanmıyoruz. Bu Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'ın dediği gibi senin gönderdiğini kabul etmiyoruz. Sen göndermemişsindir bunu. Bu yalan söylüyor. Eğer bu kitabı sen gönderdinse başımıza azabı indir diyor. Evet. Bu ayeti kerime ne üzerine inmişti onu anlatmış olduk. Sen insanların arasında olduğun sürece Allah onlara azap etmez. Bunu anlatıyorduk. Ey mâ künte bi Mekke'de. Sen insanların arasında Mekke'de bulunduğun sürece Allah Teala onlara azap etmez. Bu ne demek sevgili kardeşlerim? Sen kafirlerin arasında yaşadıkça Allah onlara azap etmeyecektir. فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَبَقِيَ ف۪يهَا مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ نَزَلَ. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılınca orada bir miktar mümin kalmıştı. Yani hicret edemeyen bazı müminler kalmıştı. İşte bunun üzerine şu ayet nazil oldu estağfurullah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Bu ayetin baş tarafı nasıldı? sen onların arasındayken Allah onlara azap etmez. Burada ne buyuruluyor? O kafirlerin arasında bulunan müminler istiğfar edip dururken, estağfirullah, estağfirullah derken, ya Rabbim beni affeyle diye yalvarırken, Allah o kafirleri cezalandıracak değildir. Allah Teala böyle. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bulunduğu sürece, o kafirlerin arasında bulunduğu sürece onlara azap etmeyeceğini vaat buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Bir de sen gittikten sonra orada birkaç tane, Mekke'de birkaç tane mümin kaldı. Onlar da estağfirullah dediği sürece ben onlara azap etmeyeceğim diyor Allah Teala. Müminlere verdiği değeri böylece göstermiş olur. Sevgili kardeşlerim, istiğfar ne kadar önemli bir şey değil mi? İstiğfar etmek, estağfirullah, estağfirullah demek ne kadar önemli bir şeymiş. Sen Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra buyuruyor Allah Teala Hazretleri, orada kalan o bir avuç Müslüman estağfirullah demeye devam ettiği sürece ben onların hatırına oradaki kafirlere azap etmeyeceğim. Elhamdülillah sevgili kardeşlerim. Bu ne güzel bir müjdedir. Ve hâzâ misle kavlihi Estağfirullah. Lev tezeyyelû le'azzebnellezîne keferû minhum azâben elîmâ. Bu durum tıpkı Fetih suresinin 25. ayeti kerimesinde olduğu gibidir. Şayet onlar birbirinden ayırt edilseydi, yani müminlerle kafirler ayrı ayrı yerlerde bulunsalardı, ikisi de aynı mekanda değil de, Mekke'de değil de, biri başka yerde, biri başka yerde bulunsaydı, kafir olanlara acı bir azaba uğratırdık buyuruyor Allah Teala. Biz o kafirlere niye azap göndermiyoruz? Oradaki müminlerin hatırını. Elhamdülillah. Demek ki Rabbimiz, Yüce Rabbimiz müminlere çok değer veriyor. Sevgili kardeşler, elhamdülillah. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Ve kavluhu Teala, estağfirullah. Ve levla ricalun mu'minune ve nisaun mu'minat lem ta'lemuhum en tata'uhum fe tusibekum minhum ma'arra bi gayri ilm li yudhilallahu fi rahmetihi men yeşâ. Allah Teala Hazretleri bu ayetin baş tarafında, yani Fetih Suresinin 25. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Eğer orada kendilerini sizin henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, eğer Mekke'de sizin şahsen tanımadığınız, çünkü siz hicret ettikten sonra iman etmiş kişiler orada vardır efendim, siz onları tanımıyorsunuz, eğer onlar bulunmasaydı sizin de bilmeden onları ezerek vicdan azabı çekme ihtimaliniz bulunmasaydı, sizin de Mekke'ye girip kılıcınızı çekip kafirlerin üzerine yürüyüp o kendilerini tanımadığınız müminleri öldürme ihtimali olmasaydı, Allah savaş izni verirdi. Dilediklerini rahmetine eriştirmek için Allah sizin ellerinizi onlardan çektirdi. Elhamdülillah. Müminlere olan merhametinden dolayı. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimede şu anlatılıyor. Dikkat buyurun. Deniyor ki Mekkeli müşrikler sizi Hudeybiye'de beklettiler. Hani Efendimiz 1400 sahabisiyle umre yapmak üzere Mekke'ye gelirken Mekkeli kafirler onları Mekke'ye almadı. Kılıçlarını çektiler. Savaş istiyorsanız savaşalım dediler. Efendimiz ne buyurdu? Biz savaş istemiyoruz. Biz Mekke'ye gitmek ve umre yapmak istiyoruz. Bırakın gidelim. Yok dediler, bırakmayız sizi. O kafirler sizi Hudeybiye'de beklettiler. sizin umre yapmanıza izin vermediler. Mekke'de imkan bulamayıp hicret edemeyen Müslümanlar, bahsettiğim gibi sizin henüz kendilerini tanımadığınız Müslümanlar var. Siz onları tanımıyorsunuz. Şayet Mekke'de o Müslümanlar bulunmasaydı ve sizin de bilmeden onları ezme, sonunda da vicdan azabı çekme ihtimaliniz olmasaydı, Allah size savaş izni verirdi. Siz de Mekke'ye girer, kafirleri perişan ederdiniz. Ama ne yapalım ki orada tanımadığınız müminler var. Onun için Allah Teala sizin Mekke'ye girip savaş etmenize izin vermiyor. Vermedi. Felemma haceral müminune nezelet. Müminler Mekke'den Medine'ye hicret edince, Enfal suresinin şu 34. ayeti kerimesi nazil oldu. Estağfirullah. Ve ma lehum ellâ yuazzibehumullah. O kafirler Mescid-i Haram'ı, yani Mekke'yi yönetmeye ehil değillerdir. O kafirler Mekke'yi yönetmeye ehil değiller. Hal böyleyken ve onlar insanların orada, yani Mekke'de ibadet etmesini engelleyip dururken, Allah onlara niye azap etmesin? Pekala, azap eder. Çünkü onlar azabı hak ediyorlar. Ve haza min ebyeni ma yuzhiru mekanetehu sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, biz burada neyi öğrendik? Şunu öğrendik. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem aralarında yaşarken Mekkelilerin başına ilahi bir azap gelmeyecektir. Bunu öğrendik. Bu durum bize neyi gösteriyor pekala? Server-i Enbiya Efendimizin Allah katındaki yüce değerini açıkça gösteriyor. Senin hatırına ben o kafirlere azap etmiyorum. Bu ne demek? Sen benim yanımda kıymetlisin, sen benim kıymetlimsin. Senin hatırına ben onlara azap etmiyorum. Güzel kardeşlerim, şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın güvence olduğunu okuyacağız. Ve dera'e bihil azabe an ehli Mekke'te bi sebebi kevnihi. Allah Teala Mekkelilerin üzerinden hak ettikleri azabı kaldırmıştır. Neden? Çünkü Habibi Ekrem'i Mekke'deydi ve Mekkelilerin arasında bulunuyordu. Onun için kafirlere Allah Teala Hazretleri azap etmedi. Onun hatırına azap etmedi. Sümme kevni ashabihi ba'dahu beyne azhurihim. Resulullah hicret ettikten sonra da hicret edemeyen sahabilerin orada yaşamaları sebebiyle oradaki kafirlere Allah Teala azap etmedi. Önce Resulullah'ın hatırına azap etmedi, sonra da orada bulunan müminlerin hatırına kafirlere azap etmedi. Felemma halet Mekke'tü minhum azzebehumullahu bitaslitil müminine aleyhim ve galebetihim iyyahum ve hakkeme fihim suyufehum ve evrasahum ardahum ve diyarahum ve emvalahum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret edince, yani Mekke'de hiçbir mümin kalmayınca, Allah Teala müminleri kafirlerin üzerine gönderdi. Mekke fethinden bahsediyoruz. Ve kafirleri mağlup etti. Böylece Mekke halkını cezalandırdı. Onları müminlere boyun eğdirdi. Bir zamanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kovan, çık Mekke'den git diyen insanlar veya öldürmeye kalkan insanlar boyunları bükük kaldılar. Güçsüz kaldılar. Hiçbir şey yapamadılar. Efendimiz Mekke'ye girdi 10.000 askeriyle. Onlar eli kolu bağlı kaldı. Arazilerini, yurtlarını ve mallarını Allah Teala Müslümanlara bıraktı. Ve fil ayeti eydan tevilun ahar. Enfal suresinin bu 34. ayeti, yani ve ma lehum ella yuazzibuhumullah. O Mekkeli kafirler insanların orada ibadet etmesini engelleyip dururken Allah Teala Hazretleri onlara niye azap etmesin ayeti başka türlü de tevil edilmiştir, yorumlanmıştır. Bu tevil şöyledir. Eğer kafirler insanlardan, evet, şöyle diyelim, eğer kafirler Allah Teala'yı inkar ettikleri için tövbe ve istiğfar etselerdi, pişman olsalardı da estağfirullah deselerdi, Allah onları cezalandırmayacaktı. Ama onlar böyle bir şey söylemedi. Söylemeyince, pişman olduk ya Rabbi demeyince onların üzerine müminleri gönderdi. Müminler de onları mağlup etti. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim, müellifimiz bir hadisi şerif zikredecek ve adeti olduğu üzere zaman zaman hadisi şerifleri senetleriyle veriyor bize. Yani diyor ki ben bu hadisi şerifi filan hocamdan aldım. Bu hocam falan hocasından aldı. Bu hoca falan hocasından aldı. Efendimiz'e varıncaya kadar kim kimden aldı bunu zikrediyor. Buna hadisin senet kısmı diyoruz. Şimdi biraz uzunca bu senet kısmı ben süratle okuyacağım. Sahabi raviye varıncaya kadar. Kadı İyaz diyor ki Haddesena el kadî eşşehid Ebu Ali rahimehullah bi kıraati aleyh قال حدثنا ابو الفضل بن خيرون وابو الحسين الصيرفي قال حدثنا ابو يعلى بن زوج الحره حدثنا ابو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا ابو عيسى الحافظ daha Tirmizi'ye yeni geldik. Ebu İsa demek İmam Tirmizi demek. Yani müellifimiz 544'te vefat etti. Tirmizi Hicri 279'da vefat etti. Oradan buraya kadar ancak gelebildik bak. Demek ki bu hadisin senedinde İmam Tirmizi de var. İmam Tirmizi de bu hadisi şerifi duymuş. Ve İmam Tirmizi hocasını anlatarak diyor ki Haddesena Süfyan İbni Vekin Haddesena İbni Nümeyrin An İsmail İbni İbrahim İbni Muhacir An Abbad İbni Yusuf An Ebi Burdete, An Ebi Musa, An Ebihi. Ebu Musa el-Eş'ari diye bildiğimiz sahabiye geldik. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhul bari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Efendimiz buyurmuş ki, Enzelallahu aleyye emaneyni li ümmeti. Allah Teala Hazretleri Enfal suresinin 33. ayeti kerimesinde ümmetim için bana iki güvence vermiştir. Bu güvence neymiş bakalım estağfurullah. Ve ma kana Allahu liyuazzibahum ve ente fihim. Bu güvencelerden biri sen içlerinde iken Allah onlara azap etmez ifadesidir. Sen onların aralarında bulunduğun sürece Allah Teala o kafirlere azap etmez. Birincisi bu. Birinci güvence bu. İkinci güvence ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestağfirun. Diğeri de aralarındaki müminler istiğfar ettikçe, estağfirullah dedikçe Allah onlara azap etmez ifadesidir. Evet, sen aralarında bulunduğun sürece Allah o kafirlere azap etmez. Çünkü sen bir güvencesin. İkinci güvence de istiğfar kelimesidir. Orada bulunan müminler estağfirullah deyip durdukça Allah o kafirlere, onların hürmetine azap etmez. Ve izâ medaytu teraktu fîhimil istiğfar ilâ yevmil kıyâmet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti Muhammed'e hitaben şöyle buyuruyor. Ben aranızdan ayrıldıktan sonra kıyamete kadar devam etmek üzere istiğfarı bırakıyorum. Kıyamete kadar. Ben aranızdan ayrıldıktan sonra kıyamete kadar size güvence olarak istiğfarı bırakın. Siz estağfirullah, estağfirullah demeye devam ettiğiniz sürece, günahlarınıza tövbe ettiğiniz sürece Allah Teala size azap etmeyecektir. Buyuruyor. Ne büyük bir şeref müminler için, Müslümanlar için güzel kardeşler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine elhamdülillah biz de bu güzelliği tadıyoruz. Bu kıyamete kadar böyle gidecektir. Bu Tirmizi hadis. Yani bir Müslüman günah işleyip de istiğfar ettiği zaman Allah Teala onun günahını bağışlayacaktır. Ve bu vaat kıyamete kadar devam edip gidecektir. Bizim için güvence budur sevgili kardeşler. Biz günahkar kullarız. Her zaman günah işliyoruz. Her an. Yani yapmamız gereken görevi hakkıyla yapamıyoruz. Yapamayınca günah işliyoruz. O halde bizi kurtaracak olan nedir? İstiğfardır. Estağfirullah demektir. Sevgili kardeşlerim, her fırsatta estağfirullah diyeceğiz. İstiğfar edeceğiz. Rabbimiz bizim ağzımızdan bu güzel kelimeyi duyduğu sürece bizi azap etmeyecektir. Dünya hayatında azap etmeyecektir. İnşallah ahirette de azap etmez. Ve nahvun minhu kavluhu teala estağfirullah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Enbiya suresinin 107. ayeti olan biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani alemler kim? İnsanlara, cinlere, bütün çağlara, hatta bütün varlıklara seni rahmet olarak gönderdik. Ayeti kerime, bu ayeti kerime tıpkı yukarıdaki ayeti kerime gibi Resul-i Ekrem'in ne kadar kapsamlı bir güvence olduğunu gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderildiği için işte böylesine büyük bir güvencidir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ene emanun li ashabi. Benim hayatım ashabımın korunması için bir güvencedir. Ashabımın güvencede Allah'ın hıfzında olması için, korumasında olması için bir güvencedir. Bu hadisin Sahih-i Müslim'de farklı bir rivayeti var. Oradaki ifade şöyle. Onu size okuyayım. Efendimiz buyuruyor ki yıldızlar gökyüzünün güvencesidir. Yıldızlar yok olunca olacağı haber verilen şeyler gökyüzünün başına gelir. Gökyüzü mahvolur. Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidince ashabımın başına olacağı bildirilen şeyler gelir. Öyle olmamış mıdır? Değil mi? Dört halifeden sadece Hazreti Ebubekir yatağında vefat etmiştir. Hazreti Ömer şehit edilmiş, Hazreti Osman şehit edilmiş, Hazreti Ali şehit edilmiş. Ondan sonra kargaşa devam edip gitmiş. Ben gidince ashabımın başına olacağı bildirilen şeyler gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Ashabım ahirete göçünce ümmetimin başına geleceği bildirilen şeyler gelir. Gerçekten de öyle olmuştur güzel kardeşler. Evet, Efendimiz vefat edince ashab arasında çok acıklı olaylar olmuştur. Sıffiyin savaşı olmuştur. Cemel savaşı olmuştur. Başka olaylar meydana gelmiştir. Evet. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvence olması meselesini çok iyi anlıyoruz burada. Kîle minel bid'i ve kîle minel ihtilafi vel fiteni. Acaba Peygamber Efendimiz neye karşı güvencedir? Burada müellifimiz onu dikkate alıyor. Bazı alimlere göre Resul-i Ekrem Efendimiz bid'atlara karşı güvencidir. Yani Efendimiz yaşadığı sürece bid'atlar meydana gelmeyecektir. Bazı alimlere göre ihtilaflara ve fitnelere karşı güvencidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle ba'duhum Er-Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme hüvel emanul a'zam ma aşe. Alimlerimizin bir kısmı bu hadisi şöyle açıklamışlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece her türlü olumsuzluklara karşı, her türlü menfiliklere karşı güvencedir. En büyük güvencedir. Ve ma damet sünnetuhu bakiyetun fehüve baki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun sünneti yaşatılıyorsa, hadiste sözü edilen güvence devam edip gidecek. Sünneti yaşatılıyorsa, Peygamber Efendimizin sünneti yaşatılıyorsa. Demek ki güzel kardeşlerim, güven içinde yaşayabilmemiz için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sahip çıkacağız. O neyi nasıl yaşıyorsa bunu öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Hadis-i şeriflerden öğreneceğiz. Nasıl yaşamış? Hayatın hangi safhasını nasıl yaşamış? Bunu hadis-i şeriflerden öğreneceğiz ve devam ettireceğiz. Mesela sık sık aklıma şimdi geliverdi. Bizi sevdiği için buyuruyor ki biliyorsunuz, ümmetime sıkıntı vermeyeceğimi bilseydim, ah bakınız merhamete bak, ümmetimi zora sokmayacağımı bilseydim her abdest alışlarında dişlerini fırçalamalarını emrederdi, misvak kullanmalarını emrederdi. Öyle mi buyurdun ya Resulallah? Peki, öyleyse ben bundan sonra her abdest alışta dişlerimi fırçalayacağım, misvaklayacağım. Mesela yani bunu yapabiliriz. Yani onun dışındaki ahlaki esasları tabii ki öncelikle yapacağız. Dediğim gibi hadislerden öğreneceğiz. Ne zaman ne yapmış Peygamber Efendimiz? Biz de aynını yapmaya gayret edeceğiz ki sünneti yaşadığımız sürece sünnet bizi korusun. Burada bu bahsediliyor. Aman hadis okumayı bırakmayın. Ben size en çok Riyazu Salihin'i tavsiye ediyorum. Riyazu Salihin okuyun. Şerhiyle birlikte okuyun. Efendim, ailenizle birlikte okuyun. Çoluğunuz çocuğunuz da duysun. Ve her öğrendiğiniz sünneti yaşamaya gayret edin. Bu sizin bahtiyarlığınız için son derece önemlidir. Fe izâ ümîtet sünnetuhu fentezirul belâe vel fiten. Sünneti uygulanmayınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti uygulanmayınca, yani yaşatılmayınca, işte o zaman belaları, yani dünyevi sıkıntıları bekleyiniz. Fitneleri, yani dini kargaşaları bekleyiniz. Bunlar ard arda gelecektir. Bizim başımıza gelen sıkıntılar da öyle anlaşılıyor ki sünnet-i seniyyeyi yaşamadığımız için oluyor. Burada hem Sahih-i Buhari hem de Sahih-i Müslim'deki şu hadisi şerifi hatırlamalıyız güzel kardeşlerim. Hatta hiç unutmamalıyız. Efendimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْاِلْمَ اِنْتِزَاءً. Allah Teala Hazretleri ilmi, bilgiyi çekip almak suretiyle almaz. Bilgiyi, ilmi kaldıracaktır Allah Teala ama bunu bir şeyi söküp alır gibi almayacak. Ya Allah Teala ilmi yok edecek ama insanların hafızalarından silerek yok edecek. Hafızalarından silmek suretiyle, unutturmak suretiyle almayacak. Ya alimleri öldürmek suretiyle ilmi yok edecek. Alimler ölecek, ortada neticede ilim de kalmayacak. Ortada hiçbir lider, hoca kalmayacak, gerçek hocalar. O zaman insanlar, bir kısım cahilleri kendilerine lider, alim, hoca kabul edecek. Bu sahte alimler fetva verecekler. Halk gelecek, onlara bir takım sorular soracak. Onlar da bilmedikleri halde fetva verecekler. Şimdi ben bilmiyor gibi görünsem, bilmiyorum desem diyecekler ki ya bu cahilmiş, bu hoca cahilmiş. Halbuki alim olsa bilemiyorum kardeşim. Bakalım, kitabı karıştıralım. Neymiş cevabı, ben öğreneyim size bildireyim der. Ama cahiller böyle demez. Çünkü onların işi gücü tafra satmak. Bu adam alim, her sorduğunu biliyor dedirtmek. Neticede diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu insanlar sahte alimlere tutunacaklar. Onlar da bilmedikleri halde fetva verecekler. Sonunda hem o sahte alimler doğru yoldan çıkacak, hem de insanları doğru yoldan çıkaracaklar. Hem Buhari hem Müslim hadisidir bu. Onun için sevgili kardeşlerim, peşlerinden gittiğimiz insanlara dikkat edelim. Şeyh dediğimiz, alim dediğimiz kişiler gerçekten alim mi? Gerçekten şeyh mi? Bunu iyi ölçüp biçmemiz lazım. Yoksa işleri güçleri oturmak, güzel yemekler yemek, sohbetler etmek tatlı tatlı. Bundan sonra da dağılıp gitmek. Oh çok güzel, bu hafta çok güzel bir hafta oldu elhamdülillah, çok güzel sohbet ettik filan. Bana bazıları böyle söylüyor da, şu kadar pilav vardı diyor bu hafta, 30 kilo pirinçten filan. Adamın anlattığı şeye bak. Bunu mutluluk için bir vesile kabul ediyor. Biz dünyaya yemeye içmeye mi geldik yahu? Eğer başlarındaki efendi gerçekten bir efendi olsa, yemenin içmenin önemli olmadığını söyler. Efendim, yemek içmek için toplanmazlar. Neyse. Onun için kimi lider edineceğiz, kimi rehber edineceğiz, buna iyi dikkat etmemiz lazım. Bir de öyle televizyonlarda gördüğümüz bazı sahtekarlar var. Onları da kendimize rehber edinmemeliyiz. Çok cazip konuşan, böyle güzel konuşan efendim adamlar vardır. Hadis aleyhtarı adamlar vardır. Onlara da itibar etmeyin, peşlerinden gitmeyin. Burada anlatılanlar gibi olursunuz. O zaten yoldan çıkmış, sapmış, sizi de saptırır. Efendimiz haber veriyor. Okuduk işte. Hem kendileri sapacak, hem de peşlerinden gelenleri saptıracaklar. Ve kâle Allahu Teala, Estağfirullah, İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî, yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ahzab suresinin 56. ayeti kerimesinde Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Hem Allah hem de melekleri peygambere salat ederler. Salat neydi? Allah salat ediyorsa Allah'tan rahmettir. Allah salat ediyor demek, Allah rahmet ediyor demek. Melekler salat ediyor demek, melekler istiğfar ediyorlar. Yani onun için istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi onun günahını bağışla diyorlar. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Müminlerin birbirine salat etmesi demek, birbirlerine dua etmesi demektir. Ebanallahu Teala fadla nebiyyihi sallallahu aleyhi ve selleme bi salatihi aleyhi sümme bi salati melaiketihi ve emera ibadehu bis salati ve teslimi aleyhi. Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem'in üstünlüğünü, Peygamberimizin yüceliğini şöyle ortaya koydu. Nasıl? Aziz peygamberine önce kendisi salat etti. Ben ona salat ederim buyurdu. Ne demekti Allah'ın salat etmesi? Rahmet etmesi. Ben ona rahmet ederim. Rahmetimi yağdırırım. Sonra meleklerinin ona istiğfar ettiğini bildirdi. Kullarından da ona salatü selam getirmelerini istedi. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini gösterdi. Bizden ne istiyor Allah Teala? Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah dememizi. Diğer bir ifadeyle, ki hepimizin bildiği üzere, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina. Bu da Efendimiz'e salatu selam. Veya biri Muhammed dedi mesela, sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz dedi, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte salat bu. Demek ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed, salat. Sallallahu aleyhi ve sellem, salat. Diğer bildiğimiz tarzda salatü selam getirmek, Efendimiz'e salat etmektir. Şimdi salatın manasını biraz açıklayalım güzel kardeşlerim. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Ve kad haka Ebu Bekir İbn-i Furek. Bu zat Eş'ari alimi. Ebu Bekir İbn-i Furek. Hicri 406 tarihinde vefat etmiş. Miladi 1015 tarihinde vefat etmiş bir alim. Bu alim ehli sünnetin görüşlerini ehli sünnetten olmayanlara karşı çok güzel savunmuş bir alimdir. Allah rahmet eylesin. Mutezile'ye karşı itikadi konulardaki bazı hadisi şerifleri müdafaa etmiştir. Mutezile dediğimiz aklı ön planda tutan, aklı her şeyden önemli gören bir takım insanlar vardı. Onlara karşı hadisi şerifleri savundu eserleriyle, sözleriyle. Allah ondan razı olsun. Bu alim şöyle dedi İbn-i Furek: "Enne ba'dal ulema'i teevvele kavlehu sallallahu aleyhi ve selleme ve cu'ilet kurratu ayni fi salah ala haza ey fi salatillahi teala aleyye ve melaiketihi ve emrihi el ümmete bizalike ila yevmil kıyam." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hepimiz biliriz. "En büyük sevincim namazdadır" buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. "Ve cu'ilet kurratu ayni fi salat." Ya namaz kılmak suretiyle ben son derece mutlu olurum. Maalesef bize namaz kılmak biraz sıkıntılı oluyor ama Efendimiz de buyuruyor ki ben namaz kılarak mutlu olurum. Anlatacağız. Yani en büyük sevinci namazda duymam sağlandı buyuruyor Efendimiz. Namaz kılarken en büyük sevinci duymamı Allah bana lütfetti. Bazı alimler bu hadisteki salatı salatü selam diye tevil etmişlerdir. İlk manası namaz demişler. Bazıları da demişler ki burada Efendimizin kastettiği salatü selamdır. Bu tevhile göre hadisin manası şöyle olur: Allah Teala'nın ve meleklerin bana salat etmesi, ayrıca Cenab-ı Hakk'ın ümmetime kıyamete kadar bana salatü selam getirmelerini emretmesi benim için en büyük sevinç kaynağı olmuştur. Evet, en büyük sevincim namazdadır hadisini böyle anlamışlardı. Demek ki biri bir anlamı namaz kılarken ben büyük zevk duyarım. İkincisi, ümmetim bana salatü selam getirince ben çok mutlu olurum. Bu halde sevgili kardeşlerim her fırsatta Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyelim. Yürürken Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina. Seyyidina siz de söyleyebilirsiniz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hadis-i şerifte böyle geçiyor aslında. Efendimiz böyle deyin buyuruyor. Ama biz işte hürmetimizden Efendimiz demenin zevkini tatmak için bir de Allahümme salli ala seyyidina diyoruz. Ve salatu minel melaiketi ve minna lehu dua ve minallahi azze ve celle rahmetu. Meleklerin ve bizlerin fahri kainata salat etmemiz, ona dua etmemiz anlamındadır. Peki Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e salat etmesi ne anlama geliyor? Söyledik sevgili kardeşlerim. Ona rahmet etmesi anlamına geliyor. Ve kîl yusallûne yubârikûne. Bazı alimler de şöyle demişlerdir. Resul-i Ekrem'e salat ederler demek, ona hayır dua ederler demek. Salat ederler demek, ona hayır dua ederler. Nebi-i Ekrem Efendimiz ashabına kendisine nasıl salatü selam getireceklerini öğretmiştir. Bunu öğretirken salat ve bereket kelimelerini birbirinden ayırmıştır. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tamam. Bir de Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Değil mi? Namazda okuyoruz biz. Hem Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye okuyoruz, hem de Allahümme barik diye okuyoruz. Bunlar birbirinden ayırmıştır yani. Ashabına böyle öğretmiştir. Bunların manası neydi güzel kardeşlerim? Allah'ım İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Allah'ım İbrahim'e ve âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket lütfet. Allahümme barik, bu demek. Barik, bereket. Bereket lütfet demek. Bereket ver demek. Ve seneskuru hükme salatü aleyh. Fahri Alem Efendimiz'e salatü selam getirmenin hükmünü, yani salatü selam getirmenin farz mı yoksa sünnet mi olduğunu ileride zikredeceğiz diyor müellifimiz. Şimdi kaf, ha, ya, ayn, sad var ya güzel kardeşlerim, Meryem suresi böyle başlıyor. Bu huruf-u mukatta dediğimiz, bu harflerin manasının ne olduğunu müellifimiz bize anlatacak. Ennel kâfe min kâfi, ey kifayetullahi teâlâ li nebiyyi. Kâf harfi Allah Teala'nın El Kâfi isminden kinayedir. Allah Teala'nın isimlerinden biri El Kâfi. Manası şudur: Allah Teala Resulüne kâfi gelir. Yeter. Allah Teala Resulüne yeter. O varken mesele yok, dert yok. Kâle Teala Eleysallahu bikâfin abde. Nitekim Cenab-ı Hak Zümer suresinin 36. ayeti kerimesinde Allah kuluna yetmez mi buyurmaktadır. Eleysallahu bikâfin abde. Allah kuluna yetmez mi? Başkasını niye arıyorsunuz? Velha hidayetuhu lehu. Ha harfi Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine hidayet edeceğini, yani onu doğru yola ileteceğini gösterir. Kaf, ha derken. Demek ki kaf, kafi isminden, ha, hadi isminden kinayedir. Kale ve yehdiyeke sıraten müstakime. Fetih suresinin 2. ayeti kerimesi bunu göstermektedir. Allah seni dosdoğru bir yola iletecektir demektir. Vel ya te'yiduhu lehu. Kaf, ha, ya, ayn, sattaki ya harfi Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'i destekleyeceğini ifade eder. Kâle huvellezî eyyedeke binasrihi. Nitekim Enfal suresinin 62. ayeti olan huvellezî eyyedeke binasrihi ayeti kerimesi bunu gösterir. Bu ayetin manası şudur: kendi yardımıyla ve müminler vasıtasıyla seni destekleyen yalnız odur, Allah'tır demektir. Evet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hem kendi yardımıyla hem müminlerin yardımları sayesinde seni destekleyen Allah'tır demek. Vel ayn, kaf, ha, ya, ayn derken ismetuhu lehu. Kale vallahu ya'simuke minen nas. Kaf, ha, ya, ayn, sattaki ayn harfi ismeti, yani Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'i masum, ismet, masum, aynı kökten gelen kelimelerdir. Bakınız, siz masum kelimesini bilirsiniz. Günahsız demek. Değil mi? Masum. Ne masum adam mesela, ne biliyor musun? Efendimiz içinde ismet sıfatı kullanılıyor. Masumdur. Yani günahsız. Allah Teala'nın onu masum ve mahfuz kıldığını gösterir. Maide suresinin 67. ayetindeki Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan korur hadisi bunu gösterir. Ve sadu salatuhu aleyh. Sad harfi ise kaf ha ya ayn sad. Sad harfi Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e salat edeceğini ifade eder. Evet. Böyle izah etmişler. Ahzab suresinin 56. ayetindeki Allah ve melekleri peygambere salat ederler ayeti kerimesinde olduğu gibi. Ve kâle teâlâ. Estağfirullah. Ve in tezâhera aleyhi fe innallâhe huve mevlâhu ve cibril ve sâlihul müminîn vel melâiketü ba'de zâlike zahir. Allah Teala Tahrim suresinin 4. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimizin hanımlarına şöyle buyuruyor. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, şu bir gerçek ki peygamberin dostu Allah'tır, Cebrail'dir, salih müminlerdir. Annelerimiz Peygamber Efendimiz'den dünyalık istemişlerdi. İşte geliyor dışarıdan ganimetler geliyor, ona buna dağıtıyorsun, biraz da bize ver demişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara karınlarını doyuracak kadar bir şeyler veriyordu. Geri kalanını müminlere, Müslümanlara dağıtıyordu. Annelerimiz bir ara tavır koydular. Bunun üzerine ayeti kerime geldi. Allah Teala annelerimize ne buyurdu? Onun dostu benim. Onun dostu salih müminlerdir. Ayağınızı denk alın. Evet. Bundan sonra melekler de onun yardımcısıdır. Demek ki Resulullah'ın yardımcısı Allah'tır, meleklerdir, salih müminlerdir. Mevlahu ey veliyuhu demektir. Bu ayetteki Mevlahu, Allah onun dostudur ifadesinin manası, Allah onun yardımcısıdır demektir. Ve salihul müminin, kıyl el-enbiya'u ve kıyl el-melâiketü ve kıyl Ebu Bekrin ve Ömer ve kıyl Aliyyün radıyallahu anh ecmain radıyallahu anhum ecmain. Sevgili kardeşlerim, inşallah önümüzdeki derste bu kaldığımız yerden başlar ve devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.

0: etti. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
7: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
11: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Ey iman edenler, müttakiler olarak, takva ehli olan şahsiyetler olarak sadıklarla beraber olun. Kimle beraber olacağız? Önce imanımıza bir bakalım. Gerçekten ey iman edenler hitabına muhatap mıyız? Ne kadar muhatabız? Kendimizi bir kontrol edelim. Hadi canım sen de biz de iman edenlerdeniz. Buyurun önce bir kendimizi arz edelim Kur'an'a. Arz edelim sünnete. Arz edelim imanın ilkelerini. Ondan sonra bakalım. Ne kadar iman ettik? Ne kadar kuvvetliydi? Ne kadar sahihti? Ne kadar katıksızdı? Ne kadar katkı maddeleri karıştı? Onu bir gözden geçirelim. Erkeğimizle, kadınımızla. Hepimiz buna dahiliz.
1: Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dai her pazartesi 16.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
9: daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: 103.2 Özel FM.

0: Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lakibetu lilmuttakin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, geçen sohbetimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Derda radıyallahu teala anha yapmış olduğu tavsiyeleri, nasihatleri, emirleri üzerinde durmuş idik ki bu 9 meseleden gündeme geliyordu ki kendisinin de beyanıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şu 9 şeyi tavsiye, yani emrettiğim üzerinde durmuş idik. İnşallah sohbetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Enes bin Malik radıyallahu teala şu hadisi naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: dünya hayatını dinlerine tercih etmedikleri sürece la ilahe illallah sözü kulları Allah'ın öfkesinden korur. Ancak dünya hayatını dinlerine tercih edip de sonra la ilahe illallah derlerse bu sözleri kabul görmez. Yüce Allah onlara yalan söylüyorsunuz karşılığını verir. Hadisimiz Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ından Türkçe tercemesi cilt 10 sayfa 97, hadis 10.015, 10.016 da kayıtlıdır. Ayrıca Ebu Ya'la el-Mefsili Müstedin'de aynı hadisi bize rivayet ediyor. Ve İbn Hacer el-Askalani el-Metalibul-Aliye'den aynı hadisi kaydetmiştir. Hadis senedi itibariyle de lafzı itibariyle de sıhhatlidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu dünya hayatını dinlerine tercih etmedikleri sürece, dinlerine tercih etmedikleri sürece la ilahe illallah sözü kulları Allah'ın öfkesinden korur. Dünya hayatı dediğimiz vakit, değerli kardeşler, İslamsız bir dünya hayatı, yani İslam'a tercih edilecek bir dünya hayatı, insanın hevasının ilahlaşmasıdır. Ayrıca hevadan kaynaklanan, nefislerinden kaynaklanan, sanki ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılan hal bütünüyle haramlara dalmak demektir. Nefsin arzuları, istekleri, malum olduğu üzere insanlar zevk-i sefaya çok alışkın bir durumda, bir imtihan gereğidir bu. Eğer İslam gündeme gelmezse, eğer din bir kişiye ya da kişilere ya da topluma, aileye egemen olmazsa, bu sefer nefsani arzular, heva ve heves onlara egemen olur. Öyle olduğu takdirde mutlaka sınırları aşarlar. Edep sınırını aşarlar, ahlak sınırını aşarlar, insanlarda ilişki sınırlarını aşarlar. Meşhur ifadesiyle gölgeler adına kim güç sahibi ise o kendi arzusunu, hevasını diğerlerine kabul ettirmeye çalışıverir ve kabul de ettirir. Çünkü güç onun elinde. Komşular arasındaki ilişkiler güce bağlı. Toplumun ekonomisi güce bağlı. Siyaseti güce bağlı. Yargısı güce bağlı. Yani hayatın kendisi güce bağlı. Güç ise hevaya bağlı, hevese bağlı, nefsani arzulara bağlı olunca elbette ki o bölgedeki kullar, o toplumun insanları bütünüyle kendilerini sadece kendisine şirk koşmadan ibadet etmek üzere yaratan Rableri Allah'a isyan meselesini ortaya koyarlar. Elbette ki Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılacak bir isyan, Allah Azze ve Celle'nin onlara karşı alabildiğine öfkesini gündeme getirir. Rabbimiz onlardan asla razı olmaz. Onlar birbirlerine zulmederler. Bu sefer topluma hem şirk egemen olur, hem zulüm egemen olur. Hadis-i Kudsi'de ki İmam Müslim'in Sahih Müslim'de sahih senetle rivayet etmiş olduğu Hadis-i Kudsi'den Rabbimiz Allah Azze ve Celle, ey kullarım, ben zulmü kendime yasakladım. Sizin aranızda da zulmü haram eyledim. Birbirlerine zulmetmeyin. Kişi gerek nefsine gerekse kendisinin dışındaki varlıklara zulmettiği takdirde elbette ki Allah Azze ve Celle'nin rızasını kaybetmiştir. Çünkü onun emrine karşı isyan etmişlerdir. Dünya hayatı dine tercih edildiği vakit, demek ki din, yani Allah katında yegane hak din İslam, tamamen dışta bırakılmış, ötelenmiştir. Allah'ın emirleri, hükümleri, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı, onun sünneti, Kur'an'ın hayata hakimiyeti, uygulanması olan sünneti tamamen bir tarafa bırakılmıştır. Öyle bırakıldığı takdirde elbette ki Allah Azze ve Celle'nin rızası kaybolmuş. Allah'ın rızasını kaybeden kullar yeryüzünde perperişan olmuşlardır. Çünkü Allah'ın rızası onları yarattığı fıtratlarına uygun hükümlerin gündeme gelmesinde idi. İnsan eğer ki insani olan fıtratın dışında hareket ederse, cüsse olarak, beden olarak, vücut olarak insandır. İki ayak üzerinde yürüyen, bir kafası, iki kolu, iki ayağı, bir gövdesi olan bir mahluk. Ama hal, hareket, tavır, ahlak, yapı insani değil, fıtri değil. Hayvanlardan daha aşağılık bir hale gelinmiş olur. Furkan suresinde, Araf suresinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin beyan buyurduğu üzere Casiye suresinde, dolayısıyla insanın, insan olarak yaratılan mahlukun mutlaka fıtratına ilgili ne varsa ona uygun hareket etmesi lazım ki ona insan denilmiş olsun. Fıtratı da İslam'dır. Çünkü insan fıtrat üzere yaratıldı. İslam fıtrat dinidir. İslam'a uygun hareket ettiğinde fıtratına uygun hareket etmiştir. Yoksa heva ve heves gündeme gelir. Hevalar, yani tutkular, istekler, arzular insana egemen olur. İlahlaşır, insan hevasının kulu olur. Bu sefer helal haram tanımaz. Bütünüyle sınırını aşmış, haddini aşmış bir hale düşer ki Allah muhafaza, ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu üzere hayvanlardan daha aşağılık bir konuma gelmiş olur. Dünya hayatı dinin egemen olduğu bir hayat olması lazım. Dinde mutlak hak olan İslam'dır. İslam'ın dışındaki dinlerin kesinlikle hak ile ilgisi yok. Hepsi ya beşer temellidir ya ilahi temelli olmakla beraber o dine ihanet eden, o dinin taraftarları olduğunu ifade eden cahiller tarafından, hainler tarafından İslam bozuldu. İslam bozulunca artık gerçeğinden uzaklaştırıldığı için o insanların heva ve hevesten kaynaklanan bir ideoloji, bir felsefe haline geldi. Defalarca ifade ettik ki Allah katında hak din İslam'dır. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesi. Onun dışında din söz konusu değil. İslam'ın dışındaki bütün ideolojiler, bütün felsefi anlayışlar, bütün düzenler, sosyal düzenler birer din niteliklidirler. Ama hiçbiri hak değil. Hepsi insanın hevasından kaynaklanmış, mutlaka zulme dayalıdır. Çünkü zulüm haddini aşmaktan başka bir şey değil. İnsan Rabbinden geleni kabul etmez de haddini aşar, kendi kendine Rablik makamında bulunduğunun zannıyla din koyucu olur. Kendisi için, ailesi için, toplumu için, yönettiği halkı için Allah'ın hükümlerin dışında kurallar koydu mu, onlara kendisinin ilah olduğunu, Rab olduğunu, onların da bu kurallara itaat etmek ile onun Rabbinin kabulünü gündeme getirir. Tabi bunu duyan insanların bazıları kesinlikle böyle bir şey yok kardeş diyebilirler. Allah Azze ve Celle bir hüküm koyar, insan kullarının hayatının güzelliği için, hayrı için insan da başka bir hüküm koyar. O hükmün tamamen zıttına. Şeytan niye lanetlik oldu ki? Allah Azze ve Celle her şeyin Rabbi, ilahı, meliki, bütün alemlerin, kainatın hem yaratıcısı hem hakimi bir hüküm koydu. Adem meleklerden, meleklerin içindeki bulunmuş olan aslı cinlerden olan iblisten üstündür, kerimdir. Melekler Adem'in üstünlüğünü kabul edip secde edince Allah'ın hükmüydü. Adem'e secde ettiler ama Allah'ın hükmüyle secde ettiler. Kıbleleri Adem oldu fakat Allah'ın hükmünü yerine getirdiler. Bu insanın insana secdesi ya da mahlukatın insana secdesi değildir. Allah'ın emrinin gereğini yerine getirmedir. Rabbim böyle buyurdu. Onun rızası bu. İblis secde etmedi. Allah'ın hükmüne karşı hüküm koydu. Kendi hevasından. Allah Adem'i üstün yarattı. Ondan üstün yarattı. Ve emretti ki buna secde et. Bu Allah'ın emri. İblis hevasından bir hüküm koydu. Dedi hayır, ben ondan hayırlıyım. Niye buna secde edeyim ki? Sen beni ateşten, onu topraktan yarattın. Irkçılık yaptı. Demokrat bir kafayla hareket ettin. Hayır. Ben kesinlikle senin bu konudaki hükmüne rıza göstermiyorum. Kendi arzum neyse onunla amel ederim. Adem'e secde etmem. Ve kafir oldu. Bu malum olduğu üzere sadece bir tek konu, bir ilke. Büyüklerin ifadesiyle diyor, bir bardak su okyanusa işarettir. Okyanusun örneğidir. Bir bardak su. Bunu milyonlar defa büyütün su olarak bir okyanus. Milyonlarca büyümesiyle su olmaktan kurtulmuş değil. Su sudur. İsterse küçük bir bardakta olsun, isterse bir okyanusta olsun. Bir avuç buğday alın, tonlarca buğdayı bir benzerinden başka bir şey değildir. Yani örneklerden bir örnek verilir, ilkelerden bir örnek verilir. Bütünü böyledir. Artık onun hayatın her veçhesine, her bölümüne, her merhalesine şamil kılabilirsiniz. Allah bir hüküm koymuştur. İnsanlar kendilerince Allah'ın hükmüne karşı bir hüküm koymuşlar. Mesela Allah faizin her türlüsünü haram kıldı, yasakladı. İnsanlar yok dediler. Bizim ekonomimiz faizsiz olmaz. Bizce ya da bence meşhur kelimesiyle faiz olması lazım. Ekonomimizin temelinden faiz olması lazım. Her ne kadar dilleriyle bunu söylemedilerse de halleriyle ifade ediyorlar. Burada bir yanlışlık var, bir noksanlık var, haşa. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi bütün noksan sıfatlarından tenzih ederiz. Subhanallahi ve bihamdih, Subhanallahil Azim. Bunu demek istiyorlar. Allah bu konuda haşa noksanlık yaptı, hata etti, kesinlikle. Allah zinayı haram kıldı. Zina serbest. Allah zinayı haram kıldı. Birileri ortaya çıktılar, dedi ki hayır, burada bir yanlışlık var. Bu hatadır. Olur mu öyle bir şey? Zina serbesttir. Biz zinayı serbest kılıyoruz. Allah yasaklamışsa da. Allah Azze ve Celle malların gasp edilmesini yasak etti. Biz serbest bırakıyoruz. Allah içkinin her türlüsünü yasakladı, haram kıldı. Bu konuda bakanlıklar gündeme getirilen toplumlarda, cahili toplumlarda, devletlerde, düzenlerden her türlü içki serbest, hatta vergiye bağlanmış, vergilendirilmiş, kazanç kutsal olduğuna inanır olmuşlardır. İşte insanın hevesi ve dünya hayatını dine, yani İslam'a tercih etmesidir. Dünya hayatı İslam'a tercih edilmezse, La ilahe illallah denildiği takdirde, şirk koşulmadığı takdirde, küfür edilmediği takdirde, bu kelime kişiyi Allah'ın merhametiyle, lütfuyla Allah'ın gazabından korur. Allah'ın gazabından korur. Mümkündür ki hata etsinler. Amel konusunda birçok hatalar, yanlışlıklar gündeme getirsinler. Hani Resulullah Sellem'in hadisinde Ebu Zer'in yanında ifade etmişti ya radıyallahu teala an, kişi la ilahe illallah'a samimi bir şekilde iman ederek söylediği takdirde, zina da etsen, hırsızlık da yapsan, Allah Azze ve Celle onu affeder. Tabii bu arada Cibril Aleyhisselam'ın da Resulü Sellem'e bu şekilde beyan ettiğine dair Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Ebu Zer'in zoruna da gidiyor. Önce la ilahe illallah diyenin kurtuluşun, ya Resulullah zina etse, hırsızlık yapsam, Aleyhisselatü Vesselam evet, defaten evetler gündeme gelince Resulullah buyurdu ki Ebu Zer'in hoşuna gitmese de o Allah'ın affına uğrar. La ilahe illallah tevhidinin yüceliğinden dolayı, şirk koşulmadığından dolayı. Malumuzdur ki ayet-i kerimede Rabbimin buyurduğu, Allah kendisine şirk koşulmayı asla affetmez. Asla. Onun dışındakini affeder. Şimdi şirk koşarak anayasalar gündeme getirenler, devlet yönetimlerini gündeme getirenler, özellikle de işgal edilen İslam topraklarında şirk ile amel edenler, şirk ile yönetenler, ha istedikleri kadar laf sen ifade etsinler, biz de Müslümanız, biz de inanıyoruz. Din o kadar çok yanlış anlaşıldı ki veya anlaşmayı gündeme getirirler kendi paylarına. Yoksa din apaçıktır, mubin. Hem apaçıktır hem de çok kolaydır. Birileri bile bile ihanet ediyorlar. Bile bile ihanet ediyorlar. Şimdi bir taraftan hem Allah'ın hükümlerine karşı aynen iblisin hüküm koyduğu gibi konulan hükümlerle devletler idare ediliyor, ülkeler idare ediliyor. Diğer taraftan da Allah neyi haram kılmışsa hepsi serbest bırakılıyor. Ve özellikle Müslümanların esarette bulunmuş oldukları beldelerdeki yönetimler veya yönetime gelen kendini Müslüman kabul edenler, namaz kılanlar, oruç tutanlar, bir tarafta hüküm olarak şirkin ve küfrün içinde, diğer tarafta da her türlü haramı serbest bırakmanın günahı içinde. Ve hiçbir ikrahları yok. Kendi istekleriyle adaylıklarını ortaya koyuyorlar, destekliyorlar. Yapacaklarına dair antlar içiyorlar. Evet, her ne kadar ben Kur'an'ın ilkelerini bir tarafa bırakıyorum, sizin ilkelerinizi kabul ediyorum cümlesini kullanmıyorlar. Ama sizin ilkelerinizi kabul ediyorum, buna göre davranacağım sözünün zımmından İslam'ı bir tarafa bırakacak, Allah'ın hükümlerini, yasalarını, ilkeler, İslami ilkeleri bir tarafa bırakacağım, bununla amel edeceğim zımmında bu var. Ve şu unutulmadı aslında, bile bile ertelendi, ötelendi. Müslüman olmuş olan bir kişi hangi harekette bulunursa, hangi sözleri söylerse, hangi fikre bulaşmışsa dinden çıkar. Bu tamamen ötelendi. Yani İslam'daki irtidat hükümleri. Bir kişi nasıl Müslüman olur, nasıl mümin olur, nasıl muvahhid olur, nasıl iman eder, nelere iman etmesi gerekli, İslam uleması buna dair risaleleri yazdıktan sonra, şerhler gündeme geldikten sonra, bir de elde edilmiş olan dünyada da ahirette de en büyük servet iman nasıl muhafaza edilir, nasıl koruma altına alınır, neler yapılırsa bu servet ellerinden gider. Dünyada zelil, ahiretten cehennem ehli olurlar ebeden. İrtidat.

İrtidat neydi? İslam'dan uzaklaşmak, imandan uzaklaşmak neydi? Elfaz-ı küfür, ahkam-ı küfür, efkar-ı küfür, ef'al-ı küfür, bunlar tamamen gündemden çıkarıldı. Onun için cahil bırakılmış olan halk çok kolay aldatılıyor. Birisi sözlerinden ya Allah, maşallah, bismillah gibi laflar söyledi mi halkın baş tacı oluyor. Bu kişi neyle meşgul oluyor? İnkar etmediği müddetçe sözü yerinde mi acaba? Bir kişi inkar etmediği müddetçe Ebu Cehil'in koltuğuna oturur, Mekke'yi Ebu Cehil gibi putlara tabi olarak, putların ilkelerine tabi olarak yönettiği takdirde ne olur? Tabi alimler, hocalar buna cevap verecekler. Malum o günkü Mekke defalarca ifade edildi ki laik, demokratik, gayri İslami şirk devletiydi. Laikti, hiçbir dini resmiyete kabul etmiyordu. Bütün dinlere eşit uzaklıktaydı. Başta İslam'a ait olmak üzere. Ama kesinlikle ben Müslümanım diyen vatandaşların da Allah bildiğine cezalandırıyor, hatta öldürüyorlardı, şehit ediyorlardı. Yahudi ve Hristiyanlara ses etmiyorlardı ama Müslümanlara. Çünkü Müslümanlar diyorlardı ki la ilahe illallah, Allah'tan başka hüküm koyucu yok. Ha, Yahudi bunu demiyor, Hristiyan bunu demiyor. Bundan dolayı Yahudi'ye, Hristiyan'a, Mecusi'ye, ineğe tapan Budistlere, Brahmanistlere, hepsine yer var idi toplumda ama İslam'a ve Müslümanlara yok. Onun için ne ile idare edecek, ne ile yönetecek, ne ile kanun koyacak? Allah'ın yasakladığını serbest, serbest bıraktığını yasaklayacak, bunu kanunlaştıracak. Ve bir Müslüman söz gelimi, böyle bir şeyin diye meydana geleceği yok ya zamanımızda veya toplumda, bir meyhaneyi bassa, orada Allah'ın haram kılmış olduğu şişeleri veyahut da diğer haram olan şeyleri kırsa, dağıtsa, kendince emri bil maruf nehyanil münker farziyetini gündeme getirse, ya da bir tekel bayisini bu şekilde, tabi olması uygun düşen meseledir değildir, o ayrıca ehli akil, ehli iman tarafından konuşulur. Acaba birileri gelip de Müslüman olan polis, Müslüman olan komiser, Müslüman olan avukat, Müslüman olan hakim, Müslüman olan yöneticiler, tebrik ediyoruz seni, gerçekten iyi yaptın, elbette bunun kırılması, dökülmesi lazımdı, nedir bu? Yüzyıldan beridir çektiğimiz diyecekler mi? Ya da bir kumarhane, bakın haram olduğu için, başka bir şey değil, Allah bunu haram kılmış, Resulullah Sellem de buyurduğu buydu. İşin garibi de tekel bayının kendisi Müslüman. İşin garibi de meyhaneyi çalıştıran Müslüman, oradaki garsonlar Müslüman, içki içen Müslüman. Yani Müslüman kabul edilir edilmez ayrı bir mesele, görüntüde durum bu. Bunların hepsi Müslüman. Pavyon çalıştıran Müslüman, zina ettiren Müslüman, bekleyen Müslüman, silahlı olarak kapıyı bekleyen Müslüman, faiz, Allah'a harp açma demek. Allah da onlara karşı harp açmış. Ama faiz yuvaların bütününde dikkat edin, hem müşterileri Müslüman, hem müdürü Müslüman, veznedekiler Müslüman, kapıdaki silahlı görevli Müslüman. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Hani yine ifade

0: Değil, Müslüman olup olmadığı meselesi ayrıca ehli iman, ehli akıl tarafından konuşulur, görüşülür. Ayrı mesele. Ben sadece görüntüyü ifade ediyorum. Peki nasıl oluyor bu? Bu nasıl İslam'ı anlamak? Onun için dünya hayatı İslam'a tercih edilmiş. La ilahe illallah bu şekilde olanları Allah'ın gazabından koruyamaz ki. Resulullah Sellem'in beyanı. Dünya hayatı tercih edilmiş. Yıllar önce büfe çalıştıran bir insanı biliyorum. Zaman zaman yanına uğrardım. Bir defa da uğradım, baktım ki büfesine içkiler koymuş. İçeri girmedim. O müşteriye satış yapmış olduğu cam mekanı böyle açmış, oradan kendisiyle konuştum. İçeride girmedim. Abi nedir bu? Yahu kardeşim dedi, bu içkileri koydum, alabildiğine kazancım arttı. Daha önceki hayatımda evi zor geçindiriyordum. Dünya hayatının dinine tercih eden, La ilahe illallah onu Allah'ın gazabından, öfketinden korur mu? Evini zor geçindiriyordun. Ne mutlu o zor geçinmeye. Çorban kaynıyordu. Borcun yoktu. Elhamdülillah evini geçindiriyordun. Dünya hayatı bu kadardı zaten. Şu anda dünyanın en zengin insanı. Acaba onun iki midesi mi, üç midesi mi var? O zenginliğini o midelere dolduracak. Birine sabah kahvaltıda dolduracak, öbürüne öğlen yemede dolduracak, öbürüne akşam yemede dolduracak. Alabildiğine yatakları var. Oralarda yatacak. Hangisiyle zevkleniyorsa orada kalacak. Öyle miydi? Acaba o zenginliği kendisine dört ayaklı mı yaptı? İki ayaklıydı. Dört ayak oldu bu sefer. Zenginliği ne işe yaradı? Gözünü dört mü yaptı, sekiz mi yaptı, kulağını dört mü yaptı? Ne katkıda bulundu kendisine? Gene üzerine giyeceği bir bezden elbise. Hatta bu tip insanlar mide hastalığına yakalanıyorlar. Ne doyabiliyorlar, doya doya yemek yiyebiliyorlar, ne de canlarını çektiği şeyi yiyebiliyorlar. Hani Türkiye'nin meşhur zenginlerden biri vardı. İsmi lazım değil. Mide hastasıydı. Haşlanmış patatesden başkası yemezdi. Onun işçileri kebapları yerken o haşlanmış patatesi tuzsuz yediklerinden dolayı haberler alıyorduk. Neye yaradı? Dünya hayatı dediğin nedir ki? Bugün var, yarın yok derlerdi ya. Hayır. Şu an var, biraz sonra yok. Malumunuz ki hayat tek nefestir. O nefesi aldın mı, vermeyince ölümdür. Verdin, almayınca ölümdür. Hepsi bitti. Bir tek nefes. Akciğerin ne kadar alabiliyorsa. Tek nefestir dünya. Yani bugün var, yarın yok demişler büyükler. Hoş söylemişler, iyi söylemişler ama biz biraz daha küçültelim bunu. Tek nefes. Değer miydi dünya hayatı? Sadece müminler için, Müslümanlar için değil, bütün insanlık alemi için durum budur. Çünkü bütün insanlık alemi Allah'ın kullarıdırlar. Allah'tan başka Rabler, ilahlar, melikler türetseler bilen Allah'ın kullarıdırlar. Ahirete iman ediyoruz. Bunlar gelecekte, mutlak geleceğin varlığına iman ettiğimiz ahiret gününde hepsi Rablerin huzurundan hesaplarını verecekler. Kabul etseler de etmeseler de. Hani herifin biri demişti ya, inandığı için demişti. O günkü giyotinli papazlara, inansanız da inanmasanız da dünya dönüyor. Ha, onlar inansalar da inanmasalar da Allah Azze ve Celle alemin mutlak Rabbi, ilahı, melikidir. Kendi paylarına reddediyorlar. Şu anda birisi güpe gündüz olan bugün de gözünü kapatsa kendisine gece yapar. Onun gözünü kapaması gündüzü gece yapmaz. Kendi payına gündüzünü gece yapmıştır. Bundan dolayı la ilahe illallah derken neyi reddediyor? La diyor. Asla kabul etmiyorum. Yok böyle bir şey. Ne yoktu? İlah yoktur. İlah neydi? Kişinin hayatının üzerinde söz sahibi olandır. Şöyle yaşayacaksın, böyle yaşamayacaksın. Şu şekilde çalışacaktın, şu şekilde kazanacaktın, şu şekilde harcayacaktın, şu şekilde vereceksin. Benim emrimle şöyle yapacaksın ya da böyle yapmayacaksın. İşte o ilahtır. Kesinlikle la ilahe diyen kişi bu tip olan, gerek diktatorya meselesi olsun, gerekse yine diktatörlerin nispi şekliyle bir araya gelip meclisler oluştursun. Değişen bir şey olmaz. Bunların hepsi diyorlar ki bizim hükmümüze göre, bizim kanunlara göre, bizim yasalara göre siyasetiniz bizim yasalara göre, yönetim, ekonomi bizim yasalara göre, helal haramı biz tespit ederiz. Yani serbest olan gıdalar, yasak olan gıdaları biz tespit ederiz. Bize göre yiyip içeceksiniz. Bize göre binalar edeceksiniz. Daha önce ifade etmiştik ya, o günün belediyesi diyor ki falan bölgedeki binalar 3 katlı olacak. 4. katı attın mı tepene yıkarlar. Ya da ağayı paşayı görürsen belki de gözü yumu verirler, kendilerine göre gündüzü gece yaparlar. Ama o günkü aldıkları karar, yasallaştıkları karara göre 4. kat yıkılması lazım. Sonra belki aynı belediye ya da bir sonra gelen belediye o bölgeye diyor ki 15 kat. Ya benim 4. katı başıma yıktınız, bu 15 kat ne oluyor? Aa, bugün yasa budur. Hevalar, hevesler, istekler, arzular yasallaşır ve diğeri de ona tabi olur. İşte yasama yetkisine sahip olan o bölgede, o ülkede ilahlaşmıştır, rableşmiştir. Firavun da öyleydi, Nemrut da öyleydi. Diğeri ise ona itaat etmekle onu Rab kabul etmiştir. Nemrut ne demişti? Firavun ne demişti? Dikkat edin. Firavun diyordu ki kendimden başka size bir ilah tanımıyorum. İman eden nedir? Gerçekten tevhidi olarak iman eden la ilahe. Ben kesinlikle senin ilahlığını reddediyorum. Reddediyorsun da sana bir ilah lazım. Tabiatın, fıtratın gereği bu. İlla Allah. Ancak Allah'ı kabul ediyorum. Allah'ın haricinde bütün ilahları, kendini ilah kabul eden, ilahlaştıran ne varsa, küçüğünden büyüğüne hepsini reddediyor, ayağımın altına alıyorum. Çünkü hepsi cahiliyenin gereğidir. Cahili düzenlerin gereğidir. Aleyhissalatü vesselam Veda hutbesinden cahiliye ait olan her şey ayağımın altına konulmuştur. Önderimizin ayağının altına konulmuşla bizim de ayağımızın altına konulmuştur. Çünkü biz önderimizin izindeyiz. Resulullah Aleyhissalatü vesselam'ın ümmetiyiz. Cahiliye ait olan hiçbir şeyi kabul edici değiliz. Ha şimdi la ilahe illallah demek dünyayı la ilahe illallah'ın gündeme getirdiği dine tercih etmek demek değil. La ilahe illallah kendi gereğini kabul edenler için bir hakikattır. Onun gereği de Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmemek. İşte Yusuf suresinin 40. ayet. Yine Yusuf suresinde, Enam suresinde, diğer ayet-i kerimelerde, Resulullah sellem'in hadislerinde bütünüyle hem Allah'tan başka hüküm koyucular kabul edecek, onların emrettiği şekilde davranacak, hayatı onların yasasına göre düzenleyecek, hem de diyecek ki la ilahe illallah. Hani bu neye benzer? Bir insanın kızdığı, rahatsız olduğu bir olay görür de, bir sözler işitir de, halk arasında böyle bir durum var. La ilahe illallah der, öfkesinden yani. Hani başka şeyler de diyecek de önce öfkelenince böyle bir cümle gündeme getirirler. La ilahe illallah derler. Kızdıklarından dolayı, karşıya kızdıklarından dolayı. Hani halk arasında yanlış kullanılan bir cümle daha var, çok tehlikelidir. Bana illallah dedirttin. Veya illallah dedirteceksin. O gayrimüslimler birbirlerine kızınca, bak bana illallah dedirteceksin. İllallah dedirteceksin. Yani sana kızıp Müslüman olacağım ha. Beni kızdırma. Tabii halkın diline pelesenk olmuş. Niçin söylediklerinde de haberleri yok. İllallah dedirteceksin. Niye baba? La ilahe de. İllallah et. Niye dedirsin sana? La ilahe illallah dedirsin. Önce ondan sonra şuurlu bir şekilde Rabbini, ilahını, melikini, alemlerin Rabbi olan, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi tanı, iman et, illallah de. Önce la ilahe de bakayım, bir görelim, birbirimizi tanıyalım, ondan sonra illallah. Demek ki dünya hayatını, dinlerini tercih etmedikleri sürece la ilahe illallah sözün kulları, ki bu kullar iman eden kullardır. Tevhid ehli olan kullardır. Müslüman olan kullardır. Kendini bu şekilde kabul ettiler. Dünya hayatını tercih etmediler. Dinlerini tercih ettiler. Dünya hayatına dinlerini tercih ettiler. Dünya hayatının dinlerine tercih etmediler. Onlar Allah'ın gadab etmesini, la ilahe illallah hakikatin engellediğini bilsinler. Onlar için Allah'ın gadabın la ilahe illallah ile önlenmiş olur. Ama dinlerini Allah'ın nezdinde hak din olan İslam'ı dünyaya tercih edecekler. Dünyayı tercih ederlerse dinlerine, sohbetimiz boyunca anlattığımız, naklettiğimiz üzere, o zaman la ilahe illallah demeleri onlara karşı Allah'ın gadabını engellemez. Çünkü Resulullah Sellem'in buyurduğu üzere Allah onlara yalan söylüyorsunuz karşılığını verir. Söylediğiniz hak, söylediğiniz doğru, söylediğiniz mutlak. Ama siz bunun ehli değilsiniz, yalan söylüyorsunuz. Buna itibar ettiğinizin şahidi, delili mutlaka dininizi dünyaya tercih etmeniz idi. Ama dünyanızı dininize tercih ediyorsunuz. Sonra diyorsun ki la ilahe illallah. Yalan söylüyorsunuz. Dediğiniz cümle doğru, hak, mutlak, hayırlı, güzel. Sadece dilinizde çıkıyor. Ebu Cehil, o da Allah'ın kullarından bir kul idi. Fakat Rabbi Allah'a şirk koşuyordu, müşrik idi. Deist idi. Bakın la ilahe illallah dememek için Mekke'nin silahşorlarından 1000 kişilik ordu topladı ve la ilahe illallah'ı diyen Allah'ın ordusuna karşı çıktı. Bugünkü düzenlere bakın. Ebu Cehil'i görür müsünüz? Görmez misiniz? Bir bakalım. Mutlaka. Bugün yeryüzündeki düzenlere bakın. Mutlaka Ebu Cehil'i görürsünüz. Hepsi İslam'a karşı, la ilahe illallah'a karşın her gün yeni silahlar türetiyorlar. Yeni buluşlar gündeme getiriyorlar. Yeni ordular hazırlıyorlar. La ilahe illallah ordusuna karşı. Yarın bir gün la ilahe illallah ordusunu gündeme getiren muvahhid müminlere karşı. Değişen bir şey yok. Defalarca ifade ettik. İnsandan değişen bir şey yok. Şimdi işin garibi, İslam'ı kendi bölgelerinde yasak ettikten sonra hayatı perperişan eden batıl şirk düzenlerinden dolayı birçok rahatsızlıklar gündeme geliyor. Ve birileri ortaya çıkıyor, diyorlar ki zamanımız değişti. Çağdaş bir durumdayız. İnsanlar değişti. Şunlar değişti, bunlar değişti. O halde Kur'an'ı bu şartlara uydurmamız lazım. Dini bu şartlara uydurmamız lazım. Buna tarihselcilik dediler. Peki niye Kur'an'a batıllara, batıl anlayışlara, batıl toplumsal düzene uyduruyorsunuz da niye bunu Kur'an'a uydurmuyorsunuz? Niye toplumu Kur'an'a uydurmuyorsunuz? Niye bu çalışmayı yapmıyorsunuz? Allah'ın dinini bunlara uyduruyorlar. Efendim şimdi şöyle şöyle durumlar var. Nereden kaynaklandı? O durum Kur'an'ı reddetmeden kaynaklandı. O halde o reddiyeyi reddedip o durumu Kur'an'a uyduracaksınız. E bu çok zor geliyor, çok zor geliyor. O halde Allah'ın dinini dinsizlerin yani Kur'ansızların hükümlerine uyduralım. Böyle mi olacaktı? İslam böyle mi emrediyordu? Bir de hemen Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın ki Kur'an'ı en iyi anlayan şahsiyetin birkaç uygulamasını gündeme getiriyorlar. Resulullah sellem buyurdu ki benden sonra eğer bir peygamber olsaydı Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Sünnet-i Tirmizi'nin kitabının menakibine bakıverin. Hatırımıza ilk gelen kaynak oldu. Yine İmam Ömer radıyallahu teala'nın için Resulullah sellem'in beyanı Allah hakkı Ömer'in lisanıyla söylüyor. Veya Ömer'in lisanına, diline verdi Allah hakkı. Allah hakkı Ömer'in diline verdi. Ömer'in dili hak konuş. O da Allah'ın kendisine lütfundan, nimetinden dolayı. Diğer taraftan Sahih Buhari'de yer alan İmam Ömer için önceki ümmetler içinde peygamber olmadıkları halde Allah'ın kendilerine ilham ettikleri insanlar vardı. Müminler vardı. Bu ümmette öyle birisi var ise ki vardır, o Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki benim sünnetime ve benden sonra Raşid halifelerimin sünnetine tabi olun. Raşid halifelerin sünnetlerine tabi olun. Ömer böyle bir Ömer'di. Yoksa tağuti düzenlerden şu fakültede, bu fakültede, şu üniversitede ki profesör değil. Maalesef bu hale getirdiler. Ve bunu da savunuyorlar. O kadar basit ki. Bu arada da vicdansız vicdanlarını rahatlattırıyorlar. O vicdana vicdansızlık denilir. Allah'ın hükmünü tağuti düzene uydurma hareketine ne söylenir? O halde ey insanlar, ey kendilerini İslam'a nispet edenler, dünya hayatınızı dininize tercih etmeyin. Dinlerinize değil, malum din tektir. İslam hak din ve tek dindir. Diğerleri ise batıl ama din nitelikli olduklarını yutturmaya çalışıyorlar. Onun için İslam'dan dolayı İslam din olarak ifade edildiğinde ler takısı kullanmak bir dil sürçmesidir. Dünya hayatını dininize tercih etmeyin ki la ilahe illallah'tan samimi olduğunuz, ihlaslı olduğunuz görülsün. Böyle değilse dünya hayatını, yani bugün İslam olmayan ve İslam'ın yasaklanmış olduğu işgal altındaki İslam topraklarındaki gayri İslami şirk ve küfür düzenlerini, sistemlerini, hayat anlayışlarını, ekonomileriyle, siyasetleriyle, yönetimleriyle, hukukuyla, sosyal hayatıyla, eğitimiyle, aile hayatıyla kabullenildiği takdirde ben hem Müslümanım hem komünistim. Hem Müslümanım hem ateistim. Hem Müslümanım hem deistim. Hem Müslümanım hem demokratım. Hem Müslümanım hem laikim. Hem Müslümanım hem faşistim. Hem Müslümanım hem kapitalistim. Söyle bakalım, bu iki dinlilik ne oluyor? İki dinlilik gündeme geldiği takdirde bir kişinin İslam'daki yeri ne olur? Lütfen değerli dinleyicilerimiz bunları bir araştırıversin. Ben Müslümanım diyen bir insan dese ki ben hem Müslümanım hem komünistim veya hem sosyalistim, diğerleri birdenbire feryat eder, ayağa fırlarlar. Olur mu böyle bir şey? Peki diğer batıl ideolojilerin, düzenlerin komünizmle ne farkı var? Komünizmde diyor ki insan, insanın kanun koyucusu, yasa koyucusudur. Ama bu insan işçi sınıfıdır. Komünal bir hayatın gündeme gelmesi için işçi sınıfın, emekçinin hakkının tam ödenmesi gerekli. Kapitalizm diyor ki hayır. Kimde kapital varsa, kimde para varsa söz sahibi odur, egemen odur. Faşizm diyor ki hayır, hepsi insanın egemenliği, insanın ilahlaşması, insanın hüküm koyuculuğu. Faşizm diyor ki hayır, güç kimdeyse, kimin yumruğu masaya vuruluyorsa o söz sahibidir, egemendir. Demokrasi diyor ki hepiniz doğrusunuz, insanın egemenliği esastır. Ama halkın çoğunluğunun isteği neyse, Allah'ın isteği değil, Resulullah'ın isteği değil, Kur'an'ın isteği değil, halkın çoğunluğu ne istiyorsa, yine ilahlık makamında, yasama makamında insan var, insanın hevası var, arzusu var, halkın çoğunluğu ne istiyorsa, laik diyor ki kesinlikle din diye ifade ettikleri şeylerin hiçbir tanesini kabul etmeyiz. Bu da ayrı bir dindir. O da ayrı bir dindir. Kabul etmeyiz. O halde mevcut hiçbir dinin kabul edilmemesi, dinine tabi olacaksınız. Ateist diyor ki ben hiçbir ilaha inanmıyorum. Ama mutlaka inanıyor. Neye inanıyor? Hiçbir ilahın olmayışına inanıyor. İnsanın fıtratında mutlaka inanma var. Deist diyor ki ben bir Tanrı'nın varlığına inanıyorum. Bu evren boşa yaratılmamıştır. Veyahut da bu evren durup dururken yaratılmaz. Ayrıca mutlaka büyük bir güç bunu yaratmıştır. Ben ona inanıyorum. Onun dışında hayır. Zevkime, hevama göre yaşarım. Bunların hepsi batıl dinlerdir. Aynen Nemrut, Firavun, Ebu Cehil gibi insanı yasama makamına oturtmaktır. İnsanların isteği, arzularının yasallaşması, onunla ülkelerin yönetimi gündemdedir. La ilahe illallah bunların bütününü red eder. İlla Allah der. Onun için dünya hayatını hangi batıl anlayış, felsefe, ideoloji olursa olsun, onun kabulü dünya hayatının tercihidir. İslam'a karşı. Ekonomisi, yönetimi, yargısı, eğitimi, on tercih etmiş olduğu ideoloji, felsefe ya da hayat düzeni diye kabul ettikleri devlet düzeni, ülke düzeni, hayat düzeni ilahır. Ona göre meseleyi gündeme getirdiğinden dünya hayatının din, İslam'a tek din, hak din, en doğru. Şimdi en doğru denildiği kelime Türkçe'den şu şekilde de anlaşılır, öyle anlaşılmaması lazım. Diğerleri doğru, doğru, doğru da İslam en doğrudur. Hayır. Diğerlerin bütünü batıl, yanlış, yalnız ve yalnız. O eni kullanmadan ifade ettik mi, en doğrusunu buluruz işte. En doğrusunu o zaman buluruz. Doğruların en doğrusunu buluruz. Yalnız doğru İslam'dır. İslam'ın dışında hangi düzen kabul edilecekse edilse, edilecekse edilsin, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin gadabını arttırmış olur. Rızası söz konusu değil. Ha o düzen içinde, o ülkenin içinde Allah'ın sadık kulları var, muhlis kulları var, muhsin kulları var, boyunları bükük. Laik demokratik şirk devleti olan Mekke'deki ashab-ı kiramın durumuna benzer. İnşallah gelecek sohbetimizden kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Geleceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
9: daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: 103.2 Özel FM.
11: Saat 18.
9: Özel FM.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifleri inceleme, öğrenme ve yaşama noktasında farklı yaklaşımlar var. Bunlar arasında inkarcı yaklaşım hadis-i şeriflerin büyük bir bölümünü inkar eder. Şüpheci yaklaşım hadis-i şeriflerde belirtilen bazı hakikatlere kuşkuyla, tereddütle yaklaşır. Taklitçi yaklaşım hadis-i şerifleri hiç incelemeksizin sahih, hasen, zayıf, uydurma önem vermeksizin bütün hadis-i şerifleri alıp kabul etme şeklinde bir yaklaşım sergiler. Bütün bu yaklaşım çeşitleri makbul değil. Ne inkarcı yaklaşım, ne şüphe

0: gerici yaklaşım ne taklitçi yaklaşım bizim yaklaşımımız olamaz. Biz hadis-i şerifleri hem öğrenme, hem yaşama, hem yaşatma, hem anlama, hem anlatma ve hadis-i şerifleri sevgili peygamberimizin Kur'an'ı yorumlama biçimi olarak görmekteyiz. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız ittiba, iltizam, tabi olma ve onları yaşama yaklaşımıdır. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in en güzel açıklaması olduğuna göre, Kur'an-ı Kerim'in en anlamlı yorumu olduğuna göre hadis-i şeriflerden benim hayatıma düşen nedir? Benim payıma düşen nedir? Bu açıdan hadis-i şerifleri okuyup anlamaya, idrak etmeye gayret ediyoruz. Bugün yine elimizde Sahih-i Buhari ve Kitab-ül İstizan bölümünde meclis adabı, toplantı adabı ile ilgili hususları dile getireceğiz. İmam Buhari'nin en sahih hadislerden seçerek bizlere naklettiği bu adab toplantılarımıza ayrı bir güzellik, ayrı bir incelik ve zarafet katacaktır. Babun la yuqimur raculur racule min meclisihi. Toplantıya gittiniz, oturan kimseler var. Bir kimseyi kaldırıp onun yerine oturmanız doğru değil. Kişi bir başka kişiyi oturduğu yerden kaldırmasın. Başlık bu. Bu hadis-i şerif bu başlık bir hadis-i şeriften alınmış ve İmam Buhari tarafından bab başlığı, bölüm başlığı, konu başlığı olarak konmuş. Haddesene İsmail. İsmail İbni Ebi Übeys İmam Malik'in yeğenidir. Kale haddeseni Malik, dayısı İmam Malik'ten rivayet etmektedir. An Nafi'in an İbni Ömer, İmam Nafi'den, o da Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Malik, Nafi İbni Ömer, buna silsile zehebiye, altın zincir diyoruz. Anlayışları, takvaları, hafızaları ve hadis noktasındaki hassasiyetleri sebebiyle İmam Buhari tarafından bu senet, bu raviler zinciri altın zincir olarak, yani en sahih hadis isnadı olarak değerlendirilmiştir. Böyle bir hadis-i şerifi okuyoruz. İmam Malik'in Muvatta'na baktığınız zaman bu hadis-i şerifi orada görüyoruz. İmam Malik'in en az 14 tane ravisi var. 14 ayrı muvatta var. Bunlardan İsmail İbni Ebi Üveys'ten naklediyor. Mesela İmam Şafii'nin, İmam Muhammed İbni Hasan-ı Şeybani'nin İmam Malik'ten rivayet ettikleri muvatta adlı eserleri var. 40 sene içerisinde telif ettiği bir eser. Muvatta kitabı İmam Malik'in. İmam Buhari tabi İmam Malik'e erişememiş ama onun talebelerinden nakletmiştir. An İbni Umar'a radiyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram arasında sünnete ittiba noktasında zirve şahsiyetlerden biri. Hadis-i şerif bana ne yüklüyor? Yani ben ne yapmalıyım? Bundan nasıl yararlanabilirim? Düşüncesiyle hareket eden genç sahabi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma kal, la yuqimur raculur racule min meclisi thümme yeclisu fihi. Kişi oturan bir kimseyi yerinden kaldırarak kendisi onun yerine oturmasın. Bu adaba aykırı. Veya bir yere gittiniz, hürmeten size ayağa kalkıyorlar, siz de oturan bir kimsenin yerine oturmanız uygun değil, bir başka yere oturmanız daha uygundur. 32. babda çok farklı bir başlık koymuş müellifimiz. Ayeti bab başlığı olarak koymuş. Estağfirullah, bismillah. İza kîle lekum tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillahu lekum. Size meclislerde, toplantılarda yer açın denildiğinde yer açın ki Allah da sizin gönlünüzü açsın. Size genişlik versin. Evet. Toplantıdayız. Dersteyiz. Yeni bir kimse geldiği zaman ona yer açmamız tavsiye ediliyor. Gelen kimse kimseyi kaldırmayacak ama orada bulunanlar gelen kimse için yer açacaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim bize toplantı adabını öğretiyor. Yani İmam Buhari burada, yani Kur'an-ı Kerim'in önem verdiği, değer verdiği adaba bizim de değer vermemizi gösteriyor. Evet. وَاِذَا قِيلًا شُزُوا فَنْشُزُوا, ayrılın denirse ayrılın. Yani yerimiz yok, kusura bakmayın, sizi buraya alamayacağız dendiğinde darılmayın, kırılmayın, ayrılın deniyor. Evet. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. عبد الله بن عمر kendi ifadesiyle yukarıdaki hadisi naklediyor. Bir kimsenin, oturan bir kimseyi kaldırıp onun yerine başka birisini oturtması nehyedilmiştir. Ama edeben hem gelen misafirlere yer açalım, hem gelen büyüklerimize yer verelim ve benzeri ifadeler elbette uygun. Genellikle protokolde oluyor. Birileri protokol sandalyelerine, koltuklarına oturuyor. Oradaki yetkililer hep kalkın kalkın kalkın diye insanları hiçe sayar bir muamele gösteriyorlar. Halbuki bu durumda o yerlerin önceden kapatılması gerekir. Veya yeni gelenler için orada bulunanlar kendi istekleriyle yer açmaları gerekir. وَكَانَ اِبْنُ عُمَرْ يَكْرَهُ اَنْ يَكُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma bir toplantıya geldiğinde biri onun için ayağa kalksa onun yerine oturmaktan hoşlanmaz. Sağ ol, teşekkür ederim der, bir başka yere otururdu. Bu hadis-i şerifi rivayet eden kişi olarak aynı zamanda uygulamada bunu göstermektedir. Babu men kame min meclisihi ev beytihi ve lem yeste'zin ashabahu ev teheyye lil kıyam li yekumen nas. Meclisinden, evinden ayrılırken izin istemeyen kimsenin durumu. Haddesena el Hasan ibn Umar kal haddesena Mu'temir kal semi'tu ebi yezkuru an ebi meclis an Enes ibn Malik radıyallahu an kal lemma tezevvece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binte Cahş radıyallahu anha. Peygamberimiz Zeynep validemizle evlendiğinde de annas ashabını yemeğe davet etmişti. Taimu sümme celesu yetehaddesun. Yemek yediler, sonra oturdular, konuşuyorlardı. Kal Enes sözüne şöyle devam etti. Fe ahaze Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ennehu yetehayyeu lil kıyam. Ayağa kalkıyor gibiydi. Buna rağmen felem yakumu, orada bulunanlar kalkmadı. Yani ev sahibi ayağa kalkınca ayrılmak ister gibi misafirler kalkması lazım, kalkmadılar. Felemme kame kame men kame ma'ahu minen nas. Millet anlamayınca Efendimiz bu sefer kalktı. Onunla beraber bir grup kişi de kalktılar, ayrıldılar. Ve bakiye selasetün, üç kişi kaldı. Ve innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ce'el yedhule fe izel kavmu culus. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımının yanına girecek ama millet hala oturuyor. Sümme innehum kamu fentaleku. Sonra onlar kalktılar, ayrıldılar. Kal feci'ittü fe akhbertun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ennehum kadintaleku. Ben geldim Peygamber Efendimiz'e, o kalan üç kişinin de ayrıldığını söyledim. Fece'e hatta dekhale fezehebtu edhulu fe'erhel hicabe beyni ve beynehu. Peygamberimizin yanında genç sahabi olarak ben de girmek istedim. Aleyhissalatü vesselam perdeyi indirdi. Hicab, işte o zaman perdenin inmesi, yani Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamberimiz ve hanımının yanına giremedi. وَاَنْزَلَ Teala bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. يَا اَيِّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّب۪ي Ey iman edenler! Peygamberin evlerine, odalarına girmeyin. اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ Ancak size izin verilirse o zaman girin. Bu ayeti kerime ve devamı bunun için indi. Ahzab suresi 53. ayeti kerime. 34. bab, babul ihtibai bil yedi ve huvel kurfusa. Evet, ayakları dikerek, elleri ayakların üzerinden bağlayarak oturma şekli. Bağdaş kurarak değil, ayakları dikerek oturma şekli. Haddesene Muhammed ibn Ebi Galib, kal akhbarana İbrahim ibn Munzir el-Hizami, kal haddesene Muhammed ibn Fuleyh, an ebihi an Nafi, an ibn Umar radiyallahu anhüma kal. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة. Peygamberimizi Mescid-i Haram'da, Kabe'nin avlusu ne demek? Mescid-i Haram'da gördüm. Muhtebiyen biyedihi hakeza, ellerini dizlerinin üzerine bağlamış bu şekilde oturuyordu. Dizüstü oturma şekli var. Bağdaş kurarak oturma şekli var. Bir de ayakları dikerek ellerini de dizlerine bağlayarak oturma şekli. Bunlar yerde oturma şekilleri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu şekilde oturduğunu gördüm diyor. Evet. 35. babba bu menitteke beyne yedey ashabihi, ashabın arasında koltuğa, sandalyeye veya herhangi bir şeye yaslanarak oturma. Herkes her zaman böyle dik oturamaz. Bazen böyle yaslanarak oturur. Bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin oturuşunu naklediyor. وَقَالَ Habbab İbn-i Eret, cefakar, vefakar, çilekeş Müslümanlardan biri. Mekke döneminde eziyet ve cefaya tabi olan bir Müslüman. Evet, Habbab İbn-i Eret'in en meşhur olduğu hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. O Mekke günlerinde, baskı ve işkence günlerinde. Ela ted'u lena, ela testansiru lena. Ya Resulallah, bizim için dua etmez misin? Bizim için Cenab-ı Hak'tan yardım istemez misin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecek günleri haber verdi. Ve gelecekte huzur dolu günlerin geleceğini ifade etti. Ve en son cümlesi وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Fakat siz bu sonucu almakta acele ediyorsunuz. Bir süreç var. Eğitim bir süreçtir. Davet bir süreçtir. Tebliğ bir süreçtir. Mutlaka Cenab-ı Hak müminleri hayırlı bir sonuca ulaştıracak. Ama o merhale merhale, adım adım o çalışmalar devam edecek. Biz çalışmadan, gayretten, hizmetten sorumluyuz. Neticeden sorumlu değiliz. Cenab-ı Hak mutlaka hayırlı bir netice verecek. Biz duadan sorumluyuz. Mutlaka her duamız anında, her istediğimiz anında kabul edilecek diye bir kural yok. Evet, Habbab bin Eret Efendimiz'den dua isteyen o çilekeş Müslümanlardan biri. Eteytün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize geldim. وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدَةً وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً Böyle bir bürdeye, bir hırkaya yaslanmıştı. قُلْتُ أَلَا تَدْعُ اللّٰهِ Allah'a dua etmez misin dedim. فَقَعَدَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Böyle yaslanmış vaziyette oturması. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bedir'de ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatarken ellerini birleştirdi. Öyle dua etti. Namazdan sonra da ellerini omuz hizasında kaldırarak dua etti. Onlar sanki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının tamamını bütün ayrıntılarıyla tespit edip gelecek nesillere öğretmekle yükümlüymüşler gibi davranıyorlardı. Haddesena Ali ibn Abdillah kal, haddesena Bişr ibn el-Mufaddal قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر büyük günahların en büyüklerini size bildirmeyeyim mi? Biz tercümede böyle harfi tercüme yapmıyoruz. Şöyle diyoruz. Büyük günahların en büyüklerini size bildireyim mi? Haber vereyim. Kalu bela ya Resulallah. Evet dediler. Kal el işraku billah. Allah'a şirk koşmak. Allah'a ortak koşmak. Allah'ın vasfını fani varlıklardan birine tahsis etmek. Şifa veren Allah'tır. Zaferi ihsan eden Allah'tır. Başarıyı veren Allah'tır. Yaratan Allah'tır. Büyüten, yetiştiren, terbiye eden Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın bir vasfını bir kula has olarak tayin etmek. Yani rızık veren sadece Allah'tır. Ama siz diyorsunuz ki patron olmasaydı aç kalırdık. Siz diyorsunuz ki şu devlet görevi olmasaydı aç kalırdık. Diyorsunuz ki şu fabrika olmasaydı aç kalırdık. Hayır. Aç kalmazdınız. Eğer ömrünüz varsa Cenab-ı Hak yine size bir rızık kapısı açacaktı. Vesileleri, araçları amaç olarak kabul edenler, asıl ikram edeni görmeyenler, asıl şifa vereni görmeyenler İşte o zaman aldandıklarını anlayacaklardır. Eğer şifa doktordandır diyorsanız bir gün sizin şifanıza vesile olan doktorun öldüğünü duyabilirsiniz. Ve siz yaşamaya devam edebilirsiniz. Doktor, ilaç, hap, şurup, ameliyat hepsi araçtır, vesiledir. Dolayısıyla işte bu noktada hatalı konuşanlar gizli veya açık şirkin içerisine düşmüş olurlar. İkincisi hukukul valideyn, anne babaya isyan büyük günahlardandır. Bizi büyüten, yetiştiren, bizim dünyaya gelmemize vesile olan annemiz ve babamız minnet duyma noktasında en önde gelir. Duamızda, yardımlarımızda, sevgimizde, desteğimizde annemizin, babamızın yanında olmak zorundayız. Hele anne babaya karşı gelmek, isyan etmek kesinlikle büyük günahların en büyükleri arasında zikrediliyor. Haddesene Müseddet kal haddesene Bişir mislehu ve kâne muttekien feceles. Evet, aynı hadis-i şerifi bir başkası rivayet ediyor ama bir ilaveyle. O sırada peygamberimiz böyle yaslanmıştı, doğruldu, oturdu, fekal ela ve kavlüzzûr. Dikkat edin. Üçüncü en büyük günah yalan sözdür. Bir başka rivayette yalan yere şahitliktir. Şehadet-i zûr. Fema zâle yukerriruha. Tekrar etmeye devam et. Ela ve kavlü zûr. Ela ve kavlü zûr. Yalan söz, yalan söz, yalan söz. Büyük günah. Fema zâle yukerriruha. Tekrar etmeye devam etti. Tekulna leytehu seket. Dedik ki keşke tekrar etmese, söylemese, sussa dedik. Çünkü bir peygamberin birkaç defa tekrar etmesi azaba, helake sebep olabilir. Çok önemli bir şeyi anlatırken şeklinizi doğrultursunuz. Efendim şimdi şu anda size şunu anlatacağım dersiniz. En son sözüm budur. Son noktayı böyle koyuyoruz. Bütün bu anlattıklarımı unutun. Şu mesele önemlidir. Bunlar nedir? Hep vurgulama biçimi. Eğitimde dikkat çekme. Uyuyanı uyandırma. Dalgın olanı kendisine getirmek için bir takım işaretlerde bulunuruz. Bazen ellerimizde, bazen sesimizi yükselterek, bazen alçaltarak. Önemli olan nedir? Tebliğin, irşadın, mesajın yerine gitmesi. Yani bu mesaj ilk sahiplerine güzel bir şekilde ulaştırılırsa sonra gelenlere böylece devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini birleştirmiş. Müminler böyle olmalıdır diyor. Dünyanın her tarafında bu işaret aynı anlama geliyor. Vücut dili, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma, birbirlerini sevme işareti, şu işaret. El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir diyor. İşte Müslümanlar böyle olacak, kaynaşacak, yardımlaşacak ve birbirlerini sevecekler. Şimdi bu büyük günahları zikrediyor. Farklı hadis-i şeriflerde farklı büyük günahlar zikredilmiş. Aslında küçük günah diye bir kavram yok. Küçük günah tekrarlanırsa o da büyük günah olur. Günah küçük olmaz. Ama günahların arasında en büyükleri var. İsyanın en büyüğü. En büyük isyan Allah'a şirk koşmak. Sonra anne ve babaya nankörlük yapmak, isyan etmek, karşı çıkmak. Ve üçüncüsü yalan söz, yalan yere yemin veya yalan şahitlik yapmak. Farklı farklı rivayetler var. Evet, yalancılık. Çünkü yalanla iman bir arada durmaz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hadisi naklederken oturuş şeklini değiştirip son derece ciddi bir konuya temas etmek üzere bu ifadeyi söyledi. Bir de ela ifadesi. Ela. Ela nedir? Dikkat edin. Uyarı işareti. Osmanlı döneminde ela'yı tercüme ederken agah olunuz ki diye tercüme ediyorlardı. Bir yere dedim ki agah olun diyor. Ne olalım hocam, ne olalım dedi. Agah olun. Günümüz genci bu Osmanlıca ifadeyi Farsçadan alınmış bu ifadeyi anlamıyor. Nedir? İyi bilin, dikkat edin, uyanık olun demektir. Bu mesele önemlidir. Bunu biz el işaretleriyle, vurgularla gösteriyoruz. Evet, büyük günahlardan uzaklaşmak, küçük günahlarda ısrar etmemek ve ağzımızı tevbeye, istiğfara alıştırmak, özellikle kul hakkı yememek, yetim hakkı yememek bizim şiarımız olmalıdır. Elhamdülillah Müslümanız. Tüm dinleyicilerimiz bir gayret içerisindeyiz. Ama gönül istiyor ki bir tık daha üstte, daha iyi bir Müslüman olalım. Daha kaliteli olalım. Önümüzde güzel insanlar var. Güzel örnekler var. Güzel modeller var. Ben daha iyi bir Müslüman olabilirim amacını gütmeliyiz. Derslerimizin gayesi bu. Allah'ın rızasını kazanan, Resulünün şefaatine layık olan ve gerçekten İslam medeniyetini önce evinde, önce gönlünde, sonra evinde, sonra mahallesinde, sonra vilayetinde, sonra ülkesinde, sonra bütün dünyada İslam medeniyetini yeniden ihya eden kimseler olmak. Hedef bu. Birileri bu hedeften ürküyor. Birileri bu hedefi bilerek kasten yanlış yorumluyor. Halbuki İslam medeniyetinin ihyası bizlerin de onların da bütün insanlığın da kurtuluşuna vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif Okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömür.

0: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
8: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Dünyevileşme sorunu. Dünyevileşme, imani, ahlaki, sosyal, ticari meselelerin bütününde kişinin emeğini, gücünü, imkanını dünyevi unsurlara yoğunlaştırması ve dini değerleri gözetmeyişi ya da çok az gözetmesi, daha doğrusu önceliği dünya değerlerine vermesidir. İnsanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna gelmesidir. Dünyevileşme daha çok, dini inkar etmeksizin dünyaya aşırı meylin olduğunu, nefsin arzuları çerçevesinde hareket etme şeklinde görülmektedir. Dünyevileşme, dünya hayatının geçici olduğunu, ahiret için bir vasıta olduğunu unutup, onu amaç haline getirmektir. Dünyevileşmenin tezahürleri. Yaşadığımız çağın tehlikelerinden biri de dünyevileşmedir. Dünyevileşmenin tezahürlerine baktığımızda şunları görüyoruz. İnanç zayıflığı, amelsiz iman anlayışı, namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerinin terk edilmesi, ahlaki çöküntü, lüks, israf tutkusu, ticaret hayatında ahlaki kurallara dikkat edilmemesi, çok para kazanma hırsı, tesettürdeki yozlaşma, Allah'ın emirlerini hiçe sayarlar. İnanç, ibadet ve ahlaki değerlere önem vermezler. En yakınları için dahi karşılıksız bir şey yapmazlar. Cimridirler, iyilik yapmayı sevmezler. Bencildirler, vefa duyguları yoktur. Kazanmak ve sahip olmak her şeyin önüne geçer. Zevk ve eğlenceye düşkündürler. Kardeşlik ilişkilerine önem vermez, çıkar ilişkisi kurarlar. Anlık hazlara önem verirler. Nefislerine çok düşkündürler. Ahiret, ölüm, hesap gibi kavramları akıllarına getirmemeye çalışırlar. Namazlarına gereken önemi vermezler. Devamlı takdir edilmek ve övülmek

0: görmek isterler. Maddi açıdan kendinden üstün olanlara yakın olmaya çalışır ve kendi seviyesinden düşük olanlardan da uzak durmaya çalışır. Onları küçük görür. Benlikleri her zaman ön plandadır. Gururlu ve kibirlidirler. Kendilerini çok beğenirler. Fiyaka yapmayı, hava atmayı, kendilerini dev aynasında görmeyi ve göstermeyi severler. Kendilerini her fırsatta tanıtırlar ve kendilerini takdim etmekten zevk duyarlar. Kendilerini yeri doldurulamaz görürler ve makamıyla, mevkisiyle övünürler. Hep sözleri dinlensin isterler. Başka fikirlere ve düşüncelere tahammülleri asla yoktur. Çünkü onların doğruları herkes için de doğru olmak zorundadır. Her şeyi en iyi onlar bilir. Söylenecek sözü onlar söylemelidir. Kısaca söylemek gerekirse dünyevileşme hastalığına tutulan insanlar dünyada zevkli, keyifli bir yaşantıdan başka bir şey düşünmezler. Başlangıçta meşru amaçları gerçekleştirmek için sadece bir araç olarak telakki edilen dünya malı sonunda amaç haline dönüşebilmektedir. Bu durumda kulluk görevlerinin ihmal edilmesine sebep olmakta, helal haram anlayışını zedelemekte, salih ameller işlemeyi unutturmaktadır. Dünyevileşme hastalığının çaresi. Dünyevileşme günümüz insanının en önemli sorunlarından biridir. Dünyevileşme hastalığının çaresi dünya hayatının fani olduğunu unutmayıp ahiret hayatını ve mahşerdeki hesabı devamlı olarak hatırda tutmaktır. Böylece Allah'ın emrettiğini yapmak, yasak ettiklerinden kaçmak kolay olur. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Fussilet 46. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Yoksa kötülük işleyen kimseler, inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Câsiye 21. Hiç şüphesiz iyiler cennette, günahlara dadananlarsa yakıcı ateşler içindedir. İnfitar 13-14. Ama kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü arzu ve hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Naziat 40-41. Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yunus 64. Her kim nefsini terbiye ederek dünyevileşme hastalığından, dünyaya aşırı düşkünlükten kendini korumaya çalışır, dünya ahiret dengesini kurar ve İslam'ın prensiplerine uygun yaşamaya gayret ederse, dünya ve ahiret hayatı mutlu ve huzurlu olur. Süleyman Gülek, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyad-ı Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. 122. ders ve 811. hadis ile huzurunuzdayız. Dedik ya, iki aydan bir aşağı yukarı yeme, içme, giyme, işte giysi, bunlarla ilgili fetvalar, daha doğrusu Resul Efendimizin uygulamaları, yemenin, içmenin ve giysinin ne kadar zaman, yani kaç haftadan beri bu konuları işlememiz açısından ne kadar önemli olduğunu, Riyad-ı Salihin'de ne kadar çok önemli bir yer işgal ettiğini anlaması açısından bunu söylemek durumundayız. Hala devam ediyoruz giysiye. Kaç hafta oldu? İşte en son işte ipek giymek, altın giymekle ilgili durumları anlattık. Şimdi de bu haftada uyuz hastalığı, geçen hafta ipek giymenin caiz olmadığı ile ilgili erkekler için konuşmuştuk. Şimdi ise uyuz hastalığı olan kişinin ipekli giymesi caizdir diye bir bölüm açmış İmam Nevevi. O konuyla ilgili bir hadis zikredip daha sonra başka bir konuya, yine giysiyle alakalı, giyimle alakalı başka bir konuya geçeceğiz. Hadisimiz Enes'den radıyallahu anh'dan. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhumaya yakalandıkları uyuz hastalığı sebebiyle ipek elbise giyme ruhsatı verdi. Buhari, Müslim ve Ebu Davud ve Nesai'de geçen bir hadis. Evet, İslam dininin en büyük özelliklerinden biri kolaylık dini oluşudur. Fert ve toplum hayatını korumak ve geliştirmek açısından bir takım haramlar ve yasaklar koyarken, bir tek ferdin lehine de olsa o yasak veya haramlara istisnalar getirdiği olur. Bu durum, dinimizin ferdi topluma, toplumu ferde feda etmeyişinin ve tam bir denge sistemi oluşunun tezahürüdür. İnsan hayatı için en öncelikli unsur olan sağlık her türlü ihtimama layık görülür. Resul-i Ekrem Efendimizin Enes'ten öğrendiğimiz bu davranışı ümmet için bir rahmet niteliği taşır. Burada özellikle uyuz hastalığının anılmış olması, ipek elbise giymenin sadece uyuz hastalığı ile sınırlı olduğu anlamına gelmez. Bunun aksine ipekli giyilmesini gerektiren her çeşit hastalık bu ruhsatın içine girer. Nitekim alimlerimizin tercihleri de bu istikamettedir. Hatta bunu daha ileri götürenler de olmuştur. Nitekim büyük müfessir ve fakih Kurtubi, zaruret hallerinin hepsinde ipeğin giyilebileceği kanaatini taşır. Yine meşhur muhaddis Bedrettin el-Ayni bu zaruret hallerini yolculuk, savaş ve hastalık olmak üzere 3 ana başlık altında ele alır. Çünkü harp halindeki insan neyi giymeye gücü yeterse onu giyer veya harbin şartları onun böyle bir elbise giymesini gerektirebilir. Yolculuk hali ise sıkıntılı bir durumu akla getirir. İnsanın o esnada sıcaktan ve soğuktan kendini koruması gerekir. Bunu da sadece ipek elbiseler sağlayabilir. Hastalık haline az önce temas edilmişti. Netice itibariyle Efendimizin din kolaylıktan ibarettir beyanları gereğince insanların faydasına olan şeyler daima dikkate alınır ve lehlerinde olanla hükmedilir. Ancak bu konuda Allah'ın çizdiği sınırları koruma ve haddi aşmama esası daima gözetilmelidir. Hadisten öğrendiklerimiz, dinde zorluk değil kolaylık esastır. Bir şeyin yasaklığıyla ilgili kesin delil olsa bile o konuda ruhsatın olduğu haller de vardır ve dinde ruhsat yolu daima açıktır. Hastalık kişinin elinde olmayan bir zaruret halidir ve ruhsatı gerekli kılar dedik ve yeni bir konuya, kaplan derisi kullanımı ile ilgili yeni bir bab açmış, ona geçtik. Kaplan derisinden yatak yapmanın ve onu eğerlerin üzerine koymanın yasak olduğu ile ilgili bir bölüm. Birinci hadisimiz bu konuyla ilgili Muaviye'den. radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul Efendimiz şöyle buyurdu: İpek yüz geçirilmiş ve kaplan derisiyle kaplanmış, eğer üzerine binmeyiniz. Evet. La terkebul hazze velen nimar diyor Allah Resulü. Bir başka hadiste Ebu Melih babası Usame bin Ümeyr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. Tirmizi'nin bir rivayetinde yırtıcı hayvan derilerinden yatak yapılmasını yasakladı. Evet. Ne diyor Allah Resulü? Neha ancurudu sibai. Bu hadisi rivayet eden Ebu Melih isimli sahabeyi tanıyalım. Adının Amir veya Ümeyr İbni Usame olduğu söylenir. Babasının adı Usame İbni Ümeyr olup sahabidir. Ondan sadece oğlu Ebu Melih rivayette bulunmuştur. Peygamberimizden rivayet ettiği hadisler Kütüb-i Sitte'ye dahil 4 Sünen ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve diğer güvenilir hadis eserlerinde yer alır. Allah ona rahmet eylesin. Evet, yukarıda İpekli kumaştan mamul elbiseler giyilmesiyle ilgili açıklamalarımızda zaruret halleri müstesna, ipeğin sadece giyim kuşam eşyası olarak değil, yatak, yorgan, perde gibi ev eşyası olarak kullanılmasının da alimlerin birçoğuna göre caiz olmadığına işaret etmiştik. Hadis-i şerifte yırtıcı hayvanların derilerinin at, deve, merkep gibi binek hayvanlarının eğerlerine konulan ve üzerine oturulan minderlerde kullanılmasının bile caiz olmadığına işaret edilmektedir ki evdeki minder, döşek ve yorganda öncelikle caiz olmayacağı aşikardır. Ancak önce de işaret ettiğimiz gibi İmam-ı Azam Ebu Hanife yüzleri ipek kumaştan yapılan minderler üzerinde oturmayı ve yataklarda yatmayı helal kabul eder. Hadiste geçen haz kelimesini saf ipekten yapılmış kumaş anlamıyla kabul ettik. Çünkü Peygamberimizin yasaklamış olduğu bu kumaştır. Kelime yün ve ipek karışımı kumaş anlamına da gelir ki o takdirde kullanılmasında bir sakınca olmadığında bütün alimlerin adeta ittifakı vardır. Çünkü gerek sahabe gerek tabiin bu cins kumaşları hem elbise olarak giymişler hem de ev ihtiyaçlarının her biri için kullanılmasında hiçbir sakınca görmemişlerdir. Bu hadis ile benzeri rivayetlerden hareketle kaplan ve benzeri yırtıcı hayvanların derilerinin yatak, yorgan, döşek veya bunlar dışında herhangi bir eşyada kullanılmasının caiz olmadığı kabul edilir. Bunların yasak edilmesinin çeşitli sebepleri üzerine durulmuş, kibirlilik alameti olduğu, o günkü acemlerin yani ateşperest İranların ziyneti olduğu, bu hayvanların derileri tabaklanmakla temizlenmediği için yasaklandığı gibi sebepler ileri sürülmüştür. Fakat bunlardan mesela yırtıcı hayvanların derilerinin tabaklanmakla temizlenmeyeceği görüşü ulemanın genel kanaatini yansıtmamaktadır. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz deri tabaklandığı vakit temiz olur buyurmuşlardır. Fakihler bu konudaki İçtihat ve fetvalarını bu hadisteki genellemeye istinad ettirirler. Ancak onların aralarındaki ihtilaf şu sorulara karşılığında verilen cevapları kapsadığı için değişik neticelere ulaşmışlardır. Tabaklanmakla acaba yalnız eti yenen hayvanların derileri mi temiz olur? Böyle değil de bütün hayvanların derileri temiz oluyorsa hem içleri hem de dışları temiz olur mu? Yoksa eti yenmeyen hayvanların derilerinin sadece dışları mı temiz olur? Bu ve buna benzer sorulara verilen cevaplar şüphesiz ki aynı değildir. Dolayısıyla fetvalarda farklılık arz etmektedir. Bu cevapları ile ve ilgili fetvaları fıkıh kitaplarımızda bulabiliriz. Onların hepsini burada sayıp dökmek bizim maksadımızı aşar. Şu kadarını belirtelim ki Şafii mezhebine göre köpek ve domuz derisi dışındaki bütün derilerin içi ve dışı tabaklanmakla temiz olur. İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre domuz dışındaki bütün hayvanların derileri tabaklanmakla temizlenmiş sayılır. İmam Malik'in mezhebine göre ise tabaklanmakla bütün hayvanların derileri temiz olursa da bu temizlik derilerin içlerine değil dışlarına has bir temizliktir. Tabaklanmakla içleri temizlenmiş olmaz. Dolayısıyla kuru yiyecekleri depolamada kullanabilirse de sıvı yiyecekler için kullanılamaz. Derilerin tüylü kısımlarında namaz kılınabilir fakat içlerinde kılınamaz. Hadislerden öğrendiklerimiz: İpekten yapılan yatak, yorgan, döşek, eğer gibi eşyalar kullanmak genelde mekruh kabul edilmiştir. Ancak İmam Ebu Hanife yüzleri ipek kumaştan yapılan minderler üzerinde oturmayı ve yataklarda yatmayı helal kabul eder. İpek ve yün karışımı yorgan, yatak, döşek gibi eşyalar kullanmakta bir sakınca yoktur. Kaplan, aslan veya yırtıcı hayvanların derilerinden yatak, döşek, eğer kürk gibi şeyler yapıp kullanmak caiz değildir. Tabaklanmak suretiyle her hayvanın derisi temizlenmiş olmaz. Yeni bir bab, hala elbiseden devam ediyoruz ama bitecek. Birazdan uykuya geçeceğiz. Evet, güzel bir uyku çekeceğiz. Yemek yiyecek, yemek içecek ve giyecekten sonra kaç haftadan beri bunları işliyoruz. Yani bitmez bitmez zannettik ama bitecek. Yani ne zamandan beri işlediğimizi ben size söyleyeyim mi? Kaç ders yapmışız? Aşağı yukarı su içmek demişiz. Hemen söyleyeceğim. Yemekten başladık. Yemekte kusur aramayıp kusur aramamanın gerektiği ilgili bab var. Yemek yeme edebi bölümü, bakıyorum ne zamandan beri bu işlerle uğraşıyoruz. Bazı işlere sağdan başlamak demişiz. Ondan sonra neredeyse kardeşler 115. ders ve şu anda 122. dersteyiz. Neredeyse 7 derstir. Yeme, içme ve giymeden bahsediyoruz. Hala bitmedi. Şimdi yeni elbise, ayakkabı ve benzeri bir şey giyince nasıl dua edileceği hakkında. Evet, bunun bile yani duası var. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman sarık, gömlek, rida gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi: Allahümme lekel hamdu ente kesevtenihi ve es'eluke hayrehu ve hayre ma suniye leh ve e'ud bike min şerrihi ve şerri ma suniye leh. Evet, yani Allah'ım hamd sana mahsustur, onu bana sen giydirdin, kesevtenihi, onu bana sen giydirdin, senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni isterim, şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım. Ebu Davud Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği her nimete karşı hamdini ve şükrünü daima yerine getirirlerdi. Bizlere de bunu tavsiye buyurmuşlar ve nerede ve nasıl dua edeceğimizi öğretmişlerdir. Üzerimize giydiğimiz elbise, gömlek, hırka, başımızı örttüğümüz sarık veya serpuş, ayağımıza giydiğimiz çorap, ayakkabı, ihtiyaç duyduğumuz her çeşit giyim eşyası, insanoğluna verilen nimetlerin en önemlilerindendir. Çünkü onlar olmadan tesettürümüzü sağlayamayız, soğuktan ve sıcaktan korunamayız. Ruhi ve bedeni hastalıklardan da kurtulamayız. İşte her nimeti olduğu gibi özellikle böyle bir nimeti lütfeden Rabbimize karşı hamd ve şükür vazifemizi yerine getirmemiz üzerimize bir vecibedir. Peygamberimiz yeni bir elbiseyi ilk defa cuma günü giyerdi. Böyle bir de adeti vardı. Çünkü cuma günü müminler için haftalık bayram kabul edilir. Efendimiz her zaman temiz ve özenli giyinirdi. Ama özellikle bayram günlerinde en yeni ve en kıymetli elbiselerini giyerdi. Peygamberimiz gücü yetenlerin yeni elbiseler giymelerini tavsiye ederdi. Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in üzerinde bir gömlek görmüşlerdi. Bu gömleğin yeni mi yoksa yıkanmış mı diye sordu. Hazreti Ömer, hayır, yeni değil, yıkanmış gömlektir ya Resulallah deyince, yeni giy, hamd eden olarak yaşa, şehit olarak öl buyurdu. Resul-i Ekrem her şeyde olduğu gibi elbisede de hayrı murad ederdi. Ayrıca elbisenin uzun süre giyilebilecek sağlamlıkta olması, temizliği, helal yoldan kazanılmış ve giyilmesi, helal sayılan kumaşlardan yapılmış olması, zaruret ve ihtiyaç için oluşu da bir hayırdır. Buna mukabil, elbiseyi kibrin, kendini beğenmişliğin ve insanlara caka satmanın vasıtası kılmanın hayır değil şer, yani günahlara vesile olduğu da bir gerçektir. Ayrıca haram yollardan kazanılması, giyilmesi caiz olmayan kumaşlardan yapılması, setre avreti temin etmemesi, günah ve haram sayılan işlerde kullanılmak üzere yapılması da bir şerdir. Bu açıdan bakılınca Efendimizin elbise giyerken yaptığı ve bize öğrettikleri dua ne kadar da anlamlıdır. Hadisten öğrendiklerimiz, elbise ve vücudumuzun tesettürünü sağlayan, bizi sıcaktan soğuktan dış etkenlerden koruyan her çeşit giyecek Allah'ın bir nimetidir. Her nimetin karşılığında Allah'a şükretmek bizim kulluk görevimizdir. Dua da bir ibadettir ve her zaman Allah'a dua etmek üzerimize bir vecibedir. Yeni bir elbise giydikten sonra Allah'a hamd etmek, şükretmek sünnete uygun bir davranış olup hadiste geçen duayı yapmak daha da faziletlidir dedik. Evet, bitirdik giysiyi, şimdi uykuya geçelim inşallah. Uyku adabı bölümü. Uyumanın, yaslanıp yatmanın, oturmanın, bir toplulukta bulunmanın ve rüyanın adabı hakkında bir bölüm bu. Direkt hadise geçmiş. Biliyorsunuz İmam Nevevi genelde hadislerden önce ayetleri zikrederdi ama bu konuyla ilgili direkt hadisten başlamış. Bera bin Azib'den, Allah ondan razı olsun, Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu veçhi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabike allazi enzelt ve nebiyyike allazi erselt. Evet, Ravahul Bukhari. Bukhari'de geçen bir hadis. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Ne güzel dua değil mi kardeşler? Yani yatarken, uzanırken Allah Resulü'nün yaptığı bu dua aslında birçok yerde de yapabiliriz. Yani buna bir mania da yok. Dualar, sözler çok güzel. Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabına korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Evet, bir sonraki hadisle birlikte açıklayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bera bin Azib'e, yatağa gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku ve bu duanın sözlerini yatmadan önce son söz yap buyurdu. Evet, Buhari ve Müslim'de geçiyor. Aynı sahabi tarafından rivayet edilen bu iki hadis arasında esasen herhangi bir fark bulunmamaktadır. Birinci rivayette Peygamber Efendimizin yatağına yattığında nasıl bir dua ettiği ifade edilmişken, ikincisinde Bera bin Azib'e yatmadan önce neler yapacağını ve aynı duayı öğretmesi yer almaktadır. Muhaddislerin adetlerinden biri de rivayetler arasında küçük farklar olsa bile onları ayrı ayrı zikretmek suretiyle detay sayılabilecek farkların korunduğunu ortaya koymaktır. Bir başka sebep, çok kere birbirinden oldukça uzak diyarlardaki ravilerin mana ile yapılan rivayetlerde dahi önemsenmeyecek derecede farklılıklara hadisleri nakletmek suretiyle bütün İslam coğrafyasında Hazreti Peygamber'in sünnetine ve hadislerine ne kadar büyük değer verildiğini göstermektir. Hadis kitaplarımızın hemen hepsinde duaya az sayılmayacak bölümler ayrıldığını görüyoruz. Hatta kitap tasnifine başlandığı ilk asırlardan itibaren dua ile ilgili müstakil eserler de yazıla gelmiştir. Çünkü dua, gerek Kur'an-ı Kerim'in gerekse Peygamber Efendimiz'in çok önem verdiği hususların başında yer alır. Kur'an bize pek çok peygamberin dualarından bahseder ve onları bizim de öğrenip yapmamızı ister. Çünkü duası olmayan hiçbir peygamber düşünülemeyeceği gibi duasız bir mümin, hatta bir kul da düşünülemez. Zira dua, Allah ile kulun baş başa ve en yakın olduğu anları ifade eder. Duan anlamı, dua eden kişinin Allah'ı davet etmesi ve huzurunda olduğu Allah'ı halini arz etmesidir. Evet, dinimiz hayatımızın her alanı ile ilgili prensipler ve edep kuralları koymuş, bizden bunlara uymamızı istemiştir. Bildiğimiz gibi bu kuralların bazı farz, bazı sünnet, bazısı da mübah cinsindendir. Bunların hepsi bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz için konulmuştur. Müslüman kişi uyuması ve uyanmasının bile bir ibadet vasfı taşıdığının şuuru içindedir. Çünkü o kendisinin her anının Allah'ın gözetim ve denetimi altında olduğunu bilir. Onun inancına göre Allah kendisini her an görmekte, her işlediğini bilmekte, her söylediğini duymakta, hatta kalbinden geçirdiği her şeyden anında haberdar olmaktadır. İşte bu sebeple Allah'tan bir an olsun gafil olmamak gerekir. Yatağa yatmadan önce abdest almak, sağ yanı üzerine yatmak, sonra da yukarıda metni ve anlamı geçen duayı yapmak, kişinin uykusunu bile tam bir ibadete çevirmekte ve kendisini Allah'ın güvencesine almaktadır. Allah'ın güvencesine inanmış bir insana Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse ve hiçbir şey zarar veremez. Bu dua gerçekten tam bir inanış, teslim oluş ve adanış andıdır. Son derece açık ve net ifadelerden ibaret olan bu duanın anlamını her birimiz derinden düşünürsek sanki Allah'a son defa halimizi arz ediyormuşuz gibi bir hisse kapılabiliriz. Bu hisse kapılmakta son derece haklı sayılırız ve bir müminin sahip olması gereken hassasiyete sahip olduğumuz için sevmemiz gerekir. Çünkü gerçekten yaptığımız bir dua son duamız, kıldığımız bir namaz son namazımız, tuttuğumuz oruç son orucumuz, kısacası yaptığımız herhangi bir iş son işimiz olabilir. Esasen bu his içinde yaşayan bir insan her anında Allah'ın rızasına uygun hareket eder. Evet, Anadolu insanının dilinde uykunun küçük ölüm olarak adlandırılması da ne kadar manidadır bu bağlamda. Gece yatağına yatarken abdest olan kimsenin tekrar abdest almasına gerek olmayacağı bellidir. Peygamber Efendimizin prensiplerinden biri de her işe sağdan başlamaktı. Burada gördüğünüz gibi uykusuna da sağ tarafı üzerinde yatarak başlardı. Üstelik sağ tarafı üzerine yatmak sağlık açısından da son derece yararlıdır. Bilindiği gibi insanın kalbi ve midesi sol tarafındadır. Her iki organımız da sıhhatimizin temel unsurlarından olup sıkışması sağlık için zararlıdır. Bu sebeple tıp doktorları da kalp ve mide üzerine yatmamayı tavsiye ederler. Dedik ve kısaca istiğfarlardan bahsedelim. Dua hayatımızın her anında bizi Allah'a yönelten bir ibadet olduğu için insan her hal ve durumda Allah'a dua etmelidir. Abdestli vaziyette ve sağ tarafı üzerine yatarak uyumak sünnete uygun bir davranıştır. Uykuya yatarken Peygamberimizin öğrettiği gibi hadisteki ibarelerle dua etmek sünnettir. Kişinin uykudan önce son sözleri Allah'a yakarış olmalıdır. Her gece yapılan dua adeta Allah'a verdiğimiz ahdimizi yenilemek, İslam ve imanımızı söz ve davranışımızla sağlama almak anlamını taşır. Evet, devam ediyoruz. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat namaz kılardı. Sabah tan yeri ağrınca da kısaca 2 rekat namaz kılar, sonra müezzin gelip sabah ezanı okuyuncaya kadar sağ yanı üzerine yaslanıp uzanırlardı. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis. Bu hadisin burada zikredilmesinin sebebi Resul-i Ekrem Efendimizin sabah namazının sünneti ile farzı arasında yan tarafı üzerine yaslanıp yattığını haber vermesinden dolayıdır. Yukarıdaki metin Buhari'nin rivayeti olup Müslim'in rivayetinde 11 rekattan biriyle vitir kıldığı, sonra sağ tarafı üzerine yaslanıp müezzin gelinceye kadar yattığı, müezzin geldikten sonra kısaca 2 rekat namaz kıldığı belirtilir. Onu takip eden diğer rivayette ise Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin gece kıldığı 11 rekat namazı yatsı namazını bitirdikten sonra sabah namazı vaktinde kadar olan zaman içinde kıldığını ve her iki rekatta bir selam verdiğini söyler. Bu açıklamadan sonra Efendimizin geceleri kıldığı bu namazın yatsı namazından ayrı ve teheccüd diye adlandırdığımız gece ibadeti olduğu anlaşılır. Kitabımızın ibadetlerle ilgili bahislerinde bu konularla ilgili yeterli açıklamalar yer verilmiş bulunmaktadır kardeşler. Peygamberimizin gece namazından sonra veya sabah namazının sünneti ile farzı arasında sağ tarafı üzerine yaslanmasıyla ilgili pek çok rivayete rastlamaktayız. Bundan dolayı ulemamız konuyu enine boyuna ele alıp tartışmışlar ve kanaatlerini ortaya koymuşlardır. Buradan elde edilen neticeye göre Efendimiz bazen gece namazından sonra bazen de sabah namazı sünnetinden sonra sağ tarafı üzerine yaslanarak bunların her ikisinin de caiz olduğunu göstermek istemişlerdir. Sahih-i Buhari'nin önde gelen şarihlerinden biri olan Bedreddin el-Ayni ilgili rivayetlerin ve bunların istidlal olunan hükümlerin çokluğunu dikkate alarak konuya daha genişçe bir yer vermiştir. Kısaca özetleyecek olursak, sahabe, tabi'in ve daha sonraki dönemlerde ulema, gece namazından veya sabah namazının sünnetinden sonra sağ yanına yaslanıp yatmak vacip midir, değil midir meselesini tartışmışlardır. Evet, netice itibariyle şu görüşler ortaya konmuştur. İmam Şafii ve mezhebine göre sağ tarafa yaslanmak sünnettir. Aynı mezhepten olan Nebevi'ye göre ise sabah namazının sünnetinden sonra yaslanmak sünnettir. Sahabeden pek çokları ile tabi'in önde gelen alimlerine göre sağ yanı üzerine yaslanarak yatmak müstahaptır. Onlar sabah namazının sünneti ile farzı arasında sağ taraflarına yaslanarak yatarlarmış. Muhammed İbni Hazm'a göre yaslanmak farzdır kardeşler. Evet, birinin sünnetlerini diğeri farz diyor. Asaptan Abdullah bin Mesud ve Abdullah bin Ömer, tabiinden bazı imamlar ve İmam Mali'ye göre

rahatsızlığı sebebiyle sağına yaslanamayan kimse soluna yaslanır. Sağ tarafa yaslanmanın hikmeti kalbin sol tarafta bulunmasıdır. İnsan sol tarafına yaslanınca çabucak uykuya dalar, sağına yaslandığı ise hemen uyumaz. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz size sıralayacak olursak, Resul Efendimiz sürekli sağ tarafına yaslanmadığı için bu davranış farz veya vacip değil, sünnettir. Sünnete daha uygun olan sabah namazının sünnetinden sonra sağına yaslanmalıdır. Sağ tarafına yatması sakıncalı olan da soluna da yaslanabilir. Sabah namazının sünnetini fazla uzatmadan kılmak sünnete uygundur. Dedik ve yeni bir hadis Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Resul Efendimiz geceliğin uyumak istediği zaman elini yanağın altına koyar, sonra da Allahümme bismi ke emutu ve ahya derdi. Yani Allah'ım senin isminle ölür, senin isminle dirilirim. Uyandığı zaman da, uykudan uyandığı zaman elhamdülillahillezî ahyâne min ba'de mâ emâtenâ ve aleyhin nuşûr derdi. Yani bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, diriltmek sadece ona mahsustur buyururdu. Hadisimizin gösterilen kaynaklardan bazısında belirtildiği üzere Peygamberimiz yatağa yattığında sağ elini yine sağ yanağın altına koyarak uyurlardı. Efendimizin bütün işlerine sağdan başlamayı sevdiğini biliyoruz. Ayrıca uyku ölümün kardeşidir kardeşler. Ölen kimse kabre, kıbleye karşı ve sağ tarafı üzerine konur. Bir başka husus, oturarak namaz kılmaya güç yetiremeyenler sağına yatmasında bir sakınca olmadığı sürece sağ tarafları üzerine yatarak namazlarını kılarlar. Böylece insan uykuya yatarken hem ölümü hatırlar hem de uykusunun bir nevi ibadet olduğunu düşünür ve ölüme hazırlanır gibi kendisini sadece Allah'ın öldüreceğini ve dirilteceğini bilerek bu inancını Allah'a yakarışında bir kere daha teyit eder. Ölümün kardeşi olan uykuya yattığımızda uyanıkken yaptığımız bütün işlerle alakamız kesilir. Ancak artık ne ölmemek ne de yeniden hayata dönmek bizim gücümüz ve kudretimiz dahilinde değildir. Ancak Allah bizi uyuduktan sonra uyandırıp yeniden hayata nasıl döndürüyorsa ve biz bunu ölüm gelip çatıncaya kadar her gün nasıl yaşıyorsak, öldükten sonra da kıyamet gününde Allah'ın huzurunda toplanıp hesaba çekilmek üzere aynen uzun bir uykudan uyanır gibi diriltileceğiz. İşte uyku bize bunları hatırlatıyorsa sanki o geceyi ibadetle geçirmiş gibi oluruz. Çünkü bu çeşit bir tefekkürün de ibadet sayıldığını bilmemiz gerekir. O halde her gece yatağımıza yatarken ve uykudan kalkarken Resul-i Ekrem Efendimizin yaptığı bu duaları biz de tekrar etmeliyiz. Uyumadan önce yaptığımız dua, yaptığımız her hayırlı işin olduğu gibi geçirdiğimiz günün sonunu da Allah'a hamd ve şükürle bitirmemiz gerektiğine inanmamızın belirtisidir. Uykudan uyanınca yaptığımız dua ise işimizin ve günümüzün başlangıcının bizi sanki ölümden sonra dirilten Allah'ın yardımına ihtiyacımızın samimi bir göstergesidir. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz: uyku için yatağa girince sağ elimizi yanağımızın altına koymak ve sağ tarafımız üzerine yatmak sünnete uygun bir davranıştır. Yatağa yatarken Peygamber Efendimizin yaptığı gibi dua etmek onun sünnetine uymaktır. Uyku bir nevi küçük bir ölüm olduğu için bize kıyamet gününde yeniden dirilmeyi hatırlatır. Dedik ve yeni bir hadise geçtik. Yağış İbni Tihvel Gıfari'den radıyallahu anhuma, "Babam bana şöyle dedi" diyerek nakletmiştir. "Bir ara ben mescitte yüzü koyun yatmıştım. Baktım ki bir adam beni ayağıyla kımıldatıyor ve bu Allah'ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır" diyor. "Bir de ne göreyim? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi?" "İnne hazi daş'atun yubgiduhallah. Kale fe nazart fe izâ Resulullah." Evet, Ebu Davud'da geçiyor bu hadis, Tirmizi'de de geçen şekilde. Ravi tanıyalım. Yaiş İbni Tıhfe El-Gıfari. Yaiş hem babası hem de kendisi sahabi olan bahtiyarlardandır. Ebu Zer'in kabilesi olan Beni Gıfara mensuptur. Babası Tıhfe Suhfe ashabındandı.
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan

Yani iş Şam diyarına yerleşen sahabeler arasından sayılmakta. Riyadu Salihin de onun sadece bu hadisi bulunmaktadır. Zaten kendisi de fazla hadis rivayet etmemiştir. Ettiği yeter zaten. Evet, onunla ilgili her kaynak şu olaya yer verir. Bir gün Resulullah Efendimiz dişi bir deve getirtir ve bu deveyi kim sağacak diye sorar. Bir adam ayağa kalkarak ben sağacağım der. Efendimiz senin adın ne diye sorar. O da Murre diye cevap verir. Sen otur der. Bir başkası ayağa kalkar. Resulullah ona adını sorar. Benim adım Cemre der. Peygamber Efendimiz ona sen de otur buyurur. Üçüncü bir kişi kalkar ayağa. Efendimiz ona adını sorar. O da der ki senin adın ne? Benim adım Yayış der. Bunun üzerine Peygamberimiz deveyi sen sağ buyurur. Peygamberimizin bu davranışının sebebi ilk iki ismi beğenmemesinden dolayıdır. Çünkü bu iki isimden birincisinin anlamı murra, acı. Hani acı biberdeki acı var ya, o acıdan işte. Acı ikincisinin anlamı ise cemre, biliyorsun. Hani cemre, birinci cemre, ikinci cemre, üçüncü cemre havaya, suya, toprağa düşüyoruz ya, işte o. Ateş közü manasına geliyor. Yaş ise yaşıyor manasına gelen, aslında tam Türkçesi yaşar. Hani bazen çocukları ölen aileler en son çocuğu yaşasın diye ismini Yaşar koyuyorlar. O Yaşar, bu Yaşar'ın işte Arapçası. Yaş Arapçası, Türkçesi de Yaşar anlamına gelir. Efendimiz cahiliye döneminden kalma kötü isimleri sevmez ve bunları iyileğiyle değiştirirdi. Nitekim bu Mürre ve Cemre adı sahabelerin isimleriyle değiştirildiği de sahabelerin isimlerini değiştirdiği rivayet edilir. Allah ondan ve babasından razı olsun. Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den gelen rivayetinde bu Allah'ın sevmediği bir yatış tarzıdır denilir. Yahiş bu rivayetinin bazı tarihlerinde babası Tihve'nin akciğer rahatsızlığı sebebiyle böyle yattığı belirtilmiştir. Muhtemeldir ki efendim Peygamberimiz onun bir rahatsızlık sebebiyle bu şekilde yattığını ona muttali değildi. Bir takım rivayetlerin anlatım üslubu sanki niçin böyle yatılmasın sorusuna cevap teşkil edici niteliktedir. Bu tür hadislere dikkate alan İslam alimleri yüzünü, karnını ve göğsünü yere koyarak yatmanın yasaklanmış olduğunu ve Peygamber Efendimizin sünnetine uymadığını belirtirler. Yüz ve göğüs insanın en kıymetli iki uzvu olup Allah'a secde hali dışında onları yere koymak ve üzerine kapanmak iyi bir davranış olarak kabul edilmez. Yine bu tarz yatış insanın mide ve kalp gibi organlarına da zarar verebilir. Bir rivayette de cehennemliklerin yatış tarzı olarak da nitelendirilmiştir. Netice itibarıyla Efendimizin sakındırdığı bu yatış biçiminden uzak durmak bizler için en uygun ve en doğru yoldur. Hadisten öğrendiklerimiz Peygamberimizin sünnetine ve edebine uygun olan ve olmayan yatış tarzları vardır. Peygamberimizin yasakladıkları Allah'ın da hoşuna gitmeyen ve sevmediği şeylerdir. Yüzü koyun yatmak Allah'ın sevmediği ve sünnetteki edebe aykırı bir yatış tarzıdır. Dedik ve başka bir hadise geçtik. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: Bir kimse bir mecliste oturur, orada Allah-u Teala'nın ismini anmazsa Allah'a karşı eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Bir kimse yatağa yatar da orada Allah-u Teala'yı zikretmezse yine eksik bir iş yapmış ve bir günah işlemiş olur. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'de geçiyor bu hadis. Evet, Müslümanlar bulundukları her yerde Allah'ı hatırlamak, anmak, onun adını zikretmekle mükellef kılındıklarının şuuru içinde olmalıdırlar. Bu yer içinde bulundukları bir meclis veya yatıp uyuyacakları yatakları da olsa böyledir. Yukarıdaki hadislerde yatağa yatarken abdesti olmanın ve dua etmenin gereğine işaret edilmişti. Dua, Allah'ı anmanın ve onu zikretmenin en mükemmel şekli olan ibadetlerden biridir. Müslümanlar hangi sebeple olursa olsun bir araya geldiklerinde Allah'ın rızasına uygun olarak hareket ederler. Meclisleri de içinde haramların ve günahların olmadığı, helaller ve haram sevapların işlendiği meclisler olur.
Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olan her davranış, faydalı her söz ve iş onun zikri ve anılması sayılır. Böyle olmayan sözler ve işlerin ise kimseye bir fayda sağlamayacağı ve Allah katında da bir sevap olmayacağı her aklı başında insanın bildiği gerçeklerdendir. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz, insan nerede olursa olsun Allah hatırlamaktan, anmaktan gafil olmamalıdır. Allah'ı hatırlanmadığı ve adının anılmadığı meclislerde hayır yoktur. Yatağa yatıldığı zaman Allah hatırlayıp anmak gerekir. Evet, devam ediyoruz. Yatma ve oturma adabı ile ilgili bir bölüm. Sırt üstü yatmak, avret mahallinin açılma korkusu olmayınca ayak üstüne atmak, bağdaş kurarak ve bir şeye bürünerek oturmak caizdir. Bu konuyla ilgili Abdullah bin Yezid radıyallahu anh'tan rivayet var. Rivayet edine göre Resul Efendimiz'i mescitte bir ayağını diğer ayağı üzerine atmış, sırt üstü yatarken görmüştür. Bunu ifade ediyor. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de. Diyor ki Resul Efendimiz'i mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atmış, öylesine sırt üstü yatarken görmüş. Evet. Ra'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mustelqiyen fil mescit vadi'an ihda rücleyhi alel okra. Muttafıkun aleyh. Oturma ve yatma esnasında riayet etmemiz gereken bir takım edep ve ahlak kuralları vardır. Bu kuralları bize dinimiz öğretir. Peygamber Efendimizin ashab-ı kiram bu konularda da eğittiğini görüyoruz. Onların eğitilmesi ümmetin eğitilmesi anlamına gelir. Mükemmel bir din insan hayatının herhangi bir cephesini önemsiz göremez. Bu sebeple de her alanla ilgili söyleyecek bir sözü disiplin altına aldığı bir davranış biçimi olması gerekir. Bu disiplin altına alış, insanlara hiçbir alanda hareket imkanı bırakmama, onları sımsıkı ve aşılmaz kalıplar içine yerleştirme gibi bir anlam ifade etmez. Bu anlayışın tam aksine birçok alanda hareket serbestliği getirirken uygun olan ve olmayan davranış biçimlerini önümüze koyarak tereddütlerimizi ortadan kaldırır. Toplumda ortaya çıkabilecek aşırılıkları ve tahammül edilemez derecedeki bireyselleşmeleri önlemeyi hedefler. Bunlar inanan insanlardan müteşekkil bir toplumun fertleri arasında eylem birliğini sağlamada küçümsenmeyecek derecede önemli hususlardır. Sahabe Resul-i Ekrem'in her davranışını hassasiyetle takip edip kendilerine örnek aldıkları için onun hayatının küçük ayrıntılardan ibaret sayılan yönleri bile en açık bir şekilde bize intikal etmiş bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz'den nakledilen sahih bir rivayette uzanıp yattığın vakit ayaklarını birbirinin üzerine koyma buyurulur. Bu durumda iki hadis arasında görünürde bir zıtlık olduğu göze çarpmaktadır. Oysa muhaddisler hadisler arasında bir zıtlık olmadığını, avret mahallinin tamamıyla veya bir kısım açılacak şekilde sırt üstü uzanarak bacak bacak üstüne koymanın yasaklandığını belirtirler. Açıklamakta olduğumuz ve bizzat Efendimizin davranış tarzını gösteren hadisin ise açılıp saçılmaya meydan vermeyecek tarzda caiz olan şekli gösterdiğini ifade ederler. O günkü Arap toplumunun giysilerini göz önüne alırsak, onların kıyafetleri baştan aşağı giyilen bir tek kaftan veya alt kısma ayrı, üst kısma ayrı olarak giyilen hamam havlusu tipinde iki ayrı parçadan oluşan bir elbiseden ibaretti. Bu şekilde giyinen bir kimsenin kendine dikkat etmemesi halinde avret mahallinin açılması söz konusuydu. Kadı Yaz, Peygamberimizin bunu yapma sebebinin zaruret, ihtiyaç, yorgunluk ve istirahat arzusundan kaynaklanmış olabileceğini söyler. Aksi takdirde Resul Efendimiz kalabalık yerlerde sahabe arasında böyle oturmamışlardır. O ya bağdaş kurarak ya da dizlerini dikerek oturuyorlardı. İmam Nevevi de Resul-i Ekrem bu şekilde uzanıp yatmasının bir eğitim ve öğretim meselesi olabileceğini söyler. Ya Efendimiz, sırt üstü yatmak isterseniz bu şekilde yatınız. Benim yasaklamam mutlak anlamda bir yasaklama olmayıp avret mahallenin açılması ihtimaliyle ilgili bir yasaklamadır, yani bir önermedir demek istemişlerdir. Hadisten kısaca öğrendiklerimizi ifade edecek olursak, Peygamberimizin yaptıkları ümmet için bir delildir. Avret mahallenin açılması korkusu yoksa sırt üstü yatarak ayak ayak üstüne atmak caizdir. Bu hadisten bunu anlıyoruz.
Mescitte bir yerde dayanarak, uzanıp yatarak istirahat etmek caizdir. Evet, bir hadis daha söyleyebiliriz herhalde. Cabir İbni Semure'den radıyallahu anh'ten şöyle dedi: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice doğuncaya kadar yerinde bağdaş kurarak otururlardı. Evet, kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İza salla el fecre tarabba'a fi meclisi hatta tatlu'a şemsu hasna'e. Evet, bağdaş kurarak otururlardı diyor, güneş iyice doğuncaya kadar. Ebu Davud'da Müslim ve Tirmizi'ye geçiyor. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice doğuncaya kadar mescitte otururlardı. Bu müddet içinde Allah'ı zikir, dua, niyaz ve tefekkürle meşgul olurlardı. Fakat meşguliyetleri sadece bu manevi vazifelere ve uhrevi sevaba yönelik faaliyetlerde sınırlı kalmaz. Ashabın işleriyle de ilgilendiği olurdu. Hatta aralarından rüya görenler Efendimiz'e gördükleri rüyaları anlatırlar. O da her defasında hayra yönelik olmak üzere yorumlardı. Bazı kere de kendi gördüğü rüyayı ashaba anlatırdı. Peygamberimizin adetlerinden biri de kendisine bir şey anlatılmadığı veya sorulmadığı zaman rüya gören olup olmadığını, soru soracak bulunup bulunmadığını sormasıydı. Böylece rahat bir ortam meydana getirirler ve herkes ihtiyacı olan konuları anlatmada veya soru sormada kendini serbest hissederdi. Fakat onlar nezaket kurallarını ve edebi korumaya da olanca itinayı gösterirlerdi. Hatta sahabe mescitte bazı kere cahiliye döneminde bilinçsizce ve akıl almaz tarzda yaptıkları şeyleri hatırlayıp gülerlerdi. Efendimiz'e tebessüm buyururlardı. Bağdaş kurarak oturması Peygamber Efendimiz'in en hoşlandığı ve çokça yaptığı oturuş biçimlerinden biriydi. Çünkü bu oturuş hem insanı rahat ettiren hem de avret mahallinin açılıp saçılmasını engellediği için edep ve terbiye kaidelerine uygun düşen bir oturuş tarzıdır. O sadece mescitte değil, başka mescitlerde de çoğu zaman böyle otururdu. Sahabenin de Peygamberimizin bu oturuş tarzına uyduklarını ve onun gibi oturmayı tercih ettiklerini görmekteyiz ki Müslüman toplumlarda en yaygın olan oturuş tarzından biri de budur. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: sabah namazından sonra namaz kılınan yerde ve mescitte bir süre oturmak müstehaptır. Bağdaş kurarak oturmak Peygamber Efendimizin tercih ettiği oturma biçimlerindendir. Dedik ve uykumuzu bitirdik. Yani bu haftaki hadisleri bitirdik. Gelecek hafta uyumaya devam ediyoruz hala. Bu konu hemen de bitecek gibi de durmuyor. Bayağı hadisler var. Böyle adaplardan böyle devam ediyoruz. Yemek yiyecek, içecek, işte giyecek. Şimdi uyku bölümü öyle devam ediyor. Bakalım ne zaman uyanacağız. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi. Kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması. Müslümanların hür olması. İnsanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklam.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için Hacı Baba

0: 28 05 63. Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM.
5: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
6: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar, Bir İnsanı Tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Anlayan insan, anladıklarını diğer insanlara anlatmakta bazen zorlanabilir. Bunun birçok sebebi vardır. En büyük sebeplerinden bir tanesi, kendisine bir şey sunulan ya da tebliğ edilen insanın, karşısındakinin ona bir şeyler söyleyenin sözlerini önemli ve gerekli görmemesinden kaynaklanır. Bir de buna dikkat eksikliği, anlamadaki yetersizlik, zihnin başka bir yerlere gidip gelmesi, yani aklın başka bir yerde olması gibi özellikler eklenince, insan kendisine bir şey tebliğ edenin sözlerini yeterince iyi göremez, okuyamaz ya da anlayamaz. Bu durumda iki şey yapması gerekir. Birincisi, ya kendisine söylenen şeyleri tamamen reddedecek, ya da onları kendi hoşlandığı hale getirmeye çalışacak. Yani kendi işine geldiği gibi yorumlayacak. Bazen bunun bir üçüncüsü de söz konusu olabilir. Kısmen anlayıp anladıklarını sürekli dile getirip anlamadıklarını üzerine örtmeye çalışmak gibi. Ama her üç durumda da anlatanla anlaması gereken aynı dili konuşmuyor demektir. Neden bu açıklamayı yaptık? Araf suresinin 59. ayetinden itibaren bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Öyle bir ayet yine önümüze geldi ki tüm anlamışların anladıklarını anlamak istemeyenlere anlatma aşamasında yaşayacakları sıkıntıları arka arkaya zikreden ayetler geldi. İnsanların bazıları vardır ki düşünürler. Kendisine bir şey söylensin ya da söylenmesin düşünürler. Çünkü düşünmek anlamak için çok önemli bir etmendir. Yani insan düşündükçe anlar. Az düşünen insan az anlar, çok düşünen insan çok anlar. Düşünme yeteneğini Allah insana hadiseler arasındaki muhakemeyi doğru yapabilsin diye vermiştir. Ve sonuca çıkabilsin diye ve hedefine ulaşabilsin diye vermiştir. Şimdi düşünülecek şeylerle karşılaşmış olmasına rağmen kulak asmayan insana Allah müstani diyor. Biz bunu bu programlarda defaatle dile getirmiştik. Nuh Aleyhisselam'ın hadisesi şimdi önümüze gelecek. Kulak asmayan, bir tebliğcinin sözlerini, bir elçinin sözlerini ciddiye almayan insanların yaklaşım haleti, ruhiyesi bizim önümüze, arkadan gelen ayetlerde önümüze konacak. O yüzden bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Nuh Aleyhisselam şu anda aramızda olmadığına göre ve o Peygamber Efendimiz'den de çok uzun yıllar önce dünyaya gelmiş olmasına rağmen, neden acaba düşünüp öğüt alınması için indirilmiş olan bir kitapta bizim önümüze geliyor? Bunu da düşünmeye ihtiyacımız var. Nuh Aleyhisselam gibi, diğer peygamberler gibi, Sultan

0: Nar Sultanı, kainatın en güzel insanı Peygamber Efendimiz gibi o görevi, o görev cübbesini üzerine giymeye çalışan insanlarla bunların dışındaki insanlar arasındaki olan diyaloğu mu Allah bize anlatmak istiyor acaba? Ey peygamberlerin izinden giden insanlar, onların başına gelen şeyler sizin de başınıza gelecek, bunu böyle bilin mi demek istiyor acaba Allah? Ve onları okuduğumuzda nasıl dersler çıkarmamızı istiyor acaba Allah? 59. ayet şu şekilde zikrediliyor Araf suresinde. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Ne için? Anlamaları için. Gözlerinin açılmaları için. Zihinlerinin açılmaları için ve yüreklerinin açılmaları için. Bütün elçiler, yani resuller, kendisine gönderilen toplumu alıp Allah-u Teala'ya taşımak için vardırlar. Çünkü toplumlar çoğu kez kendi hevalarına göre yaşarlar. Çok az istisnai insanlar bunun dışındadır. İman geldikten sonra, bilgi geldikten sonra insanın kendi hevasına göre hareket etmesi olacak şey değildir. Ama olmuştur ne yazık ki. İşte o hevasına göre hareket eden insanlar çoğu kez elçilere, yani resullere olmadık sözler sarf etmişlerdir. Elçilerin izinden giden insanlara da olmadık sözler sarf edeceklerdir. Okumaya devam edelim. Dedi ki, ey kavmim, Nuh aleyhisselam söylüyor, Allah'a kulluk edin, yani ona ibadet edin. Hayatınızı tamamen ona göre ayarlayın. Allah'a kulluk edin dendiğine göre, bir elçi gelmiş olduğu kavme Allah'a kulluk edin dediğine göre, o toplum Allah-u Teala'nın dışında başka bir yere ya da zata karşı kulluk yapıyor demektir. Yani kul olmayan insan yoktur. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kul olmayan insan yoktur. Bir insan üç yere kulluk yapar. Doğru olandan eğri olana doğru gidelim isterseniz. Önce Allah'a kulluk yapar. Doğrusu budur. Fıtratının sözünü dinlerse, elçilerin sözünü dinlerse Allah'a kulluk yapar. Ama bu Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiği gibi ne yazık ki insanların çok azı tarafından gerçekleştirilen kutlu bir eylemdir. İkincisi, insan şeytanına kulluk yapar. Yasin suresinde, Yasin suresinin son sayfasında ve diğer surelerde geçtiği gibi ben size şeytana kulluk yapmayın demedim mi diye ayetler zikredilir. İkincisi, insan şeytana kulluk yapar. Üçüncüsü, insan kendi nefsine ve onun sonuçları olan hevasına kulluk yapar. Dolayısıyla bu üç kulluk yerinden hangisi bize daha yakın, ona dikkat etmemiz lazım. Bir dördüncüsü vardır ki o da Kur'an-ı Kerim'de münafıklar olarak zikredilir. Kalpleri hasta olanlar olarak zikredilir. Fakat onlar da yine kafirler sınıfındandır ve cehennemde en alt tabakada olacak diye zikredilen insanlardır. Onlar da bazen Allah'a kulluk yaparlar ama çoğu kez nefislerine ve şeytanlarına kulluk yaparlar. O gidip gelmeleri, yani felsefedeki agnostik olmaları, bazen Allah'tan yana bazen şeytandan yana olmaları en çok menfaatlerine düşkün olmalarından kaynaklanır. Yani bir insanın neden acaba münafık olduğunu irdelediğimizde bir şey karşımıza çıkar. Çok şey çıkar ama en belirgin olan şey şudur: o kişi menfaatçidir, çıkarcıdır. Çünkü çıkarları nereye istiyorsa orada olmuştur. Unutmayalım, Mekke'de hiçbir tanecik dahi münafık yoktu. Medine'ye gelince münafıklar türemişti. Bunun iki belirgin sebebi vardı. Birincisi, Medine'de müminler güçlenmişlerdi. Büyük orduları, devletleri vardı. İkincisi, ganimet çok çoğalmıştı. Menfaat vardı. Bağ bahçe arazi vardı, altınlar vardı. Dolayısıyla kar vardı, menfaat vardı. Müminlerden olmadığı halde öyleymiş gibi görünen insanlar türedi. Bu da bir derstir aslında. Müminler güçlendiği zaman münafıklar türeyecektir etrafında. Buna dikkat çekmek istiyor Allah. Biz tekrar dönecek olursak elçi, yani tebliğ eden ve tebliğ edilen arasındaki ilişkiye tekrar dönecek olursak, doğrusu diyor, devam ediyor, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka ilahınız yoktur. Tek ilah Allah'tır. Burada şöyle bir soru sormak gerekir. Allah'tan başka insanlar neden acaba ilah ediniyorlar? Neden Allah'tan başka ilah edinme haleti ruhiyesi var ki, inanışı var ki insanlarda, Allah bunu temizliyor? Bunun da birkaç sebebi var. En önemli, en bariz sebebi Allah-u Teala'yı tanıma duygusundaki yetersizliktir. Allah-u Teala'ya olan bilgi eksikliğidir. Mesela Allah'tan başkasına kulluk yapmanın Kur'an-ı Kerim'de geçen en büyük esprisi şirktir, biliyorsunuz. Şirki anlayabilmek için, şu ayet üzerinde biraz durmak gerekir, düşünmek gerekir. Hazreti Musa'ya Allah Teala, Firavun'a git, o çok azdı, ona tebliğ et, uyar dediği vakit Hazreti Musa demişti ki, ey Rabbim, benim dilimde bir bağ var. Yani dilim pelte anlamında, dili pelteydi çünkü onun. Düzgün konuşamıyorum, işimde bana şerik ver diyordu. Kardeşimi bana işimde şerik ver, yani ortak kıl. Neden bunu söylüyordu? Yetersizliğinden dolayı. Mesela bu ifadeyi hiçbir peygamberde görmüyoruz. Çünkü hiçbir peygamberde konuşma anlamında bir sıkıntı söz konusu değildi. Sadece Hazreti Musa'da vardı. Ve Hazreti Musa'da bunu iyi bildiği için, Rabbim bana işimde kardeşimi şerik ver diyordu. Yani ortak yap. İşte Allah-u Teala'ya şirk koşan insanların Allah Teala ile ilgili bilgilerini anlayabilmek için, durduğu yeri anlayabilmek için bu örneği verdik. Onlar da Allah Teala yetersiz görüyorlar. Buraya dikkat. Şirk koşan insanın haleti ruhiyesinde, psikolojisinde Allah Teala'nın ilahlığına ait bir yetersizlik duygusu vardır. Yetmeyeceğine inanıyordur. Allah Teala'nın her şeye gücü yetemeyeceğine dair gizli bir inanışı vardır. Bilinçaltında o yatıyordur. O yüzden o boşluğu dolduracak başka ilahlar edinmiştir. Bu birinci sebep. İkinci sebep, yine Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, bize yardımcı olurlar umuduyla diye tapıyorlar. Yani kendilerinden onlara direkt bir menfaat ulaşır duygusuyla. Neden Allah'tan bir menfaat beklemiyorlar da o somut olarak görmüş olduğu, ilah zannettiği şeylerden yardım istiyorlar? Çünkü insanın, unutmayalım, bunu çok defaatle zikretmiştik, yaratılışında somuta göre hareket etme vardır. İşte somuta göre hareket ettiği için, Allah-u Teala'yı da somut olarak algılayamadığı için, acaba yardım eder mi etmez mi düşüncesini de yenemediği için, yardım edeceğine inanmış olduğu, öyle zan ettiği, ayette de öyle geçiyor, zan üzere giderler diyor, öyle zan ettiği sahte ilahlara tevessül ediyor, yöneliyor. Bir üçüncü sebepse insanın kendi ilah, nefsine ilah edinmesidir. Çünkü nefis hep rahatı ister, kolaylığı ister, güzelliği ister. Canının istediği her şeyi ister. Aslında canla nefis arasında herhangi bir ayrım da yoktur. Kelime farkı vardır. Can Türkçedir, nefis Arapçadır. Oradan kaynaklanan bir ifadedir. İnsan canım şunu istiyor ya da canım buradan çok sıkılıyor dediği şey aslında nefsinin hareketlerini ortaya koyuyordur. İşte tebliği reddeden, tebliğden uzak duran insanların haleti ruhiyesi budur. Bu bakış açısını ve bu duruş yerini iyi tanımak lazım ki, insanların bu içinde bulunmuş olduğu atmosferi iyi bilmek lazım ki, neden bazı şeylerin geç ulaştığını, yani insanların anlamak istemediğini ve neden bazı şeylere insanların hiç bakmadıklarını anlayabilelim. Eğer bir insan Allah'tan yüzünü çeviriyorsa, yüzünü başka bir şeye çevirmiş demektir. O yüzünü çevirmiş olduğu yerden dolayı yüzünü Allah'a çeviremiyordur. Demek ki o yüzünü çevirmiş olduğu yerin doğru olmadığını ona göstermek gerekir. Ancak o zaman insan belki ikna olacaktır. Eğer inatçı ya da kibirli değilse, ayet-i kerimelerde zikredildiği gibi, mağrur, kibirli ya da inatçı değilse, eğer kibirliyse ve inadı varsa, o insanın artık algılayabilme ihtimali de çok aza inmiştir. Buralara dikkatinizi çekmek istiyorum. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur diyordu Nuh Aleyhisselam. Aslında bütün tebliğciler aynı şeyi söylüyorlar. Doğrusu ben sizin için o büyük günün azabından korkmaktayım. Ahiretteki azap, istikbaldeki azap, Allah-u Teala'nın vaat ettiği azaptan korkmak. Çünkü bütün peygamberler yakin derecesinde bir imanla iman etmişlerdi ahirete ve Allah'a. Dolayısıyla o azabı görüyormuş gibi yaşıyordu o insanlar. İstiyorlardı ki başkaları da o azabı hissetsinler, gelsinler, Allah'a doğru koşsunlar, firar etsinler. Bunu istiyordu bütün peygamberler. Ama insanlar kulak asmıyorlardı. Çünkü kulak astıklarında nefislerine kulak asmamaları gerekecekti. Sıkıntı da buradaydı. 60. ayete gelecek olursak, kavminin önde gelenleri şöyle söylüyorlar: gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ya da sapmışlık içinde görüyoruz dediler. Kime söylüyorlar bunu? Bir elçiye. Başka kime söyleyecekler? O elçilerin izinden giden insanlara. Yani bizlere, sizlere, hepimize. Neden öyle söyleyecekler? Çünkü onların doğrularına uymuyor getirilen doğrular. Onların iç dünyasındaki kabullere uymuyor. Uymadığı için gelen bilgiye ait bir iftirada bulunuyorlar. Sen şaşırmışsın, sapmışsın şeklinde. Neden? Onların normlarına, kabullerine uymuyor getirilen şey. Buradan şunu anlıyoruz ki insanlar hep kendi doğruları üzere giderler. Kendi doğru bildiği şey üzere insan nesli hareket eder. Aslında problem de hep buradan kaynaklanır. Bunu direkt dini bir bakış açısıyla değil, tüm bakış açıları içinde söyleyebiliriz. İnsanların her türlü konuda birbirleriyle anlaşamıyor olmalarının en temelinde söylenmeyen bir şey vardır. İnsanlar mutlaka ve mutlaka kendi doğru bildikleri yol üzere giderler ve onu merkez kabul ederler. Sizin ona yakınlığınız ya da uzaklığınız o doğruya yakınlığı ve uzaklığı gibi algılanır o kişi tarafından. O yüzden bütün anlaşmazlıklar vardır, o yüzden bütün sıkıntılar vardır. Bu anlaşmazlıkların ortadan kaldırılabilmesi için insanın içine sığınmış olduğu o kaptan, yuvasından çıkıp dışarıya gelmesi gerekir. Dışarıya gelip sizin onun kabını, yuvasını gördüğünüz noktadan kendisine bakmayı başarabilirse insanlar, yani bizler bunu yapabilirsek, o zaman doğrunun ne olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. İçine saplandığımız ve kendimizi hapsetmiş olduğumuz o odalardan çıkıp dışarıdan bir baktığımızda kendimize, o zaman kusurlarımızı daha iyi göreceğiz inşallah. Anlaşmazlıkların büyük ölçüde kendiliğinden, büyük ölçüde ama kendiliğinden kalktığına biz de şahit olacağız. Mesela psikolojide empati diye bir şey vardır. İlgilenenler bilirler. Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki insan yerine koymasıdır. Psikoloji bunu insanların birbirini daha iyi anlaması için disiplin haline getirmiştir ve empati psikolojide epey bir yer tutar. Özellikle Batı psikolojisi buna ciddi derecede önem verir. Bunun en büyük sebebi anlaşmazlıkların ve huzursuzlukların toplum içerisinden kısa sürede kalkmasını amaçladığı için. Mesela Batı'ya giden arkadaşlarımız hep şunu anlatıyorlar: Batı'da herkes çok nazik. Zahiren herkes birbirine karşı çok şefkatli gibi gözüküyor, çok kibar gözüküyor, çok ince gözüküyor. İşte bu onların ta ilkokul dönemlerindeki yetiştirilen empati duygusunun bir sonucudur. Ama aynı insanlar, mesela bir arkadaşım Amerika'da yaşarken yeni almış olduğu bir aracıyla kaza yaptığını söylüyor. Saatlerce bekledim, bir insan durup bir yardım dahi etmedi. Ben sadece orada görevlilerin gelmesini bekledim. Kimse yardım etmiyor, dönüp bakmıyor. Bir insan düşse, ölse kimse dönüp bakmıyor. Bu da madalyonun öbür tarafı. Çok nazik ve kibar olan insanlar neden acaba yardımlaşmayı sevmiyorlar? Çünkü empatide bir şey eksikti. O Batı'nın hiçbir zaman bilemeyeceği, bulamayacağı bir şey. Çünkü onların özünde olmayan bir şey. Nedir o? Kalbilik. Biz tipi toplumlarda biraz daha doğuya gittiğimizde, Orta Doğu'ya doğru gittiğimizde insanların çok kalbi olduğunu görürsünüz. Batıya doğru gittiğinde ise kalbilikten uzaklaşıp nefsi bir atmosfere büründüğünü görürsünüz. İnsanların birbirlerine olan toplum içerisinde yaşarken çok kibar ve nazik olarak görünmeleri kendisinin beklemiş olduğu davranıştan dolayıdır. Aslında öyle davranılmasını istediği için kendilerine ait nefsi saygılarının yüksek olmalarından kaynaklanır. Ama kalbi durum olmadığı için, kalbi bir damar olmadığı için o insanlar hiçbir zaman yardım ellerini uzatmazlar. Yardımlaşma, ikram, misafirperverlik, sıcaklık ve dostça sarılmak o tür insanların iç yapılarında pek olmayan bir özelliktir. Tabii ki istisnalar olabilir ama toplumun sosyolojik olarak geneli böyledir. İşte bir insanın vermiş olduğu bilgiye sen şaşırmışsın ya da sapmışsın diyen insanlar tamamen ve tamamen kendi doğruları üzere giden insanlardır. Ve bundan hiçbir tereddütü olmayıp bu doğrunun dışında bir doğru olamaz zaten noktasında duran insanlardır. Problem de buradadır işte. Müstahnilik damarlarımızı bir kenara bırakacak olursak sevgili dostlar, acaba bana söylenen bir şey ve benim pek kabul etmek istemediğim bir şey doğru olabilir mi diye ne kadar düşündük? Bunu bir düşünelim. Bir arkadaşınız, yeni tanıştığınız birisi, sizin doğrularınızdan daha farklı bir şey size sunduğu vakit nasıl bir reaksiyon gösteriyoruz acaba? Bize sunulan şeyin doğru olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor muyuz? Yok canım, doğru olsaydı ben zaten bilirdim mi diyoruz? Bunları biraz gözden geçirelim. Ve çoğu arkadaşımız şunu fark edecek ki bir başka insanın bize sunmuş olduğu bir tebliği, bir bilgiyi bizim tarafımızdan o kadar da fazla kucaklanmayacaktır. İşte bu emniyet duygusundan ve müstahnilik duygusundan yola çıkan bir şeydir, oluşan bir durumdur. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için insanların birbirine sen şaşırmışsın herhalde, sapmışsın herhalde, böyle şey olur mu sözlerinden kurtulabilmeleri için, sıyrılabilmeleri için kendisine sunulan bir şeye etraflıca bakabilme, sorgulayabilme, ölçüp biçip doğru olan vahye çarpabilme yeteneğinin gelişmesi gerekir. Bu yetenek gelişirse ancak insanlar birbirlerine karşı bakış açılarındaki ön yargıyı bir kenara bırakabilirler. O zaman anlayanla anlaması gereken arasındaki anlamsız ayrışmalar ortadan kalkacaktır. Anlayan anlattığına anladığını daha iyi anlatacaktır. Ve anlama evresi eskisinden çok daha güzel olacaktır. Bu ön yargı hastalıklarından kurtulduğumuz vakit bize sunulacak doğal bir ikramdır. Kavminin önde gelenleri 60. ayet üzerinde konuşuyorduk. Gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler. Dikkat ettiyseniz önde gelenleri ifadesi yer alıyor. Bu önde gelenler ne hikmetse Peygamber Efendimiz zamanında da peygamberimize çok çektirmişlerdi. Hazreti İsa döneminde de Hazreti İsa'ya çok çektirmişlerdi. Hazreti Musa döneminde de Hazreti Musa'ya çok çektirmişlerdi. Hazreti İbrahim döneminde de Hazreti İbrahim Efendimiz'e çok çektirmişti bu önde gelenler. Neden acaba? Neden toplumun önde gelenleri yeni bir düşünceyle, bilgiyle, vahiyle, fıtrati bilgiyle mücadele ederler? Çünkü önde gelenlerin pazarıdır yaşamış olduğu toplum. Orası bir pazardır. O pazarda başka birisinin olmasını arzu etmez. Çünkü başka birisinin gelmesi demek pazarı kaybetmesi demektir. Hatırlayalım. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizle mücadele ederken diyorlardı ki biz bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerini kabul edecek olursak bizim ticaretimiz bozulur, menfaatlerimiz bozulur. Yani orada bizim putlara karşı saygımız vardır. İlahlar bundan kızar, bundan rahatsız olur. Biz bu konuda bir şey kabul edemeyiz. Biz dindar insanlarız. Bu bizim dinimizi değiştirmek istiyor şeklinde değil de önde gelenler tarafından bizim işimiz bozulur, ticaretimiz bozulur endişesi. Sistemimiz bozulur yani, düzenimiz bozulur endişesi. İşte bu tüm vahye, vahyin tüm evrelerinde vahye engel olmak isteyen insanların, işte o önde gelenlerin müminlerle uğraşma statikosudur. İnsanlarla uğraşan ve insanlarla ilgilenen, insanları düzeltmek isteyen tüm insanlar buna benzer sözlerle karşılaşacaklar. Ne yapmak gerekir peki? Nuh aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın ve Hazreti Peygamber Efendimizin yaptığını yapmak gerekir. Kınayıcıların kınamalarına bakmadan görevini yapmak. Bu çok önemli bir disiplindir ve bu çok önemli bir espridir. Bunun oluşabilmesi için birkaç şeye ihtiyacımız var sevgili dostlar. Birincisi Allah bilgisi. Allah'ı çok tanıyan insan ona çok fazla saygı duyar ve ondan korkar, ittika eder, takvalı olur. İkincisi imanı güçlü olur. Üçüncüsü kınayıcıların kınamalarından korkmaz. Çünkü Allah'tan başka korkulacak olmadığını bilir. En büyük kınananın ahirette kınayıcının Allah olduğunu bilir ve Allah tarafından kınanmamak için dünyadaki o küçük kınayıcıların kınamalarına hiç itibar etmez. Onların sen şaşırmışsın, yoldan çıkmışsın, sapmışsın demelerine itibar etmez. Demek ki önde giden ve yolda giden insanlarda böyle bir ahlak olmalıdır. 61. ayete gelecek olursak. O, yani Hazreti Nuh, ey kavmim, bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Ama ben alemlerin Rabbinden bir gönderilmiş elçiyim. Beni Allah gönderdi, ben kendimden söylemiyorum, diyor Nuh Aleyhisselam. Bu sözleri diğer peygamberlerde de görüyoruz. Bu şu demektir, biz bunu kendimizden uydurmuyoruz. Bu Allah-u Teala'nın kitabıdır. Sen neyle uğraşıyorsun, neyi iptal etmek istiyorsun demek gerekir demek ki. Peygamberin izinden gitmek bunu gerektirir. 62. ayetse, size Rabbimin risaletini, yani peygamberlik görevini tebliğ ediyorum, benden isteneni tebliğ ediyorum, yapmam gerekeni tebliğ ediyorum. Ey tebliğciler, bize geliyor bu ayet. Ayrıca size öğüt veriyorum, yani nasihat ediyorum, sizin iyiliğinizi istiyorum, size ahirette yarayacak şeyleri size tavsiye ediyorum. Ayrıca sizin bilmediklerinizi de ben Allah'tan size bildiriyorum. Sizde olmayan bilgi bana vahyediliyor ve o bilgi tamamen sizin menfaatinizde, demek istiyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. 63. ayetse, sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir gelmesine mi siz şaştınız? Bir kitap gelmesine, bir vahiy gelmesine mi siz şaştınız? Neden insanlar bir uyarı gelmesine, nasihat gelmesine şaşıyorlar acaba? Onları şaşırtan şey nedir? İnsanların kendisine düşkün olmasını sağlayan sebep nedir? Yolundan bu kadar emin olmasını sağlayan sebep nedir? Neden insan nasihati sevmiyor? Nasihatte ne var ki insan nesli genel olarak, istisnalar hariç, nasihatten hoşlanmıyor? Nasihat bir insanın fıtratı üzere gitmesi için söylenen doğru sözlerdir. Damıtılmış sözlerdir. İçinde tecrübeyi barındırır, içinde hikmeti barındırır ve içinde güzelliği barındırır. En önemlisi içinde Allah-u Teala'nın rızasını barındırır. Nasihatsizlik ise, nasihatin olmadığı bir toplum ise, nasihati sevmeyen insanların oluşturmuş olduğu bir toplum ise, kendinden kendine yaşamayı hal edinmiş ya da meslek edinmiş, kendisini seven ve kendisine olan sevgiden daha önemli bir sevgi görmeyen insanlardan oluşan bir toplumdur. Kendisini seven ve kendisini sevmesinden daha önemli sevilecek hiçbir şey olmadığına inanan insanların bir toplumudur. İşte ciddi problem budur. Bunun uç noktası kişinin kendi nefsini ilah edinmesidir ya da Rab edinmesidir. Yani kişinin kendisine tapmasıdır. Demek ki nasihat kişinin kendisine tapmasını engelleyecek güzel sözlerdir. Sonuç itibariyle kişinin kendisine tapmasına götürebilecek bir halden kişiyi arındırabilecek bir durumdur. Demek ki nasihate kulak vermek, akıbeti iyi olan bir sonucu arzu etmek demektir. Nasihatten kulak çevirmek ise, kulak asmamak ise kişinin kendi nefsinin sözünü dinlemesi demektir. O yüzden sevgili dostlar, nasihati ne kadar sevdiğimize dikkat edelim. Nasihat bizim için önemli mi değil mi, buna dikkat edelim. Eğer nasihati az seviyorsak neden az seviyoruz, bunu düşünelim. İnsanın içerisindeki o kendine düşkünlük damarı birçok iletişimin, Rabbisi ile kendi arasındaki birçok iletişimin sağlıklı bir şekilde olmasına engel olur. Bu ciddi bir problemdir. Buna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sakınıp rahmete kavuşmanız için sizi içinizden uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir, kitap gelmesine mi şaştınız? Gerçekten insanlar şaşıyorlar. Bu onların saplandığı emniyet duygularından kaynaklanıyor. 64. ayet. Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide olanlarla birlikte olanları kurtardık. Yani Hazreti Nuh'un gemisine binenleri Nuh Aleyhisselam'la beraber kurtardık diyor Rahman. Bütün arzı yani yeryüzünü su basmıştı. Bunun bütün hikmetlerini ancak Allah bilir. Dolayısıyla sadece bir gemi insan kurtulabilmişti. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binen insanlar. Şimdi düşünmemiz lazım. Kendimize bakmamız lazım. Biz insan olarak Nuh Aleyhisselam'ın gemisine ne kadar yakınız? Ya da o gemiden bize uzatılan can simidine elimizi uzatıyor muyuz? Can simidine elimizi uzattığımızı varsayalım. Gemiye çıkmak için çaba sarf ediyor muyuz? Ya da geminin içinde olduğumuzu fark edelim. Geminin ortasında, merkezinde miyiz? Yani oraya yakın bir yerde miyiz? Yoksa çok kıyıda, güvertede, her an düşebilecek bir noktada mı duruyoruz? Dışarıda gemiye çarpan o dalgalar bizi sanki gemiden alıp aşağıya tekrar denize düşürecek gibi mi duruyor? Eğer öyleyse neden kıyıda duruyoruz, geminin kıyısında, kenarlarında? Neden içeriye gitmiyoruz? Neden o denizin dalgalarının bizi çekip almasına müsaade ediyoruz? Neden? Bunların tüm doğru cevaplarını kişi aslında tamamen kendisi verebilir. Rahman öyle söylüyor. Kişiyi kendi nefsine basirettir. Başka bir ayet-i kerimede kişi Allah'a karşı çok namkördür. Bunu kendisi de bilir. Dolayısıyla çok az insan hariç herkes ne yaptığını çok iyi bilir. Nereye istediğini çok iyi bilir, nereye koştuğunu çok iyi bilir. O yüzden sevgili dostlar, geminin kenarında değil, her an denize düşebilecek gibi olan noktada değil, geminin içlerine doğru yol almak lazım. O bizi deli gibi olan büyük dalgalardan, fırtınalardan inşallah koruyacaktır. Onu yalanladılar, biz de onu ve gemide olanlarla birlikte hepsini kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan, inkar eden, küçük gören, hafife alan şeklinde de bunları tanımlayabiliriz. Yalan sayan diye geçiyor sadece ama aynı anlamlara geliyor. Ayetleri önemsemeyenleri suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. Allah'ı sevmiyorlardı. Allah'ın getirdiklerini sevmiyorlardı. Neden öyleydiler? Allah Teala söylüyor. Onlar kör bir kavimdiler. Körlük ne demek? Bunun üzerine konuşalım. Malum olduğu üzere 3 tane görme ya da 3 tane körlük vardır. Birincisi gözün görmesidir. İkincisi aklın görmesidir. Üçüncüsü kalbin görmesidir. Diğer körlüklere gelecek olursak, birincisi gözün kör olmasıdır. İkincisi aklın kör olmasıdır. Üçüncüsü daha kötüsü kalbin kör olmasıdır. Gözün kör olması insanı sadece bu dünyada sıkıntıya sokar. O da zor bir imtihandır. Ama sonuçta bir imtihandır. Ona sabredenlere Allah mutlaka karşılığını verecektir. Ama aklın kör olması insanın algılayabilme melekesinin o kişiden kalkması anlamına gelir. Bu çok kötüdür. Artık kişi muhasebe yapamıyordur, ölçüp biçemiyordur, neyin doğru neyin yanlış olduğunu algılayamıyordur. Tamamen hisleriyle ve duygularıyla hareket ediyordur. Ya da başkalarının sözleriyle, dolduruşuyla hareket ediyordur. Ne kadar fena. Akıl körlüğü özellikle de bizim toplumumuzun büyük bir kısmını kasıp kavurmaktadır. Fakat akıl körlüğü, göz körlüğü gibi fiziki anlamda hemen görülemediği için insanların aklının kör olduğunu görebilmek için de biraz basirete ihtiyaç vardır. Biraz bunu görebilecek bir göze ihtiyaç vardır. Ne yazık ki insanların sadece gözleri kör olduğunda ağlar. Ama akıllarının kör olduğunda kimse ağlamaz. Çünkü çoğu insan bunu fark etmez. Allah Teala'nın körlük dediği görmeme değil. Çünkü onlar kör bir kavimdi derken amaydı demiyor Allah. Ama bir insanın, gözü görmeyen bir insanın vahyi algılamasına bir manisi yoktur. Ama aklı görmüyorsa, daha kötüsü kalbi görmüyorsa, taşlaşmışsa, kalbinde maraz varsa, ki öyle söylüyor Rahman, kalbi marazlı insanlar diyor. Kalpler o kadar katılaşmıştır ki taştan bile katıdır diyor. Hatta öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır diyor. İşte o kalbi körelmiş insanlar, kalpleri taştan da beterdir. O yüzden şu andaki gören gözlerimizin görüyor olmasına sevindiğimizden daha çok akıl gözümüzün görmesine sevinmemiz lazım. Ve kalp gözümüzün görmesine sevinmemiz lazım. Ve Allah'a dualarımızda çok dua etmemiz lazım. Ya Rabbi, benim akıl gözümü aç, benim kalp gözümü aç, kalp basiretimi aç ya Rabbi. Bana anlamam gerekenleri anlat ya Rabbi. Bana öğrenmem gerekenleri öğret ya Rabbi. Bana düşünmem gerekenleri düşündürt ya Rabbi. Benim kalbimin akletmesi ve görmesi gereken şeyleri ona göster ya Rabbi. Kalbimin gözünü aç, basiretini aç ve ona nur ver ya Rabbi diye sürekli dua etmesi lazım insanın. Çünkü bir insan kör olursa, akıl ve kalp körü olursa, artık o kişi için büyük bir sıkıntı var olacaktır. O kişi için ahirette büyük bir körlük vardır. O kişi cenneti göremeyecektir ve Rahman'ın cemalini göremeyecektir. 65. ayetten devam ediyoruz. Ad kavmi de, yani Ad toplumu da, kardeşi, kardeşleri Hud'u gönderdik. Ad toplumuna, Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik diyor Allah. Hud kavmine dedi ki, ey kavmim, yine Nuh Aleyhisselam'ın söylediğini ve bütün peygamberlerin söylediğini söylüyor. Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilahınız yoktur. Hala ittika etmeyecek misiniz? Yani korkup sakınmayacak mısınız? Dediler. Yine kavminin önde gelenleri, 66. ayet. Kavmin önde gelenleri, inkar edenler, onlar dediler ki, o menfaat çevreleri, çıkar çevreleri, sistemini korumak isteyen o ileri gelenler, ekabirler dediler ki, gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içerisinde görüyoruz. Hani demin dediğimiz akıl körlüğü var ya, onun başka bir varyasyonu bu. Akli bir yetersizlik içinde görüyoruz dediler. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz, böyle düşünüyoruz dediler. 67. ayetse, ey kavmim dedi, bende akıl yetersizliği yoktur, akıl körlüğü yoktur, aslında o size aittir demek istiyor. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinin bir elçisiyim. Yani ben kendimden, kendi kafamdan haşa bunları söylemiyorum diyor. Bir peygamber ve kavmi arasında geçen sözleri görmüş olduk. Tekrar başa dönecek olursak 65. ayete. Ad toplumuna kardeşi Hud'u gönderdik. Hud dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Bütün peygamberlerin ortak mesajıdır bu. Kulluğu da şöyle düşünmeyelim sevgili dostlar. Ben Allah'a kul oldum, kemale erdim. Bu değil. Bu ancak şu olabilir, ben denizden boğulmaktan kurtuldum, Nuh'un gemisine bindim. Ama geminin hemen kapı ağzına duran insanla geminin en sıcak, en güzel yerine gitmiş olan insan aynı değildir. O yüzden o geminin güvertesinde, rüzgarların içerisinde, dalgaların içerisinde, dalgalardan gemiye taşan suların içerisinde boğuşmaktansa içeriye geçip o sıcacık yere oturmak en akıllıcasıdır. Dolayısıyla kulluktaki dereceleri anlatmak istiyoruz. Onları hiçbir zaman göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Aynı şey la ilahe illallah'ı tekrarlıyor. Bütün peygamberlerin ortak mesajıdır bu. Hala ittika etmeyecek misiniz? Korkup sakınmayacak mısınız? Ya da takvaya ulaşmayacak mısınız? Ya o takvayı emrettiyse ayet-i kerimesinde, biz Alak suresinde de, daha ilk inen surede de görüyoruz. Takva öyle bir kavram ki dönüp dolaşıyor, hep önümüze geliyor, dikkatinizi çektiyse. Bilmiyorum bu programlarda takvayı kaç kez izah ettik. Yeri geldikçe yine bunu konuşacağız demiştik. Konularından bir tanesi tekrar geldi. Korkup sakınmak, ittika etmek, takvalı olmak. Takvanın iki şekli var demiştik. Yeni dinleyen kardeşlerimiz de olabilir. Onlar için de bir önem arz edebilir. Takvanın iki şekli vardır sevgili dostlar. Bir, insanın içinde oluşabilecek kirlerden kişinin kendisini temizlemesidir. Özünü temizlemesidir, nefsini temizlemesidir ve ruhunu temizlemesidir. Bu çok önemlidir. İkincisi ise dışarıdan onun özünü, aklını, kalbini, imanını, ruhunu kirletebilecek olan kirlerden sakınmasıdır. Yani çift taraflı bir temizliktir. Hem için içi temizlemesidir, hem de için dıştan kendisine bulaşabilecek hastalıklardan, kötülüklerden, bulaşıcı tüm mikroplardan kişinin kendisini arındırmasıdır. Eğer toplumda kirlenme diye bir şey olmamış olsaydı, pislenme diye bir şey olmamış olsaydı, günah, isyan ve kalbi karartan, imanı bozan etkenler olmamış olsaydı takvaya da gerek kalmayacaktı. Mesela cennette muttakiler ve muttaki olmayanlar diye bir ayrım olmayacaktır sevgili dostlar. Neden? Çünkü cennette kirlenme yoktur. Takvalı olmayı gerektirecek bir şey yoktur. Orada herkes aynı da aynı güzelliktedir. Almış olduğu lezzetler farklı olacaktır. Aynı ağaçtan iki kişi aynı elmayı yiyecektir. Ama dünyadayken daha çok koşturanlar, daha çok çalışanlar, Allah diyenler ve Allah için mücadele edenler, onlar elmadan diğerinden daha farklı lezzet alacaktır. Aynı meyveyi yiyecekler ama aynı lezzeti almayacaklar. Aynı sofraya oturacaklar ama farklı tatlar alacaklar. Bu tıpkı dünyada da böyledir. Aynı mekanda yaşarız, aynı evde yaşarız, aynı mahallede, sokakta yaşarız ama aynı değilizdir. İçimiz farklıdır, hayatımız farklıdır. Nasıl burada farklı farklıysak orada da öyle olacak. Ama dışarıdan kimse bir başkasının hangi lezzeti aldığını anlayamayacak. Bu da Allah-u Teala'nın ilahi bir adaletidir. 66. ayete gelecek olursak, kavminin önde gelenleri, inkar edenlere dediler ki, hep bu önde gelenler. Daha sonraki ayetlerde yine karşımıza çıkacak. O menfaat çevreleri, o kendilerine düşkün olan insanlar, o bütün arzı kendi arazileri zanneden insanlar, o bütün arzı kendi arazisi, menfaat tarlası zanneden insanlar. Onlar dediler ki, gerçekten biz seni akli bir yetersizlik içerisinde görüyoruz. Neden böyle söylüyorlar? Senin getirdiğin o vahiy ya da senin aklın bizim aklımıza uymuyor diyor onlar. Senin aklın bizim aklımıza uymuyor. Dolayısıyla biz sana akli bir yetersizlik damgası vurmak istiyoruz. Başka türlü işin içinden çıkamıyoruz. Başka türlü insanların sana doğru firar etmesini, koşmasını ve seni kucaklamasını engelleyemiyoruz diyorlar aslında. Bu şu demektir. Ne zaman ki tartışan ve konuşan insanlar iki insandan birisi bir başkasını suçlamaya başlıyorsa onu söyleyecek başka bir şey kalmamış demek. O kendi fikrinin çürük olduğunu kabul etmiş demektir. Suçlamaya başlamak, hakaret etmek, etiketler yapıştırmak o suçlayıcının bitmişliğinin bir ispatıdır. O yüzden korkmayınız ve çekinmeyiniz. Her kim ki bizleri suçluyorsa o onun bitmişliğinin ve tükenmişliğinin işareti. Biz seni akli bir yetersizlik içerisinde görüyoruz. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz. Öyle zannediyoruz, öyle görüyoruz diyorlar. Bu tip ifadeler her tebliğcinin önüne mutlaka gelecektir. Fakat bunlara selam da geç diyor Allah-u Teala bizim peygamberimize ve bizlere. Biz işimize bakacağız sevgili dostlar. Kendimizi tanıyacağız, insanları tanıyacağız, toplumu tanıyacağız ve Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizin istediğini istesin istemesin bütün insanlara ulaştıracağız. İşte iman budur, işte takva budur. 67. ayete gelecek olursak. Hud dedi ki ey kavmim, ey benimle beraber olanlar. Bende bir akıl yetersizliği yoktur. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbisinin bir elçisiyim. Ondan gelen şeyleri size bildiriyorum. Bunun bir benzerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de duyuyoruz. Ben bir ömürdür sizin yanınızda değil miydim? Ben de bir şey gördünüz mü? Ki buna benzer ifadelerin Resulullah Efendimiz'e yani Hazreti Hud aleyhisselama ve Nuh aleyhisselama yapılan iftiraların benzerleri o önde gelenler tarafından Peygamber Efendimiz'e de yapılmıştı. İşte Peygamber Efendimiz onları ikna etmek için onların durduğu yerlerin hiç de anlamlı ve doğru olmadığını göstermek için bir ömür boyu ben sizin yanınızdaydım, aranızdaydım, benden böyle bir şey duydunuz mu diyordu anlayabilmeleri için. Yani ben bunu kendinden uyduracak olsaydım çoktan bunu yapardım demek istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bana gelen bir vahidir. Aynı şeyi Hud aleyhisselam da söylüyor, Nuh aleyhisselam da ve bütün peygamberler de bunu ifade ediyor. 68. ayete gelecek olursak. Size Rabbimin risaletini ben tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Burada bir ifade geçti. Güvenilir, itimat edilir. Hatırlayacak olursak sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce bir sıfat gelmişti. Ona emin diyorlardı, Muhammed'in emin, güvenilir. Neden? Zarar gelmez. Bu sıfatı kim vermişti? Müşrikler vermişti. Hatta unutmayalım, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin ta hicrete kadar olan, buraya dikkat, hicrete kadar olan, yani 13 yıl Mekke'de geçen süresince hala emanetlerini, paralarını, değerli eşyalarını Resul Efendimiz'e emanet ediyorlardı. Hazreti Ali yatağında niye bırakmıştı Peygamber Efendimiz? O emanetleri sahiplerine versin diye. O kadar Muhammedül Emin'di. Hem onunla uğraşıyorlardı, getirmiş olduğu dini çürütmek için uğraşıyorlardı. Kimse o dine girmesin diye uğraşıyorlardı. Ama değerli eşyalarını, evraklarını, her ne ise Resul Efendimiz'e itimat ediyorlardı. Diyorlardı ki biz sende bir yanlışlık görmüyoruz, bir yalan görmüyoruz. Ama sen durduk yerde bir şey icat ettin haşa diyorlardı. Bizim atalarımızla aramıza giriyorsun, bizim sistemimizi bozuyorsun, bizim ticaretimiz bozulacak diyorlardı. Nereden çıktı bu Muhammed diyorlardı sana sen. Gel liderimiz olmak istiyorsan seni liderimiz yapalım. Gel bizi sen yönet diyorlardı. Kabe'nin ve Mekke'nin anahtarlarını sana verelim diyorlardı. Bütün sistemi sen yönet eğer derdin buysa diyorlardı. Ya da seni içimizde en şerefli, en zengin yapalım diyorlardı. Ama Resul Efendimiz güneşi sağ elime, ayı sol elime dahi verseniz ben bu davadan vazgeçmem diyordu. O kadar büyük bir imandı. Bizim elimize kimse güneşi koymadı. Bizim sol elimize kimse ayı koymadı. Ve bize böyle tekliflerle de bulunmadı. Hatta bırakınız böyle teklifleri, o kadar çok yolumuzu kesmiş olmalarına rağmen iman sahibi olan insanlar her türlü konfora doğru koşuyorlar. Resulullah Efendimiz'e o tip konforlar çok sunulmuştu. Şehrin ve Kabe'nin anahtarları da teklif edilmişti. Ama Allah Resulü onlara dönüp bakmadı bile. Çünkü o başka bir yere bakıyordu. Ama bakışı bozulursa bir insanın, bakışı kayarsa bir insanın, o da gözünü Allah'tan başka yere çevirmeye başlar. İşte bu bozulmanın, çürümenin ve ölmenin işaretidir. O yüzden nereye baktığımıza her zaman dikkat edelim. Bu mikrofonlarda bunu defaatle gündeme getirdik. İnsanın baktığı yere dikkat etmesi. Çünkü o çok önemli bir şeydir. Çok küçük gibi gözüken bir bakış çok büyük felakete zemin hazırlar, tohum oluşturur. O yüzden bakmamamız gereken şeylere asla bakmayalım sevgili dostlar. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim diyordu. Güvenilir olmayan bir insan başka insana bir şey veremez. Peki güven nasıl sağlanır? Güven 3 şeyle sağlanır. 1- Sözde doğruluk. Sözün her zaman doğru olması. Hiçbir zaman çok az dahi olsa yalan olmaması. İkincisi, kişinin özünün, içinin düzgün olması. Yani içinde fesat olmaması. Mutlaka ve mutlaka dürüst olması. Üçüncüsü, davranışlarında belli bir ahlak ve ölçülü olmak. Bir, sözün düzgün olması. İki, için düzgün olması. Dürüst olması kişinin. Üçüncüsü, davranışlarda büyük bir olgunluk ve ahlakın olması. Olgunluk ve ahlak olursa, iç temiz olursa, sözlerde de hiç yalan olmazsa, o kişi toplum tarafından güvenilir sıfatını kazanır. Ve bir insan artık güvenilir oldu mu, onun söylemiş olduğu sözler her zaman toplum tarafından kıymete alınır ifadeler. Dolayısıyla bir tebliğcinin iki tane önemli örtüsü olmalıdır sevgili dostlar. Aslında 3 tane önemli örtüsü olması gerekir. Birincisi güvenilirlik örtüsü. İkincisi bilgi örtüsü, doğru bilgi, sahih bilgi örtüsü. Üçüncüsü takva örtüsü. Bu 3 örtüyü üst üste giydiği vakit, bu 3 güzel elbiseyi üst üste bir tebliğci giydiği vakit toplumla ilişkisi her zaman güzel olur. Ancak menfaat çevreleri bunun dışındadır. Kalbi katılaşmış insanlar bunun dışındadır. Onlar da her zaman var olacaklardır. Kıyamete kadar etkisi her zaman sürüp gidecektir. 69. ayete gelecek olursak. Sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, bir vahiy gelmesine mi siz şaştınız? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, buraya dikkat, ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını veya üstün kıldığını hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluş bulasınız. 69. ayete geldik. Çok önemli bir konu. Vakit de daralıyor. Birkaç bir şey söyleyelim. İsterseniz bunu haftaya bırakacağım. Çünkü burada halifeler kılınması meselesi var. İnsan neden halife kılınır? Halife kavramı nedir? Halife kılınmış insanlar bunun görevini nasıl yerine getirebilirler? Ne yaparlarsa Allah-u Teala'nın istemiş olduğu bu halifelik formatı devam eder. Ne yaparlarsa insanlar bunun dışına çıkmış olurlar. Bir dönem kendisini halife hissedip de sonradan ticaretin halifesi olan insanlar bunu nasıl yaptılar? Buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Burada tabii sırf ticaret değil, başka bir şey de olabilir. Yani merkezden uzaklaşmış insanların başka merkezlere yaklaşmasını burada kastediyoruz. Dolayısıyla bunların sebepleri nedir? Hikmetleri nedir? Ve çözümleri nedir? Bunlar üzerinde inşallah konuşacağız. Bu çok önemli bir ayet. Allah Teala'nın zikrini anlatma anlamında, insanların ulaştırması anlamında halifelik müessesesi. Hatırlarsak Allah Teala ben yeryüzünde bir halife var edeceğim ayet-i kerimesi vardı. Allah Teala'nın halifesi olmak belki sözde kolay ama uygulamada ve halde, davranışta, ahlakta çok farklı bir şeydir, farklıdır, diğerleri gibi değildir, diğer kavramlar gibi değildir, bir üst kavramdır. Yani birçok kavramı içine alan bir üst çatı, yani şemsiye kavramdır. Dolayısıyla buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Birçok arkadaşımız bunun üzerinde düşünüyor olabilir. Bunların yararlı olduğu kanaatindeyiz. Eğer bu programları takip ediyorsanız, kaldığımız yerden önümüzdeki haftayla ilgili 5-6 ayeti önceden dikkate alıp üzerine biraz düşünürseniz, burada birbirimizle anlaşmamız, birbirimizi tanımamız, zaaflarımızı ve problemlerimizi daha iyi görmemiz zannediyorum kolay olacaktır. Çünkü hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Rahman? Hiç ayetlere bakanlarla, üzerine düşünenlerle düşünmeyenler bir olur mu diyoruz. İsterseniz burada nokta koyalım. Yolunuz açık olsun. Ona emanet olunuz. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Ezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokun.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitabımıza inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bab: göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratılması. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim, En'am suresinin birinci ayetinde: hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve delillerden sonra kafir olanlar hala putları Rableri ile denk tutuyorlar. Başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle: muhakkak Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşler bunlara benzer daha pek çok ayet-i kerime mevcuttur. Müfessirler bu 6 günün miktarı hakkında iki gruba ayrılmışlardır. Birincisi, cumhurun görüşüne göre bu günler bizim bildiğimiz şu günlerimiz kadardır. İkincisi, İbn Abbas, Mücahit, Dahhak ve Kâb-ül Ahbar'dan nakledildi ki bu günlerden her biri saydığınızdan 1000 sene gibidir. Bu imamların görüşünü İbn Cerir ve İbn Ebi Hatim rivayet etmişlerdir. İmam Ahmed bin Hanbel de Cehmiye Reddiye olarak yazdığı kitabında bu görüşü tercih etmiştir. Müteahhir yani sonradan gelen alimlerden bir grup da bunu tercih etmiştir. En iyisini Allah bilir. Bu görüşün delili ileride inşallah gelecektir değerli kardeşlerim. İbn Cerir, Dahhak bin Müzahim ve daha başkalarından şunu nakletmiştir. Bu 6 günün isimleri şöyledir: Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, Sefes ve Karaşet. İbn Cerir bu 6 günün ilk günü hakkında 3 görüş nakletmiş ve Muhammed bin İshak'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Birincisi, Tevrat ehli dediler ki Allah yaratma işine pazar günü başlamıştır. İkincisi, İncil ehli dediler ki Allah yaratma işine perşembe günü başlamıştır. Biz Müslümanlar ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaştığına göre deriz ki Allah yaratma işine cumartesi günü başlamıştır. İbn-i İshak'ın Müslümanlardan hikaye ettiği bu görüşe Şafi fakihlerinden ve daha başkalarından bir grup meyletmiştir. İleride bu konuyla alakalı olan Ebu Hureyre'nin Allah cumartesi günü toprağı yarattı hadisi de gelecektir. Yaratılışın başlangıcının pazar günü olduğu görüşüne gelince, İbn Cerir bunu İbn Abbas'tan, İbn Mesud'dan ve bir grup sahabeden rivayet etmiştir. Aynı şekilde Abdullah bin Selam'dan da rivayet etmiştir. İbn Cerir de bu görüşü tercih etti. Bu görüş Tevrat'ta da açık bir şekilde belirtilmiştir. Fakihlerden diğer bir grup da bu görüşe meyletmiştir. İlk gün manasına gelen el-ehad yani pazar günü kelimesinin türevine yakın olan da bu görüştür değerli dostlar. Bundan dolayı da yaratma işi 6 günde tamamlanmış ve bu 6 günün sonuncusu cuma günü olmuştur. İşte Müslümanların cuma gününü haftanın bayramı kabul etmelerinin sırrı da budur. Halbuki Allah-u Teala bizden önceki kitap ehlinin cuma gününü bayram edinmelerini onlara nasip etmemiştim. Allah'ın izniyle bu konuda ileride gelecektir inşallah değerli dostlar. Yine Allah-u Teala buyurdu ki o yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendine has bir şekilde semaya yöneldi, onu 7 kat olarak yaratıp düzenledi ve tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona bir takım eşler kılıyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. Orada yerde onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti. Onda bereketler yarattı. Ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek, itaat ederek geldik dediler. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Değerli kardeşler, bu ayetler göstermektedir ki yeryüzü gökten önce yaratılmıştır. Çünkü göğe nispeten yer binanın temeli konumundadır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü de bir bina kıldı. Sizi süretlendirdi. Suretinizi de en güzel bir biçim ve incelikte kıldı. Ve size güzel temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Ve yine Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır başka bir ayet-i kerimede. Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık. Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü bir geçim vakti kıldık. Sizin üstünüze de sapasağlam yedi gök bina ettik. Parıldadıkça parıldayan bir kandil, güneş kıldık. Ve yine Allah Azze ve Celle devam ediyor başka bir ayet-i kerimede. O küfre sapanlar görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Yani biz, değerli kardeşlerim, rüzgarların esmesi, yağmurların yağması, pınarların ve nehirlerin akması ve hayvanların, canlı varlıkların canlanması için gökleri, yeri birbirinden ayırdık. Yine şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle, gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler. Yani gökyüzünde yaratılmış olan sabit ve gezici yıldızlar, parlak yıldızlar, ışık saçan gök cisimleri ve bütün bunlarda bulunan göklerin ve yerin yaratıcısının hikmetine delalet eden delillerden yüz çeviricidirler. Yine bu ayet-i kerimenin devamında Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Ve yine Nazihat suresinin 27. ayetinin 33. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı? Ki Allah onu bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir. Gecesini karanlık yapmıştır, gündüzünü aydınlatmıştır. Ardından yeri düzenlemiştir. Suyunu ondan çıkarmış ve otlak yer meydana getirmiştir. Dağları yerleştirmiştir. Bunları sizin ve hayvanların geçinmesi için yapmıştır. Değerli kardeşler, bazı insanlar göğün yaratılmasının yerin yaratılmasından önce olduğunu iddia ederek bu ayeti kerimeye tutundular. Böylece bunlar az önce geçen iki ayeti kerimenin açık ifadelerine muhalefet ettiler. Bu ayeti de doğru bir şekilde anlamadılar. Çünkü bu ayeti kerimenin gereği şudur ki yerin döşenmesi, suyun ve otlağın yerden çıkarılması göğün yaratılmasından sonra olmuştur ki bütün bunlar daha önce bilfiil değil de bil kuvve yerde takdir edilmişti. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor: orayı bereketlendirdi ve gıdalarını takdir etti. Yani ekin yerlerini ve pınarla nehirlerin yerlerini belirledi. Sonra süfli yani dünya ve ulvi semavet alemlerin suretini, şeklini tam bir şekilde yaratıp kemale erdirdikten sonra yeryüzünü yayıp döşedi ve yerde bil kuvve mevcut olan gıdalarını bil fiil çıkardı. Böylece pınarlar fışkırdı, nehirler aktı ve ekinlerle meyveler bitip yeşerdi. Bundan dolayı da yayıp döşemek, suyun ve otların çıkarılması ve sapasağlam dağların yere yerleştirilmesiyle açıklanmış ve Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: bundan sonra da yeri yayıp döşedi, ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları da sapasağlam dikti. Evet, dağları da sapasağlam dikti sözüne gelince değerli kardeşler, yani dağları koymuş olduğu yerlerinde sağlamlaştırdı, iyice yerleştirdi ve muhkem kıldı. Ve yine Zariyat suresinin 47, 48 ve 49. ayetlerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim: göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz onu elbette genişleteceğiz. Yeri de döşedik, bak ne güzel döşeyeceğiz. Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. İşte biz onu elbette genişleteceğiz sözünün manası şudur değerli kardeşler: bir şey yükseldikçe altındakine nispeten daha da geniş olur. Buna göre her bir sema altındakinden daha yüksek olunca ondan daha geniş de olmuş olur değerli kardeşlerim. Bundan dolayı da bütün semalardan daha yüksek olan kürsü aynı zamanda hepsinden daha geniştir. Arş ise bütün bunlardan pek çok daha büyüktür. Bundan sonraki yeri de döşedik sözüne gelince, yani yeri yaydık, istikrarlı ve sakin kıldık. Artık o sizinle çalkalanmıyor ve deprenmiyor. Bundan dolayı da hemen devamında şöyle buyurdu: bak ne güzel döşeyeceğiz. Evet, bu ayet-i kerimede göğün yaratılmasından bahsettikten sonra yerin yaratılmasından da bahsediyor. Ancak bu iki yaratılışı birbirine bağlayan vav harfi meydana gelmede herhangi bir tertip gerektirmiyor. Lügatta sadece haber vermeyi gerektiriyor. Yine en iyisini Allah bilir. İmam Buhari İmran bin Hüseyin'den şöyle dediğini rivayet etti: devemi kapıda bağlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Beni Temim'den bazı insanlar geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Temim oğulları, müjdeyi kabul edin dedi. Onlar ise iki defa, tamam, sen bizi müjdeledin, şimdi bize bir şeyler ver dediler. Sonra Yemen'den bazı insanlar geldiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Yemenliler, Temim oğullarının kabul etmediği müjdeyi sizler kabul edin dedi. Onlar da kabul ettik ey Allah'ın elçisi dediler. Sonra şöyle dediler: biz bu işin başlangıcını sormak için sana geldik. Şöyle buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam: Allah vardı ve ondan başka hiçbir şey yoktu. Onun arşı su üzerindeydi. Zikir de her şeyi yazdı ve göklerle yeri yarattı. Bu esnada biri, ey Hüseyin'in oğlu, deven gitti diye seslendi. Bundan dolayı çıktım, bir de ne göreyim? Devem ardında serapları bırakıp gitmiş. Allah'a yemin olsun ki devem için çıkmamış olmayı arzuladım. Bu hadisin Buhari'de geçen diğer bir lafzı, sonra gökleri ve yeri yarattı şeklindedir ki bu aynı zamanda Nesai'nin de lafzıdır değerli dostlar. İmam Ahmet Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini rivayet etti: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elimden tutarak şöyle buyurdu: Allah cumartesi günü toprağı yarattı, pazar günü toprağın üstünde dağları yarattı, Pazartesi günü orada ağaçları yarattım. Salı günü mekruh istenilmeyen şeyleri yarattım. Çarşamba günü nuru yarattım. Perşembe günü orada hayvanları yaydım. Cuma günü ikindiden sonra Adem'i yarattı ki bu cuma gününün son anlarında ikindi ile gece arasında yaratılmış olan en son yaratıktır. Değerli kardeşler, İmam Müslim ve Nesai de bunu aynı şekilde rivayet ettiler. Yine İmam Nesai bunu tefsir kitabında şu lafızla rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutarak şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre, Allah gökleri, yerleri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattı. Sonra 7. günde arşa istiva ettim. Cumartesi günü toprağı yarattı. Ve değerli kardeşler, hadisin devamı aynen az önceki okuduğumuz hadisin aynısıdır. Yine Ali bin el-Medeni, İmam Buhari, Beyhaki ve diğer bazı hafızlar bu hadisi tenkit etmişlerdir. İmam Buhari tarihinde dedi ki bazıları bu hadisin kaptan alındığını söylediler ki bu daha sahihtir. Yani bu hadis Ebu Hureyre'nin Kabul Ahbar'dan işittiği ve ondan aldığı bir haberdir. Çünkü Ebu Hureyre ile Kabul Ahbar birlikte oluyor ve hadis için beraber oturuyorlardı. Kabul Ahbar sahifelerinden haberler aktarıyor. Ebu Hureyre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olduğu ve onun söylediklerini tasdik eden hadisler anlatıyordu. İşte bu hadisi de Ebu Hureyre Kâb yoluyla onun sahifelerinden almıştı. Ancak bazı raviler vehimde bulunup bunu merfu olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan naklettiler ve bunun merfu oluşunu tekit içinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim elimden tuttu dediler. Sonra bunun metninde de çok şiddetli bir gariplik mevcuttur. Birinci olarak burada göklerin yaratılmasından hiç bahsedilmiyor. İkinci olarak bu hadiste yerin ve içinde bulunanlarının 7 günde yaratıldığından bahsediliyor ki bu Kur'an'a muhaliftir değerli kardeşler. Çünkü yer 4 günde yaratılmış, gökler de 2 günde dumandan yaratılmıştır. Bu duman yerin yüce ve büyük kudretle köpüğünden yaratıldığı büyük suyun çalkalanması sonucu meydana gelen buhardır. Nitekim İsmail bin Abdurrahman Es-Sudi El-Kebir, Allah-u Teala'nın yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip de onları 7 gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi çok iyi bilendir. Ayet-i kerimesi hakkında Ebu Malik ve Ebu Salih yoluyla İbni Abbas'tan, Mürre el-Hemadeni yoluyla da İbni Mesud ve Resulullah'ın ashabının bazılarından şu haberi nakletmektedir. Muhakkak Allah'ın arşı su üzerindeydi. Yarattığı şeylerden hiçbirini sudan önce yaratmadı. Mahlukatı yaratmak istediğinde sudan bir duman çıkarttı. Duman suyun üzerine yükseldiği için sema diye isimlendirildi. Sonra suyu dondurup onu tek kütle olan bir yer yaptı. Sonra pazar ve pazartesi olmak üzere 2 gün içinde onu bölüp 7 yer yaptı. Yeri bir balığın üzerinde yarattı. İşte bu Allah-u Teala'nın nun, kaleme ve yazmakta oldukları şeyleri yemin olsun ki ayetinde geçen balıktır. Nun kelimesini balık anlamını da almışlardır değerli kardeşler. Balık suyun üzerinde, su düz bir kayanın üzerinde, kaya bir meleğin sırtında, melek bir kayanın üzerinde ve kaya rüzgarda durmaktadır. İşte bu kaya Lokman aleyhisselamın gökte de olmadığını, yerde de olmadığını söylediği kayadır. Balık hareket edip depreştiğinde yer sarsıldığı için yerin üzerine sapasağlam dağları yerleştirdi ve yer istikrarlı oldu. Salı günü Allah-u Teala dağları ve onların içinde bulunan menfaatleri yarattı. Çarşamba günü ağaçları, suyu, şehirleri, mamur ve harap yerleri yarattı. Perşembe ve cuma günlerinde bitişik olan göğü ayırarak 7 gök yaptı. Cuma gününe bu ismin verilmesinin sebebi, göklerin ve yerin yaratılmasının bugün de bir araya getirilmesi, tamamlanmasıdır değerli kardeşler. Her bir semaya emirlerini vahyetti. Ve sonra dedi ki, her bir semada yaratmış olduğu melekleri, denizleri, dolu dağlarını ve ondan başka kimsenin bilmediği şeyleri yarattı. Sonra semayı yıldızlarla süsledi ve yıldızları hem bir zinet ve hem de şeytanlara karşı göğü koruma aracı kıldı değerli kardeşler. İstediği şeyleri yaratma işini bitirince de arşa istiva ettim. Suddi bu senetle birçok garip şeyi rivayet etmiştir ki bunların çoğu İsrailiyetten alınmıştır değerli kardeşler. Çünkü Kabül Ahbar Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Müslüman olunca Hazreti Ömer'in önünde ehli kitabın ilimlerinden bazı şeyleri aktarıyordu. Hazreti Ömer de onun gönlünü İslam'a ısındırmak ve hem de onun anlattığı şeylerden ki bu şeylerin çoğu da tertemiz şeriatımızda varit olan hakka muvafık düşmekteydi ki tacip ederek onu dinliyordu. Bundan dolayı da birçok insan Kabül Ahbar'ın aktardığı şeyleri nakletmeyi caiz gördüler. Zaten İsrailoğullarından nakilde bulunmaya dair izin de varit olmuştur değerli dostlar. Ancak birçok defa da Kab'ın rivayet ettiklerinde karıştırma ve hata vaki olmaktadır. Bu hatalar Kabül Ahbar'dan kaynaklanmamakta, onun da nakilde bulunduğu kitaplardan kaynaklanmaktadır. Çünkü bu kitaplarda birçok hatalar ve pek çok karıştırmalar mevcuttur. İmam Buhari sahihinde Muaviye bin Ebu Süfyan'ın Kabül Ahbar hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir değerli kardeşlerim. Muhakkak bununla beraber bazen kaptan yalanın sadır olduğunu görmekteyiz. Yani naklettiği bazı şeylerin doğru olmadığını görmekteyiz. O bilerek bunları uydurmuş değildir. En iyisini Allah bilir değerli kardeşlerim. Biz de burada bizden önce geçmiş büyük imamların ehli kitaptan naklettikleri şeyleri aktaracak, sonra da bu haberlerin doğru olduğuna veya yalan olduğuna şahit, delil olacak hadisi şerifleri zikredeceğiz. Bunların dışında kalanlar ise ne tasdik edilen ne de tekzip edilen kısma girmektedir. Allah'tan yardım ister ve ona tevekkül ederiz. İmam Buhari Ebu Hureyre'den rivayet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala mahlukatı yaratınca arşın üstünde yanında bulunan kitabında şöyle yazdı. Muhakkak benim rahmetim gazabıma galiptir. Bu hadisi aynı şekilde İmam Müslim ve Nesai'de de rivayet ettiler. İmam Buhari dedi ki 7 yer hakkında varit olanlar babı Allah-u Teala şöyle buyurdu. Allah 7 kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasında inip durmaktadır ki böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Sonra Buhari şu hadisi aktardı. Ebu Seleme bin Abdurrahman ile bazı insanlar arasında bir arazi konusunda bir dava ve çekişme vardı. Ebu Seleme de Hazreti Ayşe'nin yanına gidip bu meseleyi ona anlattı. Hazreti Ayşe ona şöyle dedi. Ey Ebu Seleme, o araziden uzak dur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim bir karış kadar zulmedecek olursa 7 kat yerden onun boynuna dolandırılır. Bu hadisi İmam Müslim ve İmam Ahmed de rivayet ettiler değerli dostlar. Yine İmam Buhari Abdullah bin Ömer'den şunu rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kim haksız yere herhangi bir araziyi alacak olursa, kıyamet gününde 7 kat yere kadar oraya batırılır. İmam Buhari yine bu bapta şu hadisi de rivayet etti. Ebu Bekir'e dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: muhakkak ki zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekline döndü. 1 sene 12 aydır. Bundan maksat yine en iyisini Allah bilir. Allah-u Teala'nın Allah 7 gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır ayeti kerimesinin manasını takrir demektir. Yani nasıl ki şimdi ayların sayısı Allah Azze ve Celle'nin katındaki ilk kitabına uygun olarak 12'dir ki bu zaman açısından bir mutabakattır, aynı şekilde yerlerin sayısı da 7'dir ve bu da mekan açısından bir mutabakattır değerli dostlar. Sonra İmam Buhari şu hadisi aktardı: Erva Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl kendisinden haksız yere almış olduğunu iddia ettiği bir hak hususunda Mervan'a şikayet ederek dava açtı. Bunun üzerine Said radıyallahu anhu dedi ki, ben mi onun hakkında herhangi bir şeyi eksik vermişim? Şehadet ederim ki muhakkak ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim: her kim zulmederek yerden bir karış alacak olursa, hiç şüphe yok ki o yer kıyamet gününde tam 7 kat yerden onun boynuna dolandırılır. İmam Ahmed İbni Mesud'dan rivayet etti ve dedi ki, ben ey Allah'ın Resulü, zulmün hangisi daha büyüktür dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Müslüman bir kişinin kardeşinin hakkından haksız yere aldığı bir arşın yer, herhangi bir kimsenin haksız yere alacağı bir taş bile muhakkak kıyamet gününde yerin ta en dibinden onun boynuna dolandırılır. Yerin en dibini ise ancak onu yaratan bilir. Değerli kardeşler, bunu sadece İmam Ahmed rivayet etti. Bu hadisin senedinde herhangi bir beyis yoktur. Yine İmam Ahmed Ebu Hureyre'den rivayet etti ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: her kim haksız yere araziden bir karış alacak olursa, 7 kat yerden onun boynuna dolandırılır. Bu hadisi bu yolla sadece İmam Ahmed rivayet etti. Bu Müslüm'ün şartına uygundur değerli dostlar. Yine İmam Ahmed Ebu Hureyre'den rivayet etti ki,

yedi kat yerden onun boynuna geçirilir. Yine İmam Ahmed tek rivayet etti değerli kardeşler. Tabarani de bu hadisi İbn Abbas'tan aynı şekilde merfu olarak rivayet etmiştir. İşte bu hadisler yedi yer bulunduğunu ispat etmek için neredeyse mütevatir seviyesine çıkmıştır. Bundan kastedilen şudur ki her bir yer diğerinin üstünde bulunmaktadır. Astronomi ile ilgilenenlere göre bir alttaki bir üsttekinin içinde bulunmaktadır. Yedinci kat yere gelince o sert ve içi dolu olan bir tabakadır. Onun ortası yerin merkezini oluşturmaktadır ki burası vehmedilen ve tahminen takdir edilen bir noktadır. Bu nokta bütün ağırlıkların çöktüğü yerdir. Yerin her bir tarafından inen bir şey eğer bir engele takılmazsa bu merkeze iner değerli kardeşler. Bu yedi kat yer birbirine bitişik bir şekilde üst üste midir yoksa her bir yer ile ondan sonra gelen arasında bir boşluk var mıdır? Bu hususta iki görüş bulunmaktadır. Bu ihtilaf aynı şekilde yörüngeler hakkında da söz konusudur değerli kardeşler. Zahir olan şudur ki her bir yer ile ondan sonra gelen arasında bir mesafe vardır. Çünkü Allah-u Teala'nın Allah yedi gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır ayeti kerimesinin zahiri bunu gerektirmektedir. İmam Ahmed Ebu Hureyre'den şu hadisi rivayet etmektedir. Biz Resulullah'ın yanındayken üzerimizden bir bulut geçti. Resulullah bunun ne olduğunu biliyor musunuz dedi. Biz Allah ve Resulü en iyisini bilir dedik. Şöyle buyurdu. İşte bu bulut, bu da yerin etrafıdır. Allah onu kullarından şükretmeyen ve ona dua etmeyen kimseleri sürüp götürmektedir. Şu üstünüzde bulunan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Dedi ki bu dünya semasıdır. Bu alıkonulmuş bir dalga ve korunmuş bir tavandır. Bununla sizin aranızda ne kadar mesafe olduğunu biliyor musunuz dedi. Dedi ki Allah ve Resulü bilir. Buyurdu ki 500 senelik mesafe. Sonra onun üstünde ne olduğunu biliyor musunuz dedi. Allah ve Resulü bilir dedik. Şöyle buyurdu. Diğer bir sema vardır. Bu ikisi arasında ne kadar mesafe olduğunu biliyor musunuz? Biz Allah ve Resulü bilir deyince 500 senelik mesafe vardır buyurdu. Böylece 7 semayı saydı. Sonra bunun da üstünde ne olduğunu biliyor musunuz dedi. Biz de Allah ve Resulü bilir dedik. Şöyle buyurdu. Arş vardır. Onunla yedinci gök arasında ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Biz Allah ve Resulü en iyisini bilir deyince 500 senelik mesafe vardır buyurdu. Sonra şöyle buyurdu. Şu altınızda bulunan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Dedik ki Allah ve Resulü bilir. Buyurdu ki bu yerdir. Peki bunun altında ne olduğunu biliyor musunuz? Biz de Allah ve Resulü bilir dedik. Şöyle buyurdu. Diğer bir yer bu ikisi arasında ne kadar mesafe olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü bilir dediğimizde şöyle buyurdu. 700 senelik mesafe vardır. Böylece 7 kat yeri saydıktan sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki şayet sizden birini en altta bulunan 7. kat yere sarkıtsanız Allah'ın üzerine Allah'ın ilmi ve kudreti üzere düşer. Ve sonra şu ayeti okudu. O hem ilktir, hem ahirdir, hem zahirdir ve hem batındır. Tirmizi de bu hadisi yine Hasan el-Basri yoluyla Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir değerli dostlar. Ancak Tirmizi'de de her iki yer arasındaki uzaklık 500 yıllık mesafe olarak belirtilmiştir. Ayrıca sonunda bir söz daha vardır ki Hadid suresinin bu ayetini tefsir ederken onu zikretmiştik. Sonra Tirmizi bu hadis hakkında şöyle dedi. Bu hadis bu yolla garip olan bir hadistir. Yine Tirmizi dedi ki Eyüp, Yunus bin Ubeyd ve Ali bin Zeyd'in şöyle dedikleri var.

0: rivayet edilir. Hasan Ebu Hureyre'den işitmemiş, hadis dinlememiştir. Aynı şekilde bu hadisi Ebu Muhammed Abdurrahman bin Hatim de tefsirinde sonunda bulunan ziyade olmaksızın Tirmizi'nin aynı lafzıyla rivayet etmiştir değerli kardeşler. İbn-i Cerir de tefsirinde bu hadisi Katade'den mürsel olarak rivayet etmiştir ki bunun daha doğru olması muhtemeldir. Yine Allah Azze ve Celle en iyisini bilir. Yine bu hadisi Hafız Ebu Bekir el-Bezzar ile Hafız el-Beyhaki de Ebu Zer el-Gıffari yoluyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı şekilde rivayet etmişlerdir. Fakat bunun da senedi sahih değildir. En iyisini Allah'u Subhanahu ve Teala bilir değerli dostlar. Daha önce de arşın sıfatını anlatırken ev al geyikler hadisi geçmişti ki arşın 7. kat gökten ne kadar yüksek olduğu hususunda buna aykırıydı. Yine orada ev al hadisine şahit olacak şeyleri de aktarmıştık. Yine orada her iki gök arasındaki uzaklık 500 senelik mesafedir. Her bir göğün kesafeti, boylum olarak kalınlığı da 500 yıllık mesafedir şeklinde geçmişti değerli dostlar. Bazı kelamcıların 7 kat yerden onun boynuna dolandırılır hadisi hakkında söyledikleri, bundan maksat 7 iklimdir görüşüne gelince, bu ayetin sahih hadisin zahirine ve apaçık olan pek çok lafızlarına muhalif olan merdut bir görüştür. Hele bizim Hasanoğlu'yla Ebu Hureyre'den rivayet ettiğimiz hadise tamamen aykırıdır. Ayrıca bu hiçbir delil ve dayanak olmadan hadisi ve ayeti zahirlerine muhalif bir manaya hamletmek olur. Allah en iyisini bilir değerli kardeşlerim. Aynı şekilde kitap ehlinden birçoklarının zikrettiği ve bizim alimlerimizden bazılarının da onlardan aldığı bizim üzerinde bulunduğumuz yer topraktan, ondan sonra gelen demirden, ondan sonra gelen kükürt taşından ve ondan sonra gelen şundan görüşü de böyledir. Bütün bunlar eğer masum, günahtan ve hatadan korunmuş biri tarafından sahih bir senetle haber verilmezse iddia sahibi kimseye reddedilir. Yine Abbas'tan rivayet edilen şu haberde böyledir değerli dostlar. Her bir yerde şu üzerinde bulunduğumuz yerde bulunan yaratıkların aynısı vardır. Hatta sizin Adem'iniz gibi bir Adem, İbrahim'iniz gibi bir İbrahim bile vardır. Bunu İbn-i Cerir muhtasar olarak, Beyhaki ise El-Esma ve Es-Sıfat isimli kitabında geniş bir şekilde zikretmiştir. Bu haber şayet İbn Abbas'tan nakli sahih ise İbn Abbas'ın bunu İsrailiyattan almış olmasına hamledilir. Ve yine en iyisini Allah Azze ve Celle bilir değerli kardeşlerim. İmam Ahmet Enes bin Malik'ten şunu rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yeri yaratınca yer deprenmeye başladı. Allah da dağları yaratıp yerin üzerine koydu ve yer istikrarlı oldu. Melekler dağların yaratılışından taaccüp ederek, ey Rabbimiz, senin yarattıkların arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mıdır dediler. Allahu Teala, evet, demir vardır dedi. Melekler, ey Rabbimiz, senin mahlukatında demirden daha kuvvetli olanı var mıdır dediler. Allahu Teala, evet, ateş vardır buyurdu. Melekler, ey Rabbimiz, senin yarattığın şeyler arasında ateşten daha kuvvetli olan bir şey var mı dediler. Allahu Teala da, evet, su vardır dedi. Melekler, ey Rabbimiz, senin yarattıklarından sudan daha kuvvetli olanı var mıdır dedi. Allahu Teala, evet, rüzgar vardır dedi. Melekler, ey Rabbimiz, senin mahlukatından rüzgardan daha kuvvetli olanı var mıdır dediler. Allah-u Teala, evet, Ademoğlu, o sağ eliyle sadaka verip solundan gizler buyurdu. Bunu sadece İmam Ahmet rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Coğrafya ilmiyle uğraşanlar, yeryüzündeki dağların doğusunda olsun, batısında olsun, sayılarını, uzunluklarını ve yüksekliklerini zikretmişlerdir. Bu hususta burada açıklanması çok uzun sürecek, geniş geniş şehirlerde bulunmuşlardır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Dağlardan geçen beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. İşte değerli dostlar, dağlardan müşahede edilen de budur. Bulundukları mıntıkaya göre renkleri farklı farklı olur. Allah-u Teala kitabında Cudi Dağı'nı ismiyle zikretmiştir. Bu İbni Ömer Ceziresi'nin doğusunda, Dicle'nin yanında, Musul'da bulunan büyük bir dağdır. Güneyden kuzeye doğru 3 günlük mesafede uzayıp gitmektedir. Yüksekliği yarım günlük mesafe olan meşe ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir dağdır. Hemen yanında Seksenli Köyü isimli bir yerleşim birimi vardır. Bu köy birçok müfessirin dediğine göre Hazreti Nuh Aleyhisselam ile birlikte gemiye binerek kurtulanların burada ikamet etmelerinden dolayı bu ismi almıştır. Yine Allah Azze ve Celle en iyisini bilir değerli kardeşlerim. Yine Allah-u Teala Tur-i Sina Dağı'nı da ismiyle zikretmiştir. Hafız el-Beha İbni Asakir el-Müstaksa fi Fidailil Mescidil Aksa isimli kitabında Mukaddes Dağlar başlığı altında Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini rivayet etmektedir. Rabbimiz Azze ve Celle 4 dağa kasem ederek şöyle buyurdu. Andolsun Tin, el-İncire ve Zeytine, Sina Dağı'na ve şu emin beldeye ki Tin Rabbimizin Beyt-i Makdis'teki dağıdır der dostlar. Zeytin Rabbimizin dağıdır. Tur-i Sina Dağı işte emin belde, şu Mekke dağıdır der dostlar. Katade dedi ki Tin Dimeşk'in üzerinde bulunduğu bir dağdır. Zeytin Beyt-i Makdis'in üzerinde bulunduğu dağdır. Hafız İbni Asakir Kabül Ahbar'ın şöyle dediğini rivayet eder. 4 dağ vardır ki bunlar kıyamet gününde olacaklardır. El Halil Dağı, Lübnan Dağı, Tur Dağı ve Cudi Dağı. Kıyamet günü bunlardan her biri gökle yer arasını aydınlatacak beyaz bir inci olacak. Bunlar Beyt-i Makdis'e döndürülecek ve her biri onun bir köşesinde nur olup ışıklandıracaklar. Allah da cennet ehli ile cehennem ehli arasında hükmetmek için kürsüsünü bunun üzerine koyacaktır. Melekleri görsün ki Rablerine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denilmiştir. Hafız İbni Asakir Ebu Abdurrahman el-Kasım'dan şöyle dediğini nakletti. Allah Kasyun Dağı'na şunu vahyetti. Gölge yapan ağaçlarını ve bereketini Beyt-i Makdis Dağı'na hibe et. O da bunu yaptı. Bu defa Allah-u Teala ona şöyle vahyetti. Madem sen bunu yaptın, ben de senin için de kendime bir ev yapacağım. Ravi Velid bin Müslim dedi ki işte o ev bu Dimeşk mescididir ve dünya harap olduktan sonra bile 40 sene boyunca orada bana ibadet edilecektir. Ben senin gölgeni ve bereketini sana iade etmeden zaman bitmeyecektir. Ebu Abdurrahman dedi ki Kasyun Dağı Allah katında zayıf ve yalvarıp yakaran bir mümin konumundadır. Halid bin Daler dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Safiye, Beyt-i Makdis'e giderek onun bir köşesinde namaz kıldı. Sonra Rabbimizin dağına çıkarak orada namaz kıldı ve dağın bir tarafında geceledi. Dağdayken şöyle dedi, İşte kıyamet gününde insanlar cennete veya cehenneme gitmek için burada birbirlerinden ayrılacaklar. Değerli kardeşlerim, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah bu akşamki kitap okuma sohbetimizi burada noktalayalım. Haftaya inşallah Denizler ve Nehirler faslına geçerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızla da amel edenlerden eylesin. Haftaya aynı saat ve aynı stüdyoda buluşmak dileğiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Peygamberler Tarihi. Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.
2: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Dünyevileşme sorunu. Dünyevileşme, imani, ahlaki, sosyal, ticari meselelerin bütününde kişinin emeğini, gücünü, imkanını dünyevi unsurlara yoğunlaştırması ve dini değerleri gözetmeyişi ya da çok az gözetmesi, daha doğrusu önceliği dünya değerlerine vermesidir. İnsanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna gelmesidir. Dünyevileşme daha çok dini inkar etmeksizin dünyaya aşırı meylin olduğunu, nefsin arzuları çerçevesinde hareket etme şeklinde görülmektedir. Dünyevileşme, dünya hayatının geçici olduğunu, ahiret için bir vasıta olduğunu unutup onu amaç haline getirmektir. Dünyevileşmenin tezahürleri. Yaşadığımız çağın tehlikelerinden biri de dünyevileşmedir. Dünyevileşmenin tezahürlerine baktığımızda şunları görüyoruz. İnanç zayıflığı, amelsiz iman anlayışı, namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerinin terk edilmesi, ahlaki çöküntü, lüks, israf tutkusu, ticaret hayatında ahlaki kurallara dikkat edilmemesi, çok para kazanma hırsı, tesettürdeki yozlaşma, Allah'ın emirlerini hiçe sayarlar. İnanç, ibadet ve ahlaki değerlere önem vermezler. En yakınları için dahi karşılıksız bir şey yapmazlar. Cimridirler, iyilik yapmayı sevmezler. Bencildirler, vefa duyguları yoktur. Kazanmak ve sahip olmak her şeyin önüne geçer. Zevk ve eğlenceye düşkündürler. Kardeşlik ilişkilerine önem vermez, çıkar ilişkisi kurarlar. Anlık hazlara önem verirler. Nefislerine çok düşkündürler. Ahiret, ölüm, hesap gibi kavramları akıllarına getirmemeye çalışırlar. Namazlarına gereken önemi vermezler. Devamlı takdir edilmek ve övülmek isterler. Maddi açıdan kendinden üstün olanlara yakın olmaya çalışır ve kendi seviyesinden düşük olanlardan da uzak durmaya çalışır. Onları küçük görür. Benlikleri her zaman ön plandadır. Gururlu ve kibirlidirler. Kendilerini çok beğenirler. Fiyaka yapmayı, hava atmayı, kendilerini dev aynasında görmeyi ve göstermeyi severler. Kendilerini her fırsatta tanıtırlar ve kendilerini takdim etmekten zevk duyarlar. Kendilerini yeri doldurulamaz görürler ve makamıyla, mevkisiyle övünürler. Hep sözleri dinlensin isterler. Başka fikirlere ve düşüncelere tahammülleri asla yoktur. Çünkü onların doğruları herkes için de doğru olmak zorundadır. Her şeyi en iyi onlar bilir. Söylenecek sözü onlar söylemelidir. Kısaca söylemek gerekirse, dünyevileşme hastalığına tutulan insanlar dünyada zevkli, keyifli bir yaşantıdan başka bir şey düşünmezler. Başlangıçta meşru amaçları gerçekleştirmek için sadece bir araç olarak telakki edilen dünya malı, sonunda amaç haline dönüşebilmektedir. Bu durumda kulluk görevlerinin ihmal edilmesine sebep olmakta, helal haram anlayışını zedelemekte, salih ameller işlemeyi unutturmaktadır. Dünyevileşme hastalığının çaresi. Dünyevileşme, günümüz insanının en önemli sorunlarından biridir. Dünyevileşme hastalığının çaresi, dünya hayatının fani olduğunu unutmayıp ahiret hayatını ve mahşerdeki hesabı devamlı olarak hatırda tutmaktır. Böylece Allah'ın emrettiğini yapmak, yasak ettiklerinden kaçmak kolay olur. Yüce Allah şöyle buyurur: "Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir." Fussilet 46. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Yoksa kötülük işleyen kimseler, inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar." Câsiye 21. Hiç şüphesiz iyiler cennette, günahlara dadananlarsa yakıcı ateşler içindedir. İnfitar 13-14. Ama kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü arzu ve hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Naziat 40-41. Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yunus 64. Her kim nefsini terbiye ederek dünyevileşme hastalığından, dünyaya aşırı düşkünlükten kendini korumaya çalışır, dünya ahiret dengesini kurar ve İslam'ın prensiplerine uygun yaşamaya gayret ederse, dünya ve ahiret hayatı mutlu ve huzurlu olur. Süleyman Gülek, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
2: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temin bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Yüksek Düzey Derslerde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 20. sayfasında yer alan Ed-Dersü's-Sani başlığıyla verilen yeni bir derse giriş yapacağız. Ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li Gayrin Natıkine Biha adlı serinin 3. cildinde sayfa 20'deyiz. Ed-Dersü's-Sani, ikinci ders. El-Mudarris Eyne Hamid? Hamid nerede? Faysal سيأتي بعد قليل إن شاء الله. Biraz sonra gelecek inşallah. رأيته وهو يدخل الحمام. Ben onu tuvalete girerken gördüm. المدرس وأين حمزة؟ حمزة nerede? فيصل خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. O kitaplarını taşıyarak sınıftan çıktı. O kitaplarını taşıyarak sınıftan çıktı. اَظُنُّ اَنَّهُ رَجَعَ اِلَى الْمَهْجَعِ اَظُنُّ اَنَّهُ رَجَعَ اِلَى الْمَهْجَعِ Zannediyorum o yurda döndü. Zannediyorum o öğrenci yurduna döndü. Muaviye رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَدْخُلُ الْمُسْتَوْصَفِ لَعَلَّهُ مَرِيضٌ Ben onu polikliniğe, hastaneye girerken gördüm. لَعَلَّهُ مَرِيضٌ Korkarım ki o hasta. Onun hasta olmasından korkuyorum. Endişe ediyorum ki o hastadır. الْمُدَرِّسْ شَفَاهُ اللّٰهُ Allah şifa versin, geçmiş olsun. مَتَى رَجَعْتُمْ مِنْ مَكَّةَ يَا اِخْوَانِ Mekke'den ne zaman döndünüz? Kardeşlerim, Mekke'den ne zaman döndünüz? Faysal, رَجَعْنَا مَسَاءَ اَمْسِ Dün akşam döndük. Dün akşam döndük. خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ Mekke'den güneş doğarken çıktık. Mekke'den güneş doğarken çıktık. Ve vasalna taybete tayyibete ve Medine-i Münevvere'ye vardık, ulaştık. Buradaki taybete tayyibete ifadesi Medine-i Münevvere'ye işaret ediyor. Ve Medine-i Münevvere'ye geldik. Ve nasu yahrucune minel mescidin nebeviyyi İnsanlar Mescid-i Nebevi'den çıkarken İnsanlar Mescid-i Nebevi'den çıkarken ba'de salati zuhri öğle namazından sonra güneş doğarken Mekke'den çıktık ve Medine-i Münevvere'ye insanlar öğle namazından sonra Mescid-i Nebevi'den çıkarken vardık. El-Müderris tekabbelallahu umratekum Allah-u Teala umrenizi kabul etsin. Allah umrenizi makbul kılsın. Et-tullabu amin. El-Müderris ikra el-hadisel mektubu ala's-sebburati ya Muaviye. İkra el-hadisel mektubu yazılı olan hadisi oku. Ala's-sebburati tahtadaki ya Muaviye. Muaviye tahtada yazılı olan hadise oku. Tahtada yazılı olan hadise okur musun? Muaviye yekifu ve yekra'u. Muaviye ayağa kalkar ve okur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El-Müderris. İkra ve ente calisun. Oturarak oku. İkra ve ente calisun. Oturarak oku. Muaviye, uridu en ekra'a ve ene vakifun. Ben ayakta okumak istiyorum. Uridu en ekra'a ve ene vakifun. Ben ayakta okumak istiyorum. El-Müderris, kema teşa'u. Nasıl istersen. Kema teşa'u. Nasıl istersen. Evet sevgili öğrencilerim, ikinci derste yer alan metnin 20. sayfada kaydedilen bölümünü tamamladık. Bu metin 3 sayfadan oluşuyor. 20, 21 ve 22. sayfalarda yer alıyor metin. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 21'e geçiyoruz. Sınıf ortamında öğretmenle öğrenciler arasında geçen diyalog devam ediyor. Muaviye, an Cabirin radıyallahu anhu kâle, eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ve huve fil mescidi fekâle salli rak'ateyni. Muttefekun aleyhi. Cabir radıyallahu anh'ten, Cabir, Allah kendisinden razı olsun, şöyle demiştir. Eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ve huve fil mescidi, o mescitteyken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken onun yanına geldim. Fekale, ve o şöyle dedi. O şöyle buyurdu. Salli rak'ateyni, İki rekat namaz kıl. Muttefekun aleyhi, hadis üzerinde ittifak edilen, sahihliği konusunda görüş birliği olan hadislerdendir. El-Müderris eşrahu lekum eddersel âne. Şimdi size dersi açıklayayım. Fesma'u ve la tektubu şey'en ve ene eşrahu. Fesma'u, dinleyin. Ve la tektubu şey'en, hiçbir şey yazmayın. Ve ene eşrahu, ben dersi açıklarken, ben dersi anlatırken, dinleyin ve hiçbir şey yazmayın. Te'ti el vavu li ma'anin kesiratin. Minha el atfu. Nahvu kharaca Zubeyru ve Hamidun. Darasna al-yawma as-sirata wal-fiqha. Ekeltu ve şeribtu. Ve minha al-qasamu nahvu wallahi ma ra'aytuhu. Ve vavul qasami min hurufil cerri. Evet, buraya kadar okuduğumuz bölümü anlamaya çalışalım. Öğretmenin cümlesinin te'ti el vavu şeklinde başlayan bölümüne dönelim. Te'ti el vavu li me'anin kesiratin. Vav birçok anlam için gelir. Vav'ın birçok görevi vardır. Birçok anlamı ifade etmek için gelir. Minha el atfu. Vav'ın görevlerinden, geliş şekillerinden, kullanılış şekillerinden birisi atıftır, yani bağlaçtır. El-atfu, bağlaç anlamındadır. Nahvu, şunun gibi. Örneğin, haraca Zübeyru ve Hamidun. Zübeyr ve Hamid çıktılar. Bu cümlede yer alan vav, atıf görevindedir, bağlaçtır. Öğretmenin bu örnekle kastettiği bu. Derasna el-yevme sirata vel-fikhe. Bugün siyer ve fıkıh işledik. Bugün siret ve fıkıh işledik. Ekeltu ve şeribtu. Yedim ve içtim. Ve minha el-kasamu. Vav'ın geliş kullanılış şekillerinden birisi de kasemdir, yemindir. Nahvu, örneğin vallahi ma ra'aytuhu. Allah'a yemin olsun ki, Allah'a and olsun ki ben onu görmedim. Vallahi ma ra'aytuhu. Ve vavul kasemi min hurufil cerri. Kasem vavı harfi cerlerdendir. Kasem vavı cer harflerindendir. Ve minha el halu. Nahvu Etaytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ve huve fil mescidi. Ey hale kevnihi fil mescidi. رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَقْصَفِ أي حَالَ خُرُوجِهِ مِنْهُ وَمِنْهَا الْحَالُ Vav'ın geliş şekillerinden birisi de hal olarak kullanılmasıdır. Nahvu örneğin اَتَيْتُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve selleme وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına geldim. Ey hale kevnihi fil mescidi. Yani o mescitte bulunurken, mescitteyken. Ra'aytul hasene ve huve yehrucu minel maksifi. Hasan'ı kantinden çıkarken gördüm. Hasan'ı kantinden çıkarken gördüm. Ey hale hurucihi minhu. Yani oradan çıkarken. Ve ileykum emsileten uhra li vavil hali. Hal vavı için işte size başka örnekler. Hal vavı için size başka örnekler veriyorum. Evvelen mâte ebi ve ene sagîrun. Thâniyen dekaltul mescide vel imâmu yerka'u. Thâlisen la te'kul ve ente şeb'ânu. Evvelen mâte ebi ve ene sagîrun. Babam ben küçükken öldü. Babam ben küçükken öldü. Saniyen dekaltul mescide vel imamu yerka'u. Mescide, camiye imam rükû ederken girdim. İmam rükûdayken girdim. Salisen la te'kul ve ente şeb'anu. Tokken yeme. Tokken yeme. Tok olduğun halde bir şey yeme. Leallekum fehimtum. Umarım anladınız. Anladığınızı umuyorum. Hâtil âne misâlen li vâvil atfi ya Eyyûb. Eyyûb şimdi atıf vavı için bir örnek söyle bakalım. Atıf vavı için bir örnek getir bakalım. Eyyûb zahabtu ile suqi ve iştaraytu eşyâe. Çarşıya gittim ve bir şeyler satın aldım. ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء. Çarşıya gittim ya da pazara gittim ve bir şeyler satın aldım. المدرس أحسنت. Aferin. هات مثالا لواو القسم يا معاوية. Muaviye sen de kasem vavı için, yemin vavı için bir misal getir. Muaviye vallahi ma gıptu kattu. Yemin ederim ki Hiç devamsızlık yapmadım. Ma gibtu kattu. Hiç devamsızlık yapmadım. El müderris ahsanta. Aferin. Hati misalen li vavil hali ya Faysal. Faysal, hal vavı için bir misal getir. Faysal, dekhaltul mescide vel imamu yahtubu. Dekhaltul mescide vel imamu yahtubu. İmam hutbe okurken camiye girdim. İmam hutbedeyken, hutbe verirken camiye girdim. Evet sevgili öğrencilerim, bu sayfada yer alan bölümünü de, parçanın bu sayfada kaydedilen bölümünü de çevirdik. Tercümesini not ettiniz. Şimdi parçanın son sayfasına, sayfa 22'ye geçiyoruz. El müderris ahsente. Aferin. Hati misalen ahara ya Yunus. Yunus, başka bir örnek getir. Yunus, talebtul ilme ve ene kebirun. Ben büyükken ilim talep ettim. Yani ben büyüyünce, büyük yaştayken ilim talep ettim. İlim öğrendim, ilim elde ettim. El müderrisu ahsente. Aferin. Ya Ubeydallah. Uzkur ayeten fiha vavun lil hali. Ya Ubeydallah. İçinde hal vavı geçen bir ayet söyle. İçinde hal vavı bulunan bir ayet söyle. Ubeydullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim la'netullâhi vel melâiketi vel nâsi ecmaîn. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış, kovulmuş şeytanın bana dokunduracağından Allah'a sığınırım. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Muhakkak ki şüphesiz ki küfredenler, kafir olanlar. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. Ve kafir olarak ölenler. Küfredenler, inkar edenler ve kafir olarak ölenler. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ. Allah'ın laneti onların üzerinedir. وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Meleklerin ve tüm insanların laneti de onların üzerinedir. Evet, okuduğumuz ayet-i kerimenin mealini tekrar edelim. Şüphe yok ki küfredenler, inkar edenler ve bu şekilde kafir olarak ölenler, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti bunların üzerinedir. El-Bakara 161. Bakara suresi 161. ayet. El-Müderris Eyna vavul hali fi hâzihil ayeti. Eyna vavul hali fi hâzihil ayeti. Bu ayette hal vavı nerede? Ubeydullah fi kavlihi ta'ala ve hum kuffarun. Allah-u Teala'nın vehum küffarun sözünde, kafir olarak, kafir oldukları halde anlamını taşıyan vehum küffarun sözünde. El-Müderris ahsente. Aferin. Bakiye selasu dekaika. 3 dakika kaldı. Fehel min sualin. Bir soru var mı? Herhangi bir sorunuz var mı? Muaviye, naam. Ledeyye sualun. Evet, benim bir sorum var. Ma ma'na el hurum fi kavlihi ta'ala. Ya eyyuhallezine amenu la taktulus sayda ve entum hurum. El maide 95. Maide suresi 95. ayet. Evet, benim bir sorum var. Naam ledeyye sualun. Benim bir sorum var. Ma ma'na el-hurum fi kavlihi ta'ala? Allah-u Teala'nın şu sözündeki el-hurum kelimesinin manası nedir? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La taktulu. Öldürmeyin. Es-sayde. Avı. Ve entum hurum. Siz ihramlıyken. Ey iman edenler. İhramlıyken. İhramlı olduğunuz halde avı öldürmeyin. El-Müderris ma'naha muhrimun. Mufraduha haramun. Öğretmen, bu sözün anlamı muhrimun, ihramlıyken. Mufraduha, muhrimun kelimesinin tekili, müfredi haramun şeklindedir. Müfredi haramun olan muhrimun kelimesinin taşıdığı anlamı taşır. Hurum kelimesi. Ey muhrim. Yani ihramlı. Haramun ey muhrim. Yani ihramlı. Muaviye cezakallahu hayran. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi parantez içerisindeki ifadeyi okuyoruz efendim. Yerinnul cerrasu. وَيَخْرُجُ الْمُدَرِّسُ وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. Zil çalar ve öğretmen السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek çıkar. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, kitabınızın ikinci dersinde kaydedilen metni çevirdik, çevirisini verdik. Umarım çevirisini kaydedebildiniz. Bir radyo dershanesinin daha sonuna geldik. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
3: Özel efem.
4: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efendim.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifleri inceleme, öğrenme ve yaşama noktasında farklı yaklaşımlar var. Bunlar arasında inkarcı yaklaşım hadis-i şeriflerin büyük bir bölümünü inkar eder. Şüpheci yaklaşım hadis-i şeriflerde belirtilen bazı hakikatlere kuşkuyla, tereddütle yaklaşır. Taklitçi yaklaşım hadis-i şerifleri hiç incelemeksizin sahih, hasen, zayıf, uydurma önem vermeksizin bütün hadis-i şerifleri alıp kabul etme şeklinde bir yaklaşım sergiler. Bütün bu yaklaşım çeşitleri makbul değil. Ne inkarcı yaklaşım, ne şüpheci yaklaşım, ne taklitçi yaklaşım bizim yaklaşımımız olamaz. Biz hadis-i şerifleri hem öğrenme, hem yaşama, hem yaşatma, hem anlama, hem anlatma ve hadis-i şerifleri sevgili peygamberimizin Kur'an'ı yorumlama biçimi olarak görmekteyiz. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız ittiba, iltizam, tabi olma ve onları yaşama yaklaşımıdır. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in en güzel açıklaması olduğuna göre, Kur'an-ı Kerim'in en anlamlı yorumu olduğuna göre hadis-i şeriflerden benim hayatıma düşen nedir? Benim payıma düşen nedir? Bu açıdan hadis-i şerifleri okuyup anlamaya, idrak etmeye gayret ediyoruz. Bugün yine elimizde Sahih-i Buhari ve Kitab-ül İstizan bölümünde meclis adabı, toplantı adabı ile ilgili hususları dile getireceğiz. İmam Buhari'nin en sahih hadislerden seçerek bizlere naklettiği bu adab toplantılarımıza ayrı bir güzellik, ayrı bir incelik ve zarafet katacaktır. Babun la yuqimur raculur racule min meclisihi. Toplantıya gittiniz. Oturan kimseler var. Bir kimseyi kaldırıp onun yerine oturmanız doğru değil. Kişi bir başka kişiyi oturduğu yerden kaldırmasın. Başlık bu. Bu hadis-i şerif bu başlık bir hadis-i şeriften alınmış ve İmam Buhari tarafından bab başlığı, bölüm başlığı, konu başlığı olarak konmuş. Haddesene İsmail. İsmail İbni Ebi Übeys İmam Malik'in yeğenidir. Kale haddeseni Malik, dayısı İmam Malik'ten rivayet etmektedir. An Nafi'in an İbni Ömer, İmam Nafi'den, o da Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Malik Nafi İbni Ömer, buna silsile zehebiyye, altın zincir diyoruz. Anlayışları, takvaları, hafızaları ve hadis noktasındaki hassasiyetleri sebebiyle İmam Buhari tarafından bu senet, bu raviler zinciri altın zincir olarak, yani en sahih hadis isnadı olarak değerlendirilmiştir. Böyle bir hadis-i şerifi okuyoruz. İmam Malik'in Muvatta'na baktığınız zaman bu hadis-i şerifi orada görüyoruz. İmam Malik'in en az 14 tane ravisi var. 14 ayrı muvatta var. Bunlardan İsmail İbni Ebi Üveys'ten naklediyor. Mesela İmam Şafii'nin, İmam Muhammed İbni Hasan-ı Şeybani'nin İmam Malik'ten rivayet ettikleri muvatta adlı eserleri var. 40 sene içerisinde telif ettiği bir eser. Muvatta kitabı İmam Malik'in. İmam Buhari tabi İmam Malik'e erişememiş ama onun talebelerinden nakletmiştir. An İbni Umar radiyallahu anhuma, an-i Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. sahabe-i kiram arasında sünnete ittiba noktasında zirve şahsiyetlerden biri. Hadis-i şerif bana ne yüklüyor? Yani ben ne yapmalıyım? Bundan nasıl yararlanabilirim? Düşüncesiyle hareket eden genç sahabi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma kal, la yuqimur raculur racule min meclisi thumme yeclisu fihi. Kişi oturan bir kimseyi yerinden kaldırarak kendisi onun yerine oturmaz. Bu adaba aykırı. Veya bir yere gittiniz, hürmeten size ayağa kalkıyorlar, siz de oturan bir kimsenin yerine oturmanız uygun değil, bir başka yere oturmanız daha uygundur. 32. babta çok farklı bir başlık koymuş müellifimiz. Ayeti bab başlığı olarak koymuş. Estağfirullah, bismillah. İzâ kîle lekum tefessehu fil mecâlisi fefsehu yefsehillahu lekum. Size meclislerde, toplantılarda yer açın denildiğinde yer açın ki Allah da sizin gönlünüzü açsın, size genişlik versin. Evet, toplantıdayız, dersteyiz. Yeni bir kimse geldiği zaman ona yer açmamız tavsiye ediliyor. Gelen kimse kimseyi kaldırmayacak ama orada bulunanlar gelen kimse için yer açacaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim bize toplantı adabını öğretiyor. Yani İmam Buhari burada, yani Kur'an-ı Kerim'in önem verdiği, değer verdiği adaba bizim de değer vermemizi gösteriyor. Evet. وَاِذَا قِيلًا شُزُوا فَنْجُ شُزُوا. Ayrılın denirse ayrılın. Yani yerimiz yok, kusura bakmayın, sizi buraya alamayacağız dendiğinde darılmayın, kırılmayın, ayrılın deniyor. Evet. قَالَ الْمُؤَلِّفُ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالْ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهَا اَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ. Abdullah İbni Ömer kendi ifadesiyle yukarıdaki hadisi naklediyor. Bir kimsenin, oturan bir kimseyi kaldırıp onun yerine başka birisini oturtması nehyedilmiştir. Ama edeben, hem gelen misafirlere yer açalım, hem gelen büyüklerimize yer verelim ve benzeri ifadeler elbette uygun. Genellikle protokolde oluyor. Birileri protokol sandalyelerine, koltuklarına oturuyor. Oradaki yetkililer hep kalkın kalkın kalkın diye insanları hiçe sayar bir muamele gösteriyorlar. Halbuki bu durumda o yerlerin önceden kapatılması gerekir. Veya yeni gelenler için orada bulunanlar kendi istekleriyle yer açmaları gerekir. وَكَانَ اِبْنُ عُمَرْ يَكْرَهُ اَنْ يَكُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma bir toplantıya geldiğinde biri onun için ayağa kalksa onun yerine oturmaktan hoşlanmaz. Sağ ol, teşekkür ederim der, bir başka yere otururdu. Bu hadis-i şerifi rivayet eden kişi olarak aynı zamanda uygulamada bunu göstermektedir. Babu men kâme min meclisihi ev beytihi ve lem yeste'zin ashabahu ev teheyye lil kıyam li yekumen nas. Meclisinden, evinden ayrılırken izin istemeyen kimsenin durumu. Haddesena el Hasan ibn Umar kal haddesena Mu'temir kal semi'tu ebi yezkur an ebi meclis an Enes ibn Malik radıyallahu an kal lemma tezevvece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynebe binte Cahş radıyallahu anha. Peygamberimiz Zeynep validemizle evlendiğinde de annas ashabını yemeğe davet etmişti. Taimu sümme celesu yetehaddetu. Yemek yediler, sonra oturdular, konuşuyorlardı. Kal Enes sözüne şöyle devam etti. Fe ahaze Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ennehu yeteheyyeu lil kıyam, ayağa kalkıyor gibiydi. Buna rağmen felem yakumu, orada bulunanlar kalkmadı. Yani ev sahibi ayağa kalkınca ayrılmak ister gibi misafirler kalkması lazım, kalkmadılar. Felemme kâme kâme men kâme ma'ahu minen nâs. Millet anlamayınca Efendimiz bu sefer kalktı. Onunla beraber bir grup kişi de kalktılar, ayrıldılar. Ve bakiye selâsetün, üç kişi kaldı. Ve innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ce'el yedhule fe izel kavmu culûs. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz hanımının yanına girecek ama millet hala oturuyor. Sümme innehum kâmu fentalekû. Sonra onlar kalktılar, ayrıldılar. Kal feci'tü fe ahbertun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ennehum kad intalekû. Ben geldim Peygamber Efendimiz'e, o kalan üç kişinin de ayrıldığını söyledim. Fece'e hatta dehale fezehebtu edhulu fe'erhel hicabe beyni ve beynehu. Peygamberimizin yanında genç sahabi olarak ben de girmek istedim. Aleyhissalatü vesselam perdeyi indirdi. Hicab, işte o zaman perdenin inmesi, yani Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamberimiz ve hanımının yanına girmedi, giremedi. Ve enzelallahu teala, bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Ya eyyühellezine amenü la tedhulû biyûten nebî. Ey iman edenler, peygamberin evlerine, odalarına girmeyin. İlla en yu'zene lekum, ancak size izin verilirse o zaman girin. Bu ayeti kerime ve devamı bunun için indi. Ahzab suresi 53. ayeti kerime. 34. bab, babul ihtibai bil yedi ve huvel kurfusa. Evet, ayakları dikerek, elleri ayakların üzerinden bağlayarak oturma şekli. Bağdaş kurarak değil, ayakları dikerek oturma şekli. Haddesene Muhammed ibn Ebi Galib kal akhbarana İbrahim ibn Munzir el-Hizami kal haddesene Muhammed ibn Fuleyh an ebihi an Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma kal ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi fina'il Kabe. Peygamberimizi Mescid-i Haram'da, Kabe'nin avlusu ne demek, Mescid-i Haram'da gördüm. Muhtebiyen bi yedihi hakeza, ellerini dizlerinin üzerine bağlamış, bu şekilde oturuyordu. Diz üstü oturma şekli var, bağdaş kurarak oturma şekli var, bir de ayakları dikerek, ellerini de dizlerine bağlayarak oturma şekli. Bunlar yerde oturma şekilleri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu şekilde oturduğunu gördüm diyor. Evet. 35. babba, bu menitteke beyne yedey ashabihi, ashabın arasında koltuğa, sandalyeye veya herhangi bir şeye yaslanarak oturma. Herkes her zaman böyle dik oturamaz, bazen böyle yaslanarak oturur. Bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin oturuşunu naklediyor. Ve kâle Habbab, Habbab İbn-i Eret, cefakar, vefakar, çilekeş Müslümanlardan biri. Mekke döneminde eziyet ve cefaya tabi olan bir Müslüman. Evet, Habbab İbn-i Eret'in en meşhur olduğu hadis-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. O Mekke günlerinde, baskı ve işkence günlerinde. Ela ted'u lena, ela testansiru lena. Ya Resulallah, bizim için dua etmez misin? Bizim için Cenab-ı Hak'tan yardım istemez misin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecek günleri haber verdi. Ve gelecekte huzur dolu günlerin geleceğini ifade etti. Ve en son cümlesi, وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Fakat siz bu sonucu almakta acele ediyorsunuz. Bir süreç var. Eğitim bir süreçtir. Davet bir süreçtir. Tebliğ bir süreçtir. Mutlaka Cenab-ı Hak müminleri hayırlı bir sonuca ulaştıracak. Ama o merhale merhale, adım adım o çalışmalar devam edecek. Biz çalışmadan, gayretten, hizmetten sorumluyuz. Neticeden sorumlu değiliz. Cenab-ı Hak mutlaka hayırlı bir netice verecek. Biz duadan sorumluyuz. Mutlaka her duamız anında, her istediğimiz anında kabul edilecek diye bir kural yok. Evet, Habbab bin Eret Efendimiz'den dua isteyen o çilekeş Müslümanlardan biri. Eteytün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize geldim. Ve huve mütevessidün bi burdeten. Ve huve mütevessidün burdeten. Böyle bir bürdeye, bir hırkaya yaslanmıştı. Kultu elâ tedullah. Allah'a dua etmez misin dedim. Fekade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Böyle yaslanmış vaziyette oturması. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bedir'de ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatarken ellerini birleştirdi. Öyle dua etti. Namazdan sonra da ellerini omuz hizasında kaldırarak dua etti. Onlar sanki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının tamamını bütün ayrıntılarıyla tespit edip gelecek nesillere öğretmekle yükümlüymüşler gibi davranıyorlardı. Haddesena Ali ibn Abdillah kal haddesena Bişr ibn el-Mufaddal kal haddesena el-Cüreyriyyü an Abdirrahman ibn Ebi Bekrete an Ebihi radıyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ela uhbirukum bi ekberil kebair, büyük günahların en büyüklerini size bildirmeyeyim mi? Biz tercümede böyle harfi tercüme yapmıyoruz. Şöyle diyoruz. Büyük günahların en büyüklerini size bildireyim mi? Haber vereyim. Kalu bela ya Resulallah. Evet dediler. Kal el işraku billah. Allah'a şirk koşmak. Allah'a ortak koşmak. Allah'ın vasfını fani varlıklardan birine tahsis etmek. Şifa veren Allah'tır. Zaferi ihsan eden Allah'tır. Başarıyı veren Allah'tır. Yaratan Allah'tır. Büyüten, yetiştiren, terbiye eden Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın bir vasfını bir kula has olarak tayin etmek. Yani rızık veren sadece Allah'tır. Ama siz diyorsunuz ki patron olmasaydı aç kalırdık. Siz diyorsunuz ki şu devlet görevi olmasaydı aç kalırdık. Diyorsunuz ki şu fabrika olmasaydı aç kalırdık. Hayır. Aç kalmazdınız. Eğer ömrünüz varsa Cenab-ı Hak yine size bir rızık kapısı açacaktı. Vesileleri, araçları amaç olarak kabul edenler, asıl ikram edeni görmeyenler, asıl şifa vereni görmeyenler, işte o zaman aldandıklarını anlayacaklardır. Eğer şifa doktordandır diyorsanız bir gün sizin şifanıza vesile olan doktorun öldüğünü duyabilirsiniz. Ve siz yaşamaya devam edebilirsiniz. Doktor, ilaç, hap, şurup, ameliyat hepsi araçtır, vesiledir. Dolayısıyla işte bu noktada hatalı konuşanlar gizli veya açık şirkin içerisine düşmüş olurlar. İkincisi hukukul valideyn, anne babaya isyan büyük günahlardandır. Bizi büyüten, yetiştiren, bizim dünyaya gelmemize vesile olan annemiz ve babamız minnet duyma noktasında en önde gelir. Duamızda, yardımlarımızda, sevgimizde, desteğimizde annemizin, babamızın yanında olmak zorundayız. Hele anne babaya karşı gelmek, isyan etmek kesinlikle büyük günahların en büyükleri arasında zikrediliyor. Haddesene Museddet kal haddesene Bişir mislehu ve kâne muttekien feceles. Evet, aynı hadis-i şerifi bir başkası rivayet ediyor ama bir ilaveyle. O sırada Peygamberimiz böyle yaslanmıştı, doğruldu, oturdu. Fekal ela ve kavlüzzûr. Dikkat edin. Üçüncü en büyük günah yalan sözdür. Bir başka rivayette yalan yere şahitliktir. Şehadeti zûr. Femâ zâle yükerriruha. Tekrar etmeye devam et. Ela ve kavlüzzûr. Ela ve kavlüzzûr. yalan söz, yalan söz, yalan söz büyük günah. Femazale yukerri ruha, tekrar etmeye devam etti. Hatta kulna leytehu seket. Dedik ki keşke tekrar etmese, söylemese, sussa dedik. Çünkü bir peygamberin birkaç defa tekrar etmesi azaba, helake sebep olabilir. Çok önemli bir şeyi anlatırken şeklinizi doğrultursunuz. Efendim şimdi şu anda size şunu anlatacağım dersiniz. En son sözüm budur. Son noktayı böyle koyuyoruz. Bütün bu anlattıklarımı unutun. Şu mesele önemlidir. Bunlar nedir? Hep vurgulama biçimi. Eğitimde dikkat çekme. Uyuyanı uyandırma. Dalgın olanı kendisine getirmek için bir takım işaretlerde bulunuruz. Bazen ellerimizde, bazen sesimizi yükselterek, bazen alçaltarak. Önemli olan nedir? Tebliğin, irşadın, mesajın yerine gitmesi. Yani bu mesaj ilk sahiplerine güzel bir şekilde ulaştırılırsa, sonra gelenlere böylece devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini birleştirmiş. Müminler böyle olmalıdır diyor. Dünyanın her tarafında bu işaret aynı anlama geliyor. Vücut dili, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma, birbirlerini sevme işareti, şu işaret. El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir diyor. İşte Müslümanlar böyle olacak, kaynaşacak, yardımlaşacak ve birbirlerini sevecekler. Şimdi bu büyük günahları zikrediyor. Farklı hadis-i şeriflerde farklı büyük günahlar zikredilmiş. Aslında küçük günah diye bir kavram yok. Küçük günah tekrarlanırsa o da büyük günah olur. Günah küçük olmaz. Ama günahların arasında en büyükleri var. İsyanın en büyüğü. En büyük isyan Allah'a şirk koşmak. Sonra anne ve babaya nankörlük yapmak, isyan etmek, karşı çıkmak. Ve üçüncüsü yalan söz, yalan yere yemin veya yalan şahitlik yapmak. Farklı farklı rivayetler var. Evet, yalancılık. Çünkü yalanla iman bir arada durmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisi naklederken oturuş şeklini değiştirip son derece ciddi bir konuya temas etmek üzere bu ifadeyi söyledi. Bir de ela ifadesi. Ela. Ela nedir? Dikkat edin. Uyarı işareti. Osmanlı döneminde ela'yı tercüme ederken agah olunuz ki diye tercüme ediyorlardı. Bir yere dedim ki agah olun diyor. Ne olalım hocam, ne olalım dedi. Agah olun. Günümüz genci bu Osmanlıca ifadeyi, Farsçadan alınmış bu ifadeyi anlamıyor. Nedir? İyi bilin, dikkat edin, uyanık olun demektir. Bu mesele önemlidir. Bunu biz el işaretleriyle, vurgularla gösteriyoruz. Evet, büyük günahlardan uzaklaşmak, küçük günahlarda ısrar etmemek ve ağzımızı tevbeye, istiğfara alıştırmak, özellikle kul hakkı yememek, yetim hakkı yememek bizim şiarımız olmalıdır. Elhamdülillah Müslümanız. Tüm dinleyicilerimiz bir gayret içerisindeyiz. Ama gönül istiyor ki bir tık daha üstte, daha iyi bir Müslüman olalım. Daha kaliteli olalım. Önümüzde güzel insanlar var. Güzel örnekler var. Güzel modeller var. Ben daha iyi bir Müslüman olabilirim amacını gütmeliyiz. Derslerimizin gayesi bu. Allah'ın rızasını kazanan, Resulünün şefaatine layık olan ve gerçekten İslam medeniyetini önce evinde, önce gönlünde, sonra evinde, sonra mahallesinde, sonra vilayetinde, sonra ülkesinde, sonra bütün dünyada İslam medeniyetini yeniden ihya eden kimseler olmak. Hedef bu. Birileri bu hedeften ürküyor. Birileri bu hedefi bilerek kasten yanlış yorumluyor. Halbuki İslam medeniyetinin ihyası bizlerin de onların da bütün insanlığın da kurtuluşuna vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz" derler.

0: años.
1: Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.